0: Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: قال الله تعالى أن الله خلق العبادة بعلمه فمن أردت به خيرا منحته خلقا حسنا ومن أردت به سوءا منحته خلقا سيئا. İbn Ömer radıyallahu anh'ten Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki En Allah ben Allahu Azimüşşanım. Halaktul ibade bi ilmi. Kullarımı ilmim ile yarattım. فَمَنْ اَرَدْتُ بِهِ خَيْرًا مَنِحْتُهُ خُلُقًا حَسَنًا Hayır murad ettiğim kuluma güzel huy ihsan eyledim. Huluku hasen ihsan eyledim. وَمَنْ اَرَدْتُ بِهِ سُوَنْ مَنِحْتُهُ خُلُقًا سَيِّئًا Şer kötülüğünü murad ettiğim kuluma da kötü huy ihsan eyledim. Bu iyi huy ve kötü huy meselesi üzerinde bir lahza durmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Bu istu li ütemmime mekarimel ahlakı buyurmuş. Ben ahlakın güzelliklerini, güzel huyları tebliğ etmek için, insanlara öğretmek için peygamber gönderildim. Onları tamamlamak için. Tabii kendisinden evvel başka peygamberler geldi. Bir kısmı insanlara öğretildi. Onları tamamlamak için gönderildim buyurmuş. Buradan anlaşılıyor ki İslam dininin birçok gayesi var. Bu gayelerinden biri de kulu güzel huylu etmek. Niye bize Allahu Teala Hazretleri İslam'ı gönderdi? Elbette ilk önce Allahu Teala Hazretlerini tanımamıza, doğru tanımamıza, bilmemize, sahih imana vesile olsun diye Allahu Teala Hazretleri bize peygamber gönderdi. Kullar Allahu Teala Hazretlerini hakkıyla tanısınlar, yanlış tanımasınlar, şirk koşmasınlar, efendim küfürde, dalalette, cehalette, zulümatta kalmasınlar diye hak yolu aydınlatmak için peygamber gönderdi. Bir kere ilk şey o. Tabii ilk vazifemiz Allah'ı doğru bilmek. Elhamdülillah Müslümanlık sayesinde insan Allahu Teala Hazretlerine ait sahih sağlam imana eriyor. Başka dinlerin akideleri bozulmuş. Peygamberler gittikten sonra çeşit çeşit efendim kaviller ortaya çıkmış. Mesela İsa Aleyhisselam gelmiş geçmiş. İsa Aleyhisselam da insanları hak yola çağırdığı halde Allah'ın peygamberini sonra Allah'ın oğlu demeye başlayıvermiş. Allahu Teala Hazretlerinin hanımı mı var? Evlenmeye ihtiyacı mı var? O nasıl söz öyle yarattığı tebliğ için gönderdiği, Resul olarak gönderdiği bir kimseye sen nasıl Allah'ın oğlu dersin? Cahilane bir söz. Yani sonradan çıkmış ortaya. Yahudiler Üzeyr'un İbdullah dediler. Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Daha eski ümmetler çeşit çeşit sapıklıklara düştüler. Daha önceleri kahraman olan, peygamber olan, makbul olan insanları bazıları put edindiler. Yoldan saptılar. Elhamdülillah bir sahih itikadı öğreniyoruz. Allahu Teala Hazretlerini onun şanına layık sıfatlar ile tanımak için Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Elhamdülillah o bir. İkincisi insanların ve cemiyetin nizamı ve düzeni için geldi İslamiyet. Yani bu İslam'ın bir takım hedefleri dünyaya ait. Sadece ahirete ait değil. Bize ahireti öğretip, ahireti gösterip, Allah'a imanı gösterip, ahiret için çalışmaya teşvik etti. Bir de bu dünyaya ait de hedefleri, gayeleri var İslamiyet'in. Bu dünyaya ait hedefleri insanın vücudunu korumak, neslini korumak, efendim cemiyetini korumak, kollamak için. birçok nizam vardır. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin ahkamı incelenirse bunları böyle gruplandırmak mümkündür. Bak, bu hadis-i şeriflerle, bu ayet-i kerimelerle Allah-u Teala Hazretleri cemiyeti koruyor. Cemiyet hayatını kolluyor. Cemiyet hayatında karışıklık, intizamsızlık olmamasını sağlıyor. Şu hadis-i şerifler, şu ayet-i kerimelerle insanların vücudunu kolluyor. Vücuduna zarar vermemesini, vücudunu sıhhatli, afiyetli bir şekilde tutmasını sağlamaya çalışıyor diye. İşte o cemiyetin nizamını sağlayan hükümlerin başında ahlaka dair hükümler geliyor. Ahlak dediğimiz şey cemiyete ait bir şeydir. İnsan tek başına olsaydı ahlak o kadar önemli bir şey olmayacaktı. Cemiyet hayatı yaşayınca ahlak denilen hadise topluluk hayatının bir gereği olarak lazım oluyor. Başkalarıyla iyi geçinmek gerekiyor, başkalarının ezasına sabretmek gerekiyor, başkalarına yardım etmek gerekiyor, onların ihtiyaçlarını görüp gözetmek, parasıyla yardım etmek, mali bakımdan yardım etmek, gönülle yardım etmek, yanına gidip efendim bedenen yardım etmek gerekiyor. İşte bunlar insan cemiyetine ait işler ve tavsiyeler ve bunları bozucu şeyler. İnsanın topluluk halinde diğer insanlarla beraber onları ezmeden, onları zarara uğratmadan huzur içinde yaşamasına mani olan her şeyi de yasaklamış İslam dini. Dedikoduyu yasaklamış, gıybeti yasaklamış, hasedi yasaklamış, kini yasaklamış, kötülüğe kötülükle muamele etmeyi yasaklamış. Yani bütün ahlaki emirler dönüp dolaşıp insan cemiyetini has halis, mesut bahtiyar bir cemiyet yapmaya yönelik. Onun için bu gayeyi unutmaması lazım Müslümanların. Yani Müslümanlık sadece kul ile Mevlası arasındaki ilişkilerden ibaret değil. Sadece gelip camide namaz kılar, Ramazan'da oruç tutar, hacca gider, hac ibadetini yapar, kaşlarını çatar, kimseyle konuşmaz, kimseyle ilgisi yok. Olmadı. Müslümanlık başka insanlarla ilgi ve irtibat dini. Namazları insan camide topluluk halinde kılarsa ecri çok oluyor. Cuma'ya gitmezse, üç cuma gitmediği zaman kalbi mühürleniyor. Hacca gitmezse farzlardan bir tanesi, İslam'ın direklerinden bir tanesini yıkmış oluyor. Eğer parası varsa, mali durumu müsaitse hep bunları yapması kendisine emredilmiş. Onun için biraz böyle çevremize bakınacağız. Cemiyetin içine sokulacağız. İnsanların arasına katışacağız. Dağda yaşayıp rahat etmekten cemiyetin içine girip insanların sıkıntısına, cefasına sabretmek daha ecirlidir. Gireceğiz cemiyetin içine, hayır işlerine gireceğiz. Bütün Müslümanlar, her Müslüman her hayır cemiyetine sokulmalı. Çevresinde ne kadar dernek varsa hayır işlerinde payı bulunmalı. Hayır işlerine elini uzatmalı. Hayır işlerini başka insanlara kaptırmamalı. Başka insanların istismar etmesine, başka yollarda kullanmasına müsaade etmemeli. Ne kadar cemiyete dönük faaliyetleri fazla olursa o kadar hayırlı olur. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, başka insanlara faydası en çok dokunandır. İşte bu manaya dikkat edeceğiz. Cemiyete sokulacağız. Cemiyete sokulunca da ahlak dediğimiz şey başlıyor. Birisinden kötü bir söz işitirsek birden feveran etmeyeceğiz. İnsanlar arasında muamele yaparken adaletle hareket edeceğiz. Efendim, bir yardıma muhtaç kimse gördük mü yardım edeceğiz. Cömertlik yapacağız. Davet edeceğiz. Efendim, muhabbeti arttırıcı işler yapacağız. Bunların hepsi işte ahlaki şeyler. Yani güzel huylar. Güzel huyların bir kısmı ana

huylardır. Bir kısmı onlara bağlı tali huylardır. Bu güzel huy meselesine dikkat edeceğiz. Güzel huy nedir? Bunun açıklaması için kısa bir ölçü verelim. Bir insan bir topluluğun içinde otursa, sonra o topluluktan kalksa gitse, arkasından onun hakkında neler söylemelerini istiyorsa öyle hareket etmeli. Neleri söylemelerini istemiyorsa da öyle hareket etmemeli. Yani iyi huyun kestirme tavsiye çarelerinden birisi, bir topluluktasın sen şimdi, kalktın gittin. Oh, gitti kurtulduk. Ne suratsız adam, ne inatçı adam, laf anlamaz, söylüyorsun olduğu yerde efendim inat ediyor filan mesela. Böyle duymak ister mi insan bu çeşit sözleri? İstemez. O halde böyle denilebilecek cinsten huyları yapma. Aferin ya, ne güzel bak, oh gönlümü rahatlandı, şu adamı görünce içim rahatladı, maşallah bilmem ne filan, arkandan böyle şeyler söylemesini istemez misin? İsterim. O halde öyle söyletecek tarzda hareket et. Yani ana ölçülerden birisi bu. Ana ölçülerden bir diğeri de karşısındakini senin kendi yerine koymandır. Yani sen olsaydın o adamın yerinde, senin ona yaptığın şu muameleyi sana yapmalarını ister miydin, istemez miydin? Terazilerden birisi de budur. Yani Müslümanın ahlak için nasıl hareket etmesi gerektiğine dair ölçülerinden birisi de budur. Yerine koy onun yerine kendini, ona muameleyi ona göre yap. Yani sana yapılmasını istediğin muameleyi başkasına karşı yap. Ondan sonra umumi huylardan bir tanesi de insanlara fayda götürecek, insanların faydasına olacak şeyleri yapmak, zararına olacak şeyleri yapmamaktır. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır, en şerlisi de insanlara zararlı olandır diye hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Fayda esasına göre hareket edeceğiz. Yani ben bunu yaparsam ne kadar insana faydam olur, şunu yaparsam zararım dokunur mu diye zarar vermemeye, faydalı olmaya çalışacak. Ondan sonra elinden geldiği kadar insanları sevecek. Ben nasıl seveyim, bazıları iyi bazıları kötü. Bir kere şu bakımdan seversin ki hepsi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıdır. Bir. İkincisi, bütün insanlar hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Yani şu sırada yeryüzünde yaşayan insanların hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Bir kısmı Peygamber Efendimiz'e iman etmiştir. Fiilen ümmeti davettir. Bir kısmı da ümmeti icabettir. Bir kısmı da anlatırsam belki Müslüman olacak. Müslüman olma ihtimali olan kimselerdir. Onlara da ümmeti icabet denir. Onun için kafire belki bunda bir iman edecek bir taraf vardır diye bakarsın, öyle yaklaşırsın. Mümine de bunda iman var dersin. Kalbinde Allah var dersin. Kalbini kırmamaya, yıkmamaya çalışırsın. Çünkü hani Kabe'den, Kabe'yi yıkmaktan da gönül yıkmak fenadır demiş büyüklerimiz. Hadis-i şeriflere dayanıyor o şey. Yani Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam yapmış diyorlar. Gönlü Allahu Teala Hazretleri, her insana gönlü o vermiş. Onun için gönül yıkmamaya dikkat edecek. Kalp kırmamaya. İnsanın eti yenmiyor, derisi giyilmiyor. İşte bir tatlı sözü var, dili var, samimiyeti var. Tenkit de edebilir insan da, samimiyetle söylerse dokunmaz. Bak kardeşim, ben seni çok seviyorum. Hakikaten seviyorum. Senin bunu neden yaptığını da anlıyorum. Şu şu sebeplerle şöyle yapıyorsun ama bunun akıbeti şöyle. Binaenaleyh onu öyle yapmasan filan diye hani usulüyle yaklaşırsan, yumuşaklıkla söylersen çok tesiri oluyor. Birisi, yani bunun çok misallerini gördüm, bazılarını da burada anlattım da, Ankara'da kız fakültede okuyor. Hukuk fakültesinde okuyor. Müslümanlığı duymuş, öğrenmiş, başını örtmüş. Annesi babası da baş örtüsüne muhalif. Örtmeyeceksin diyorlar. Kız hukuk tahsili yapacak kadar yükselmiş, tahsili yüksek. Efendim Allah-u Teala Hazretleri baş örtmeyi emir buyurmuş diye başına örtüyü geçirmiş. Annesi babası da senin gibi gerici insan istemeyiz, aç şu başını diyorlar. Ne yapacaksın bu baş örtüyü diyorlar. İşte o da olurdu olmazdı bilmem ne filan. Sordum, cahil adamlar mı? Yok dedi, birisi avukatmış babası. Babası da avukatmış. Yani Allah'ın hikmeti işte, çeşit çeşit acayip işler oluyor bu dünyada. Ne yapalım hocam? Şimdi dininden döndürmek için dövüyorlar. Kızın da nişanlısı vardı. Neyse, düğünleri oldu, evleniverdiler onlar. Ondan sonra dedim ki sakın alakayı kesmeyin. İşte gidin, bizim maksadımız size karşı gelmek değil. Sizi seviyoruz, siz bizim anamızsınız, babamızsınız, yakınımızsınız, kardeşimizsiniz. Ama siz bizim imanımıza ait şeyler söylediniz. İmanımızdan dolayı bizi tazyik altına almaya çalıştınız. Bu olacak şey değil. Bırakın bizim imanımıza dokunmayın da, biz gene sizi seviyoruz, size hizmet edelim, hürmet edelim, müsaade buyurun gibi hediye gönderin filan dedim. Böyle şeyler yapın dedim.
hakikaten yapmışlar. Elhamdülillah aradan biraz zaman geçti. Bir

0: Tanıdıkları doktor var, sordum nasıl durum? Dedi ki hocam elhamdülillah iyileşti durum dedi. Şimdi yumuşadılar dedi. Demek ki böyle şey yapacağız. Yani herkeste bir zaman gelir düzelir diye bir ihtimal göreceğiz, bir hayır çekirdeği göreceğiz. O hayır çekirdeğinin filizlenmesine çalışacağız. Onu sulamaya çalışacağız. Yine bir başka misal söylemiştim ki, hocam dedi birisi bana, benim babam bana küs ve beni evine almıyor, evinden kovdu dedi. Aman dedim, paraya ihtiyacım varsa falan yardım edelim yani. Yok dedi, paraya ihtiyacım yok. Maddi bakımdan durumum iyi ama dedi, babam kovdu evden dedi, evine almıyor dedi. Gidersem dövüyor dedi. Olmuş hadise yani, olmuş şeyi söylüyorum. Sonunda ben dedim ki sen ona mektup yaz. Evine almıyor madem. Sen şimdi karşısına geçtiğin zaman söz söyleyince o birden kızar, bağırır, çağırır. Sözünü de tamamlattırmaz sana. En iyisi mektuptur. İlk önce kızsa bile sonra kıyıda köşede okur o mektubu. De ki babacığım sen benim babamsın. Ben de Müslümanım. Müslüman babasına hizmet eder, hürmet eder. Benim sen itikadın ne olursa olsun sana hürmet etmek vazifem. Müsaade buyur. Beni affet. Ben bu imanımdan vazgeçemem. İmanımın icabını yapacağım. Sen beni hoş gör, ben de seni hoş göreyim. Sen nasıl istersen öyle yaşa ama müsaade et de ben sana hürmet edeyim. Evlatlık vazifemi yapabileyim. Beni kovma geldiğin zaman. Böyle şeyler söyle dedim. Böyle yazmış filan. Bir zaman geçti. Hocam dedi, memlekete gidiyorum dedi. Ne oldu dedim. Mektuplar tesirini gösterdi dedi. Gitti. Ondan sonra bir gün baktım, fakültede kapımı çaldı. Baş örtülü bir kızla beraber geldi içeriye. Gülüyor. Ne o dedim. Hocam dedi, bu benim kardeşim dedi. Kız kardeşiymiş. Bu dedi, benim yazdığım mektubun tesiri dedi. Yani kız kardeşi açıkmış o mektuptan sonra. Babasına da bir yumuşaklık gelmiş, kız kardeşine de bir şeylik gelmiş, düzelme. O da başını örtmüş falan karşıma geldi. Çok sevindim tabii. Bir zaman geçti, gülerek gene geldi. Hocam dedi, babamla hacca gidiyoruz dedi. Hani bağırıyordu ilk önce, kovuyordu, sen niye sakal bıraktın, ne biçim evlatsın, gerici evlat istemem falan diyordu. Bak aman dedim, baban şimdi yeni Müslüman oldu, uçakla gidin dedim, şeyde otobüsle çeşitli meşakkatleri falan vardır dedim, tahammül edemez de feveran ediverir, sen ona iyi bak falan dedim. Sonra paramız yetmeyecek hocam dedi, otobüsle gittiler geldiler. Geçenlerde gördüm, bir başka kardeşini getirmiş. Hocam dedi, o da düzeldi dedi. Şimdi buradan bilmem Eskişehir'e gidiyoruz dedi. Orada ablam var, o da düzeldi dedi. Bak insanların o anda olduğu hale bakma. O anda kızar bağırır ama sen edepli ahlaklı hareket edince tesir ediyor. Çünkü onun da bir kalbi var. O da bir insan. Yani hiçbir kimse dünya üzerinde Müslüman kadar kuvvetli olamaz. Elhamdülillah arkamızda Mevlamız var. İmanımız var. Peygamberimiz var. Yani bizimle kim karşımıza çıkıp da aşık atabilir? Kim bizim sözümüzün karşısında durabilir? Küfrün temeli mi var? Yıkılır gider yani. Hiç söylenecek sözleri yok onun. Biz böyle güzel ahlak ile onlara, yani o gözle bakarsak, bu güzel ahlak ile dünyaları fethederiz. Afrika'da Müslüman olmuş insanlar. Soruyoruz. Nereden Müslüman oldun? Efendim Pakistanlı tüccarlar Müslüman etti diyor. Bak tüccar oraya geliyor. Müslüman. Güzel muameleler yapıyor, tatlı dille konuşuyor, görüşüyor. Sevdirtiyor kendisini, oradaki insanı Müslüman ediyor. Parayla değil, dövmekle değil, kılıçla değil. Bütün hep öyle, Endonezya'ya öyle yayılmış, Malezya'ya öyle yayılmış, Afrika sahillerine aşağıya kadar Müslümanlık öyle yayılmış. Onun için yumuşaklıkla Allahu Teala Hazretleri sertlikle vermediği çok şeyi verir insana. Onun için Allah cümlemizi güzel huylu eylesin.
1: Amin.
0: Hepimizin üzerinde kötü huylarımız vardır. Onu bazen kendimiz anlarız, bazen de karşımızdaki söyler bize. En iyisini düşman söyler. Ciğerini sökecek gibi insanın böyle acı bir şekilde söyler hem de. Sen şöylesin diye. Onun için arada düşmanın sözüne de dikkat etmek lazım. Bakalım düşman beni ne bakımdan tenkit ediyor. Eğer haksız yere tenkit ediyorsa Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz ki ya Rabbi bu benim bu bakımdan tenkit ediyor ama sen biliyorsun ki bu hal bende yok diye sevinirsiniz. Ama haklı tenkit ediyorsa o zaten arar bulur yani. Çok müfettiş gibi arar bulur kusurunu. Oradan onu düzeltmeye çalışırsınız. Onun için bu iyi huy meselesine biraz eğilelim. Kötü huyları bırakma, iyi huyları elde etmeye çalışın. Bir de üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim. Çok üzüldüm ama. Allah affetsin. Hafızmış. Efendim bulunduğu yerde 4 kişi çalışıyorlar. 3 kişinin aleyhine başkasına gidiyor, müzevirliyor, gambazlıyor. Onlarla çekişmeye girmiş. Ötekiler de Müslüman, bu da Müslüman. Onlar da din öğretmeni, bunlar da din öğretmeni. Onu gidip öbür tarafa şey yapıyor. Orada yapılacak bazı hayırlı işler var. Hayırlı işleri engelliyor. Müzevirleyerek. Hayırlı işleri yaptırmıyor. Onları oradan uzaklaştırıp onların makamına geçmeye çalışıyor. Emin olun bunun hafızlığı fayda etmez kendisine.

Kıldığı namazdan da faydası olmaz. Neden? Çünkü kazandığı zarar yaptığı hayırdan çok daha fazla. Teraziye girecek bu. Teraziye girecek ya. Şu kadar hayrı engelledin. Bu kadar insana iftira ettin. Şu kadar hırs yaptın. Bu kadar haset ettin diye terazide tartacaklar o huyların hepsini. Kıldığı namaz iki paralık namaz. Ne olacak ya? Namazlarımızda ne var yani? 4 dakikadan günde topla şu kadar namaz. Ne yapıyorsun yani? Onun da bin bir içimizden, aklımızdan vesvese geçer çeşitli düşüncelerle. Onun da bir hayır tarafı yoktur yani. Bizim ibadetlerimizin ne ağırlığı olacak yani? Allahu Teala Hazretlerine yani çok şuurla, gönül yanıklığıyla, gözyaşıyla, çok duyarak, çok hadisane, çok şuurlu güzel ibadetler mi yapabiliyoruz? Onun için tartıya girecek, mahvolacak zavallı. Yani çok zarar ediyor. Onun için insanı namazda kurtarmaz, hafızlıkta kurtarmaz, hocalıkta kurtarmaz. Güzel huylu olması lazım. Çünkü hak sahibi yapışır yakasına. Ahirette hak sahibinin merhameti yoktur. İnsan o zaman o hale gelecek ki yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi. Bu ayet-i kerimeleri okurken tüylerim diken diken oluyor. O günkü kişi kardeşinden kaçacak. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi. O sevgili anası babasından kaçacak. Neden? Onlara iyi evlatlık edemedi, kusuru var, hak isteyecekler diye. Firar edecek onların önünden. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından, çoluk çocuğundan kaçacak. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَئِنُنْ يُغْنِيهِ. O gün herkesin başına bir dert sarılmış olacak, kendisine yetecek bir sıkıntısı, derdi olacak o gün. Onun için herkes böyle arayacak. Kimde benim ne hakkım vardı diye yakasına yapışacak, götürecek divanı ilahiye. Ya Rabbi, ya Rabbi, bu kulda benim hakkım var, bu bana haset etti, bu bana iftira etti, bu bana şu haksızlığı yaptı diye söyleyecek bunu. Onun için o günü düşünerek ahlakımızı düzeltelim. قال الله تعالى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي اَعْتَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَنِي. Bu hadis-i şerifte zikirle ilgili. Diyor ki Allahu Teala Hazretleri, beni zikretmek, benden bir şey istemekten bir kimseyi alıkoyarsa ben ona istemeden veririm. Ne demek? Yani bir kul oturmuş bir köşeye Allah Allah diyor, la ilahe illallah, la ilahe illallah veya subhanallah veya elhamdülillah zikrediyor Allah'ı. Zikir çeşitleri ile malumumuz. Bunu zikrederken isteyemedi. Ya Rabbi, işte evde unum kalmadı, un ver, bilmem işte şu mahkemem var, mahkemeden beraat edeyim inşallah. Hastalığım, işte çocuğumun hastalığı geçsin inşallah, imtihanda muvaffak olayım. Hani insanın çeşitli istekleri oluyor ya, dünyalık, ahiretlik. Bunları istemeye vakit bulamadı. اَعْتَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَنِي. İstemeden veririm o zaman. Bu ne demek? Ben kulumun zikretmesinden memnunum. Endişe etmesin. Ben onun halini bilmiyor muyum? Onun neyi isteyeceğini bilmiyor muyum? Ne sıkıntısının ne olduğunu bilmiyor muyum? Zikre devam etsin diyor. Korkmasın diyor yani. Ah, çok zikrettim de elimi açıp da şey yapamadım. İsteyeceklerimi sıralayamadım. Ya, sıralayamayınca Allah bilmedi mi onları? Allahu Teala Hazretleri'nin haberi yok mu senin halinden? En iyisi o. Abdülaziz Efendi rahmetullahi aleyh anlatmış. Birisi şey yaparmış, elini açarmış, o da kulak verirmiş. Nasıl dua ediyor diyor. Ya Rabbi sen bilirsin, ya Rabbi sen bilirsin dermiş boyuna. Ne biçim dua ediyor filan demiş bir müddet. Sonradan sonraya zevkini şey yapmış ya, meğerse ne güzel dua ediyormuş. Sen bilirsin diyor ya, ona iltica ediyor yani. Tevekkül ediyor, sana havale ediyorum ya Rabbi diyor. Şimdi Allahu Teala Hazretleri kula sorsa, kulum hadi vereceğim bakalım ne istersin? En akıllıca iş sen bilirsin demek. Bir de isterse ya Rabbi razı olmanı isterim. Çünkü razı oldu mu Allahu Teala Hazretleri, her hayır razı olmaktan sonra oluyor. En güzeli sen bilirsin demek. Onun için işte Allah'a tevekkül etmek var ya, fetevekkelu, tevekkül edin. Allahu Teala Hazretlerine tevekkül etmek. Yani sen benim vekilim ol. Benim namıma ne dilersen öyle yap. Ben sana dayandım, güvendim. Benim namıma vereceğine, alacağına, takdirine razıyım. Tevekkül güzel bir şey. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bize şu zikrin tadını tattırsın. Bu zikrin arkasından çok hayırlar vardır. Yani insan zikrede de çok çok hayırlara erer. قال الله عز وجل من زارني في بيتي او في مسجد رسولي او في بيت المقدس فمات مات شهيدا. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki kim beni evimde, yani Beytullah dediğimiz Mekke-i Mükerreme'de ziyaret ederse, ev fi mescidi resuli yahut Resulümün mescidinde, yani Medine'de ziyaret ederse, ev fi Beytil Makdis'i yahut Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ziyaret ederse, femate mate şehiden, ölürse şehit olarak ölür. Yani

0: hacca giden, Peygamber Efendimizin mescidini ziyarete giden, Kudüs'ü ziyarete giden ölürse şehit olur demek bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki benim şu mescidimde kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan 1000 misli daha üstündür. 1000 rekata bedeldir. Yalnız Mescid-i Haram müstesna, yani Mekke-i Mükerreme'deki müstesna, o 100.000 misli oluyor sevabı. Onun sevabı 100.000 misli oluyor bir rivayette. Onun için bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Haccın, ömrenin, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaretin, Kudüs'ü ziyaretin kıymetli bir ibadet olduğu çıkıyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tekrar tekrar o mübarek yerleri ziyaret etmeyi nasip eylesin. Kâle Allahu Azze ve Celle İnne li abdi aleyye ahden in ekâme salâte li vaktiha en la uazzibehu ve in ve ünhilehul cennete bi gayri hisab. Hazreti Ayşe validemizden naklolmuş ki Allah-u Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor Peygamber Efendimiz. İnne li abdi aleyye ahdün. Kulumun bana karşı bir anlaşması vardır. Yani ben kulumla bir anlaşma yapmışım. Ahdü misak, ahdü peyman eylemişiz kulumla. Eğer in ekame salate li vaktiha, vaktinde namazı kılarsa en la uazzibehu, onu azaplandırmamak üzere ahdimiz. Vaktinde namazı kılarsa azaplandırmamak ve unhilehul cennete bi gayri hesap, hesapsız cennete sokmak üzere ahdimiz vardır. Bu da namazı vaktinde kılmanın önemine dairdir. Bu namazın da 5 vakit olmasının hikmetleri var. Namazı uzunca anlatmamız lazım çünkü mühim ibadet. Kim onu yaparsa Allah'ın dostu oluyor, kim onu kaybederse Allah'ın düşmanı oluyor. Bu namaz aslında büyük bir zikirdir. Namaz, akımis salat eli zikri, namaz büyükçe bir zikirdir. Derli toplu, kalabalık bir zikirdir yani. Namaz zikirdir ve kalabalık, kıymetli bir zikirdir. O zikirden yüksek kullar çok büyük zevk alırlar. Yani namazı çok itibar ederler, severek kılarlar. Neden? Tadına varmış da bırakamıyor. Dur desen durmuyor. İşte bu namazı 5 vakit kılması, 5 defa kulu dünya işlerinden çekip de Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkartıyor namaz ibadeti. O zaman günde 5 defa yolu doğrultuyor insan. 5 vakit camiye geldikçe, namaza durdukça, huzura çıktıkça günde 5 defa hiza alıyor. Direksiyonu sırat-ı müstakime çeviriyor. Yani arada şey yapsa bile günde 5 defa düzeltiyor. O namazı kılmayınca sapıttı mı sapıtıp gidiyor. Yanlış yola şey yaptı mı yürüyüp gidiyor. Onun için bu namaz hem de ne kadar kritik zamanlarda. Sabah kalkıyorsun namaz ne güzel. Öğle üzeri namaz ne kadar güzel. Tam ticarete daldığın ikindi vaktinde bir namaz. Ne kadar hoş. Akşam güneş batarken bir namaz. Yatarken yatsı namazı. Fevkalade kıymetli, önemli vakitlerde. Hepsinin ayrı ayrı vakit olarak ibretleri, hikmetleri var. Kâle Allahu Azze ve Celle Men lâne bihakkî ve tevâda'a lî ve lem yetekebber fî ardî refa'tuhu ala hatta ec'aluhu fi illiyyin. Bu da ahlakın önemlilerinden birisi olan tevazuya dair bir hadis-i şeriftir. Demin ahlak hakkında hadis-i şerif geldi. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki bir Müslüman kulum benim celalim hakkı için yumuşak davranırsa, kızgın değil, asabi değil, yumuşak davranıyor ve tevada Ali benim için mütevazı durursa, İnsanlara sertlik yapmıyor, haşinlik yapmıyor, yumuşak davranıyor, bir de mütevazı davranıyor. Velem yetekebber fi ardı, benim yeryüzümde yarattığım şu arzda tekebbür etmiyor, kibirli büyüklenmiyor, büyüklük taslamıyor. Refa'tuhu, ben o kulumu yükseltirim. Tevazu demek alçalmak demek. Yani kulum alçalırsa ben onu yükseltirim. Tevazu gösterirse ben onu yükseltirim. Hatta ec'aluhu fi illiyin, ta alayı illiyine kadar yükseltirim. İlliyin arş-ı alanın altındaki makamdır. Yani o kadar yüksek mertebeye çıkartırım. Ne yaparsa, yumuşak davranırsa, tevazu gösterirse Allah rızası için kibir etmesi. Ahlakın güzellerinden biridir. Kavgaların çoğu kibirden çıkar. Sen bana ne hakla bunu söylersin? Sen kim oluyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Vay filan, bütün kavgalar sen benim hakkımı iyi takdir edemedin meselesinden çıkar. Tamam, ben senin düşündüğünden de aşağıyım, merak etme filan dersen hiç kavga olmaz. Yani herkes öyle diyiverdiği zaman biter iş. Adam ne yapacak? Çare bulamaz yani. Allah-u Teala Hazretleri o yumuşaklığın, yumuşak başlılığın, mütevazılığın kıymetini anlayıp o güzel huyları tesahüp etmeyi, onlara sahip olmayı, edinmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Amin.
0: Sevdiği huylarla bezesin, içimizi dışımızı süslesin.

Sevdiği amellerle, sevdiği yollarda yürüsün, sevdiği kul olarak emanetimizi alsın huzuruna, sevdiği razı olduğu, gel kulum dediği, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye, fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti, gel cennetime gir, has kullarımın arasına katıl diye hitap ettiği bahtiyarlardan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

bize gelmez ise ben dosta geri varayım. Çekil ben cebru cefayı, dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir canıdır, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan, pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar, dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım. Gönlüm eydür, dost benimdir. Gözüm eydür, dost benimdir. Gönlüm eydür, göze sabret. Bir dem haberin bireyim. Hak nazar kıldığı cana bir göz ile bakmak gerek. Ana ki hak nazar kıldı, ben anın içe yüreyim. Taptuk eydir bu yunusa, bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yücedir, ben anan içe yüreyim. Ben anan içe yüreyim.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam, çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ

0: بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. inkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkül.

0: geleceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'elukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr.

0: illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun ennel ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fi dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Affeden, Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
3: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
2: Evet.
3: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim ile miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
2: Evet.
3: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Bu da bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz

0: Haziran'da çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarı küre kışı yaşıyor. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi bir taraf hep kışın oruç tutacaktı. Dolayısıyla da kısa günlerde bir taraf da hep yazın oruç tutacaktı. O da uzun günlerde oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona salatu selam olsun, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki, men sâme ahire yevmin min zilhicce, zilhiccenin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa, Zilhicce'nin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bisavmin ve steftaha senetel müstakbilete bisavmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu bu cumada hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak, ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak, bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla ya Rabbi, niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. Onun için bu iki orucu tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Efendim

0: Muharrem ayı girmiş oluyor. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak

görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimini öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık milattan önce 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı milattan önce 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış. Haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akradaşım, yoldaşım.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ألا إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام فما أسكر كثيره حرم قليله فما خمر القلب فهو حرام. لا رواه البخاري عن أنس بن حذيفة رضي الله عنه. Miskal-i zerre hayır, kağıt miskal-i zerre şer yapan ikisi de görecektir. Yani ne hayrı kaybolur ne de şerri kaybolur insanın. Bir miktar zerre kadar en ufak yani yapılan hayır ve en ufak işlenen şer hiçbir zaman kaybolmayacak. Yani hareketinizi ona göre tanzim ediniz ki hayrınız da karşınıza çıkacak, şerriniz de karşınıza çıkacak. Demeyiniz ki biz tövbe ettikten sonra bu şerler silinir, günahlar silinir. Fakat bu zulmeti kaybetmek kolay bir şey değildir. Onun için daima müteyakkız olarak insan günahlardan uzak kalmaya bakmak lazım. İşte şimdi hac mevsimi, hacıya gidilirken de Cenab-ı Hakk'ın emri olarak وَلَا فُسُّقْ وَلَا رَحَةَ وَلَا فُسُّقَ وَلَا جِدَاتِ. Şu üç şeyi Cenab-ı Hakk emrediyor. Rafet, ağızdan çıkan kötü sözler. Fusuk, ameller. Kötü alan ameller. Bu ameller ki Allah'a isyan dolayısıyla günahlar, bunlardan çok uzak olun diyor. Hatta mücadele olun. O öyle değildir, böyledir demek bir mücadeledir ya, bunu da yapmayın diyor. Uyuyorsunuz, hedefiniz rızaullah'tır. Rızaullah'a giderken bunların hepsini terk etmek lazım. Ufak da olsa ayrılmak lazım. Onun için, şimdi bugünkü dersimizde de, dersimizin üçündekinde de, Cenab-ı Hak dünyada insana verdiği en hayırlı şeylerin birisi yakın, birisi de afiyet imiş. Yakın malum ya, şurası yakındır, orası uzaktır. Yakın olmak üç türlüdür. Aynen yakın, bir yakın var. Aynen, biliyorsunuz. İşte ben anladım ki bu camidir. Tarif ettiniz, şöyle olur, böyle olur, anladınız. Buna aynen yakın diyorlar. İlmel yakın diyorlar. İlmili size böyle bir şeyin canlı olduğu anlaşıldı. Geldiler gösterdiler işte bak. Gördün ya buna aynen yakın dediler şimdi. Ha gördü artık. Bir de hakka yakın işine girip de bir de ibadet ederken o hakka yakın. Bunu bir yemekte de şey yaparlar. Mesela baklavayı tarif ederler. İlmen yakın hasıl olur şimdi. Gösterirler. Ha aynen yakın hasıl olur şimdi gördünüz. Bir de yedirirler. Hakka yakın hasıl olur. Şimdi dinde de bu yakın size hasıl olmalıdır. İlmel yakın biraz zayıf. Aynel yakın ortadır. Hakka yakın herkese nasip olmaz. Büyükler bozuldu. Ama bu yakın demek içerisini nur ile doldurmak demektir. İçiniz nur ile dolarsa nurun olduğu yerde zulmet gider. Gündüz gelince gizli nasıl gidiyorsa güneş doğunca karanlık kayboluyor ortada. Nur gelince zulmet gider. Zulmet gidince insan hakikati görür ve anlar. Onun için siz Allah-u Teala'dan yakın isteyiniz. Niçin? İçiniz nur ile dolsun da o nur ile yolunuzu güzelce bulasınız. Şimdi burada hacca gidiyoruz. Gaye neresidir? Kabe'dir. Kabe'ye gidecek bir adam Bağdat'ta, Basra'da, Riyad'da, şurada burada eğlenir de Kabe'ye gidecek kaybederse bunun nasıl ki zayi olmuştur emekleri? Dünyadaki gaye de Allah'a gidiştir. Dünyadaki gaye, buraya gelişten gaye, Allah'a gidiş. Engelleyen her şey kalbin kapanmasıyla oluyor o. Kalp kapanmasıyla hedefi göremiyor. Hedefi göremeyince de yanlış yollarda yürüyor daha sonra. İşte bunlar da haramdır demiş. Allah hepimizi affetsin. Kalbi hele la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Kalbi selim hastalıklardan ağrı olan bir kalp. Hastalıklar çeşitli, hadi hastalık var. Mesela ne diyorlar o doktorlar bunların içine? Kalbi hasta oldu mu diyor, işe yaramıyor adam. Yürüyemiyor, çıkamıyor, koşamıyor. Niçin kalbi hasta? İkinci kalp hastalıkı manevi hastalıklardır. Ahlaksızlıktır. Kater, riyakarlık, kibir, ucub, emsali olan hastalıklar kalbin manevi hastalıklardır ki kalbin nöronunu sert etmiştir. Nasıl ki lambanın ışığının üzerine bir perde gelerseniz ışık dışarıya nasıl çıkmıyorsa kalp de bu kötü huylar dolayısıyla nöronunu kapamış dışarısını görmez olur. Onun için onları da bu kötü ahlaklardan muhafaza etmek lazım. Ela inne rahal islam da'irun. Keyfe nasna ya Resulallah? İslamiyet bir değirmene teşbih edilmiş de. Değirmenin başı nasıl böyle dönüyor? İslamiyet de böyle bir dönüş üzerinedir. Mesela bundan 1300 seneki evvelki İslamiyet'i bulamıyoruz. Niçin? Dönüyor geceli gündüzde bu. Bazen iyi devreler atılıyor, bazen bozuk devreler. Bazen gece, bazen gündüz. Ne yapalım demişler. İnsanlar yani Resulullah'ın zamanındaki gibi insanları bulmak bugün mümkün değildir. Bunlar meleklerden üstün insanlardır. اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ Çünkü birçok insanlar gelecek ki menfaatlarının iktidası benim sözümdür diyerekten size sözler söyleyecekler. Halbuki ben öyle söz söylememişim. Ama kendi menfaatlarının, çıkarlarının iktidası onu bana isnat edecekler. Zaman böyle bir zaman gidecek. Efendimiz ne güzel vakti var diyor. Böyle bir zaman geliyor ki فَمَا ظَافَكَهُ فَوَّهُ اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ فَمَا ظَافَكَهُ فَوَّهُ مِنِّي وَاَنَكُدُ Öyleyse siz o söylenen sözlerin ben şüphe ettiğiniz vakitte o sözü Kur'an-ı Azimüşşan'a arz edin. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan'da ona delil varsa o benim sözümdür. Kur'an onu eğer men ediyorsa mahalif Kur'an'a o benim sözüm değildir. Bu sözler tabi bugün tespit edilmiş. Bugün elhamdülillah günlerin en iyisi diyeceğiz bu cihetten. Çünkü hepsi tespit edilmiş, bozuk sözler ayrılmış. İyi sözler ayrılmış, hepsi kitaplara düzgün olarak geçmiştir devrimize gelince kadar. Allah razı olsun, bunları tertip eden büyüklerimize. Mesela Buhari hadisi, Müslim hadisi, Davud, Tirmizi, Nesai bunlar hep kitap sitede deniyor. Bunların içindeki hadislerde şüphe edilmez. Bazı hadisler vardır ki, işte onları bunlar seçmişler yani, ayırmışlar şimdi. Bu söz peygamberin miydi, değil miydi? Onu anlayacak bu büyükler anlamışlar. Bunlar peygamberin sözü değildir deyken yazıya etmişlerdir. Ya atlık bütün şey alırsın, şerif tanımlar. Binaenle benim sözlerimin hepsinde değil ama. Mesela bu söz bakalım Buhari'de söylenen bu söz acaba Kur'an

uygun mu denmez o. O hadis-i sahihler, peygamber ne dediyse فَمَا عَاتَحْكُمُ الرَّسُولُ تَوْحُزُ Peygamberin dediğini alın, nehyettiğinden kaçın. Bunların hepsini biz Kur'an arz edersek Kur'an'da hepsini bulamayız karşılığını. Yani hadis-i sahihlerde peygamber ne dediyse bunun dışına çıkmamak lazım. Kur'an'da bu varmış yokmuş, o aranılmaz. Ancak hadisliğinde şüphe olan hadisler Kur'an arz olmuş. اَلَا تَسْأَلُونِ اِمَّ بَحِدُّ اَلَا تَسْأَلُونِ اِمَّ تَسْأَلُونِ Niçin bana sormuyorsunuz? Ki اِمَّ بَحِدُّ Niçin güldüm ben? Ne? Niçin güldüm? Tebessüm etmişler de. Efendimiz Aleyhisselam. Bu tebessümümün sebebini sormuyorsunuz demişim. عَجِبْتُ مِنْ قَبَاءِ اللّٰهِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ Allah'ın Müslüm kulu için vermiş olduğu kaza hükümlere taaccübümden naşedir ki bu tebessümün. كُلَّمَا قَدَ اللّٰهُ لُهُ خَيْرٌ Cenab-ı Hak Müslüman bir kuluna ne hükmettiyse muhakkak hayır. Muhakkak hayır. وَلَيْسَ كُلُّ اَحَدٍ كَانَ قَدَى اللّٰهِ لَهُ خَيْرٌ Ama herkes için değil. İllel abdülmüslim, Müslüman kulu için. Kaza, bela, fakirlik, zenginlik, neyse, hayırdır onun için. Sabreder, mükafat olur. Şükreder, mükafat olur. Bela tesla'un, ümmüdü rabbim, sallu hamsikum, ve subu şehrim, ve eddu zekâte envâlikum, ve atî'u zâ emrikum, tedhulû cennete rabbim. Yine buyuruyor, için dinlemiyorsunuz. Dinleyin, kulak verin. Ömrü Rabbik. Bir kere size halk eden Halik-i Zülcelal'e ibadeti kusur etmeyin. İbadetin. Ömür. Allah'a mütlük olmaktan ibadet. Ayet-i Kerime. Ya yennâsü büdû Rabbikümün lezî halakı. Sizi halk eden Allah Celle ve Aleyh'e ibadet. Efendimiz de buyurdu. Ömrü Rabbik. Rabbinize ibadet. Niçin? Sizi işte o topraktan yaratıyor her gün. Her gün yaratılan bugünkü insan topraktan yaratılıyor. Halakakim intayni. Sizi ben topraktan yaratıyorum. Niçin görüyorsun topraktan yaratılışını? Anam baban vesile oluyor geliyorsun ama hıykıtın etmez değil. Topraktır yine. Bu topraktan yenilen gıdalarla olan kanlar dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın fabrikası o şu insanı meydana getiriyor. O kan göz oluyor, kulak oluyor, ağız oluyor, burun oluyor, kafa oluyor, yere soruyor, yöne gidiyor. Niçin? Allah-u Teala'nın hıykıtını sana getirir. Sonra sen demek ki öldükten sonra nasıl dirilir bu insan? Şu yer üzerinde yaşadığımız yer. Ateş miydi? Nar-ı Beyda. Ateş demek bir ağacıya karşı kesersin. Yeşilken canlıdır. Kestin mi ölmüştür o. Öldükten sonra bir de yakıyorsun onu. İster kömür olsun ister kül olsun. Ölünün ölüsü at. Bu ölünün ölüsü olan şu dünyayı وَعَلِمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَمَسْتَ Öldükten sonra bak nasıl diritti Cenab-ı Hak bu yeri. Önden üzerinde bir şey bitmezken, üzerine basamazsan, basamazken ateşti, basamıyordu. Fakat onu soğuttu, bak toprak haline getirdi. Bugün nasıl diritti? Her gün üzerinde yaşayan bütün diriler oradan tahayyüş ediyor. Oradan gıdaya. İşte bu senin öyle dediğin ardı dirilten Allah kocaman bir yer. Seni benim için diriltmesin. Ne şüphe ediyorsun ona? Öyleyse sen o seni yaradan ve seni öldükten sonra diriltecek olan Allah'ın Celle ve Alâ'cın rûmüdû. İbadetten başka bir şey yapmayın. İbadet. Ki ibadet nurdur. Cennetteki dereceleriniz de ibadetiniz de sesinde olacak. Cennete herkes girecek. Müminler. Girecek ama dereceleri ibadetlerin sesinde olacak. Herkesin cenneti alacağı derece buradaki ibadetine bağlı. Ve sallu hamsikum. Yine bak ibadetten sonra beş vakıtı da tembih ediyor. Ve sallu hamsikum. İbadetin çünkü çeşit nevileri var. Bu çeşit nevilerinden başlıcası en efdali, en güzeli beş vakit namazdır. Ve sallu hamsikum. Efendim beş vakit namazı da kılın. Hem ibadet ediniz hem bu beş vakit namazı kılın. Ve sumu şahmetin. Ramazan ayındaki orucunuzun da hiç tereddütsüz güzelce tutunuz. Ve eddû zekâte envâlikum. Bir de mallarınızın zekâsını da verin. Daha ve atî'û zâ emrikum. Sizin başınıza geçen amirlerinize de ülül emir diyorlar. Bu ülül emirlere de itaat ediniz. Ki tedhulû cennete rabbiküm. Böyle ibadetinizi eder, namazınızı kılar, orucunuzu tutar, zekatlarınızı verir de haçtan bahsetmedi burada. Bu da onun içinde dahildir.
bu zaman ve büyüklerinize de, ölül emirlerinize de itaat ederseniz, kendisi sizin için hazırdır. Ela tasuffune kema tasufful melaike inde rabbiha yutimmune sufufel evvele ve yeterasu nefsan. Bu her gün kıldığımız şu namazı her zaman da söylediğimiz halde ne hikmettir? Safların düzgünlüğüne riayet edilmesi. Şöyle eğer bakmadan namaza duracak olursak bir kambur kumur durulmuştur. E bunu her gün kılıyoruz. Her gün de biliyoruz ki şu safların düz olması dinin, namazın erkanından, adabından. Yine efendimiz burada tavsiye ediyorum. Saflarınızı meleklerin safı gibi yapınız. Melekler Rab, Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin huzurunda nasıl muntazam duruyorlarsa, korku, halk, haşiyet, intizam içinde duruyorlarsa, siz de öyle durun. Sonra safı evvelde, ön safta boş yer varken, arka safta durmak kerahat olur. Evvela ön safı doldurun, boş yer kalmasın. Arkadaki safı doldurun, sonra en gerisine kadar düşersin. Bunları yapmadıkça namazlar safların bozukluğu nispetinde gönüller bozuk olur. Gönüllerin doğruluğu safların doğruluğuna bağlıdır. Safların doğruluğu gönüllerin doğruluğunun alameti olur. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetine ve Rabbil Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.

Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

Tici Yeni Yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Tici Yeni Yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri Yeni Yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıl'a merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra Reklam.
2: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra Reklam. Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
4: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I made...

0: Medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra.
2: Akra. Akra. Akra.
3: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akre stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 12 Haziran Cuma sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyor ve Cuma'nızı tebrik ediyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri aktaracağız ve sizlerin mesajlarınızı da paylaşacağız. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Hicri takvime göre 26 Zilhicce 1447 sabahına eriştik. Yavaş yavaş bu ayı tamamlamak üzereyiz ve aynı zamanda yeni bir hicri yılı da karşılamak üzereyiz. 1448 Hicri yılın başlamasına sayılı günler kaldı. 15 Haziran Pazartesi günü akşam ezanıyla birlikte 1 Muharrem 1448'e merhaba demiş olacağız. 16 Haziran Salı günü de yılın ilk günü olarak idrak edilecek. Şimdiden hicri yılınızı tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olmasını dileyelim. Sizlerden de bu manada çok güzel mesajlar geliyor. Hicri takvimin önemine dair, Hicri yılın ehemmiyetine dair bilgileri de biz de haberlerimizde, programlarımızda, yayınlarımızda ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Takip eden arkadaşlarımız da yakinen biliyorlar. Hazırladığımız pek çok özel söyleşi ve programlarda yayına geliyor. Bu ayın içerisindeki kıymetli günlerden biri malumunuz Aşura günü 10 Muharrem'e denk gelmekte. 10 Muharrem'de idrak edilmekte. Bu vesileyle Akrem Medya'da da hemen sayfayı açtığımızda karşımıza çıkan özel bir mesaj var. Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın mesajını görüyoruz bir Aşure görseliyle beraber. Aşura, Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimizin tevbesinin kabul olduğu gündür. Sen de tevbe et. Hakka yönel, dön, Allah'ın rızasına mazhar ol şeklindeki özel mesaj var. 10 Muharrem yani 25 Haziran 2026 Aşura günü olarak aynı zamanda takvimde yer buluyor. Sadece takvimde bulmayıp hayatımızda da bulunan önemli bir gün aynı zamanda. Bugünün kıymetine ve emniyetine dair de aynı zamanda Akrem Medya'nın sosyal medya paylaşımlarında da yer bulan pek çok özel içerik var. Hemen şöyle bir göz atalım. Özellikle Muharrem ayının önemine dair 5 madde karşımıza çıkıyor. Nedir onlar? Hicri takvimin ilk ayı ve yeni yılın başlangıcını işaret ediyor. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da bahsettiği 4 değerli aydan biri. Bu ayda yapılan iyiliklerin mükafatları katlanarak artıyor. Muharrem ayının 10. günü Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı ve halkını Mısır Firavunundan kurtarmıştır. Muharrem ayı Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve beraberindekilerin şehit edildiği bir aydır. Bu ayda onun için çeşitli dualar hediye edilir. Ve tabii pek çok yönü var. 5 maddede böyle hatırlatılmış sosyal medya hesaplarımızdaki bu özel içerikte. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini temel alan Hicri takvim bu yıl 1448 yılı itibariyle 16 Haziran'da başlıyor. Pek çok ibadetin de bu takvime göre tayin edildiğini biliyoruz. Bu ayın hareketlerine göre oruç zamanı, hac, kurban, kandiller vesaire önemli gün ve geceleri de malumunuz bu takvime göre takip ediyoruz. Bu vesileyle yine yılın, ayların ehemmiyetine dair hazırladığımız pek çok özel içeriği sizlerle buluşturuyoruz. Özel programlarımız, söyleşilerimiz de Akra'da yayına geliyor, gelmeye devam ediyor. Yılın ikinci ayı, Safer ayında ise iki önemli gün var. Bir Safer'de 15 Temmuz Çarşamba günü Mehmet Said Kotku, 13 Safer'de 27 Temmuz Pazartesi günü Mahmut Esat Köşen hocalarımızı iade edeceğiz. Hatta bu vesileyle hatırlattığımız üzere Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te sabah namazıyla birlikte Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması gerçekleştirilecek. Programa kaydolmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler. Akra Medya sayfamızda 1448 Hicri takvimindeki önemli günler ve geceler başlığını taşıyan haberde bu yıldaki ayların içerisindeki önemli günlerin tarihlerini de görebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. 16 Haziran Salı Muharrem ayı başlarken 25 Haziran Perşembe Aşure günü ardından Sefer ayı geliyor. İçerisinde Mevlid Kandili'nin bulunduğu Rebiülevvel ayı takip ediyor ki Kandil de 24 Ağustos'ta idrak edilecek ve sair diğer aylarla da bu kıymetli yıl devam ediyor. Önemli gün ve geceleri takvimleriyle birlikte takip edebileceğiniz haberimiz Akrem Medya'da yer buluyor. Ve aynı zamanda yine sayfamızdan bir başka haberden yola çıkarak güzel bir haberi sizlere hatırlatalım, aktaralım değerli dinleyenlerimiz. Akra'dan yeni yıla özel kişisel hayat planım ajandası hazırlandı, basıldı, çıktı ve şu anda talep edenlerin ulaşması için de yer buluyor, temin edilebiliyor Server Yayınları internet adresinden. 1448 yeni hicri yıl gelirken yeni niyetler, yeni kararlar alma ve yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Hayatımızda muhakkak her birimizin yeni hedefler belirleyerek daha iyiye, daha güzele yol alma, varoluş gayemizin farkında olarak kendimize çeki düzen verme, yeni başlangıçlar yapma niyetleri vardır. İşte Akra bu yeni başlangıç niyeti için size özel kişisel bir ajanda hazırladı. Peki neler var içerisinde? Göz atalım. Server Yayınları etiketiyle yayımlanan Kişisel Hayat Planım bir nevi günlük olarak kullanılabilme özelliği taşıyor ve kişisel gelişim yolculuğunda kendinizi takip etmenizi kolaylaştıran kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Ajanda Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın bugünden itibaren daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın tavsiyesiyle başlıyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Türşen'in yeni bir yıla atıfla ifade ettiği yeni bir defter elimizde. Bu güzel defterimizi güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım. Temennisini, duasını içeren veciz ifadesinin yer aldığı kişisel hayat planı yine Muharrem Nurettin Coşan'ın hayat planına dair tavsiyeleriyle kıymetli bir yol haritası içeriyor. Her sayfasında kişisel notlar alabileceğiniz ajandada bu yılki hedeflerin başlığıyla manevi hayatım, eğitim hayatım, kişisel hayatım, sosyal ya da iş hayatım bölümlerinin yanı sıra bu yıl okumak istediğim kitaplar, bu yılki alışkanlıklarım, gezmek istediğim ülkeler ve şehirler, tanıştığım yeni insanlar, ezberlemek istediğim dualar gibi hedeflerinizi yazabileceğiniz tablolar bulunuyor. Ayrıca sayfalarında bulunan kare kodlarla özel içeriklere erişilebiliyor. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin özel duaları ile süslenen kişisel hayat planım 1448 Hicri yıl özel takvimini de içeriyor değerli dinleyenlerimiz. Hicri miladi takvime göre hazırlanmış aylık planlama içerisinde özel günler ve gecelere dair tarih hatırlatmaları var. Ayrıca her hicri ayın faziletine dair bilgiler ve bu ayda yapılabileceklere dair tavsiyelerden oluşuyor. Tam 224 sayfadan oluşan bu özel ajandayı temin etmek için serveryayinleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıntıları hem web sayfamızda hem de Server Yayınları web sayfasında fotoğraflarıyla da bulunuyor. Buradan kişisel hayat planı ajandası ile ilgili ayrıntılara göz atabilir ya da temin edebilirsiniz.

Yarın önemli bir sınav var. 1 milyon aday katılacak LGS'ye. Başarılar dileyelim. Haberi paylaşmadan önce birkaç gündür de karşımıza gazetelerde dikkat edileceklerine dair hatırlatmalar çıkıyor. 1 milyon adaya son uyarılar başlığıyla pek çok boyutuyla uzmanların tavsiyelerini görüyoruz. Artık konu çalışmayı bırakıp

Tekrarlarınızı hızlıca gözden geçirebilir ya da sınavlardaki hatalarınıza göz atabilirsiniz. Yanı sıra sınavla ilgili konuşmayı bir kenara bırakarak, günlük rutinlerinizin dışına çıkmadan ekran kullanımını azaltarak, sakin kalmaya çalışarak sınava giriş yapabilirsiniz şeklinde önemli tavsiyeler görüyoruz. Şu öneriler de var. Sınavın ilk dakikaları düşündüğünüzden çok daha belirleyici. Kitapçı elinize alır almaz hemen sorulara yüklenmek yerine birkaç saniye durup nefesinizi düzenleyin. Sınava nasıl başladığınız tüm sınavın temposunu doğrudan etkiler. Öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri zor sorulara gereğinden fazla takılmak. Bu hem zaman kaybına yol açıyor hem de motivasyonu düşürüyor. Önce yapabileceğiniz soruları çözün. Zor sorulara sonra dönmek her zaman daha sağlıklı bir stratejidir. Zamanı doğru planlamalısınız. Bildiğiniz soruları bile yetiştirememe riskiniz var eğer doğru bir planlama yapmazsanız. Bu yüzden sınav boyunca süreyi sürekli kontrol etmek de önemli. Sınav salonunda mutlaka dikkatinizi dağıtabilecek unsurlar olur. Önemli olan bu anlarda paniklemek yerine odağınızı yeniden soruya yönlendirebilmek. Kısa nefes egzersizleri, gözünüzü birkaç saniye kapatıp yeniden odaklanmak gibi küçük teknikler de sizi toparlar. Sınavın son dakikalarını boş geçirmek de büyük bir hata. Bu süreyi mutlaka kontrol için kullanın. Özellikle optik forma yaptığınız kodlamalar tek tek gözden geçirilmeli. Notunu görüyoruz. Bir de başlama saatine dikkat. Önceden sınavın yapılacağı binayı görmek fayda sağlayacaktır. Zira süre sebebiyle ya da trafiği dikkate almayıp ya da beklenmeyen unsurlar sebebiyle sınava geç kalabilenler de olabiliyor. Ve bir sonraki haftada bir başka önemli sınav YKS var karşımızda. Her oturum farklı sınıfta. ÖSYM 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı giriş belgelerini erişime açtı. Sınav yerleştirme algoritmasında değişiklik yapıldı. Son 3 yıldır TYT ve AYT büyük ölçüde aynı okul binalarında ve çoğu zaman aynı sınıflarda sınava giren adaylar bu yıl her oturum için farklı salonlara yönlendirildi. Hatta bazı bölgelerde farklı binalar da kullanıldı. İki oturum için aynı okul binasına yerleştirilen adayların ise farklı sınıflarda sınava gireceği belirtildi. Bu da önemli bir ayrıntı. Böylece hiçbir aday her iki oturumda da aynı sınıfta sınava giremeyecek. ÖSYM tarafından değişikliğin gerekçesine dair bir açıklama yapılmadı ancak uygulamanın sınav güvenliğine dair bir önlem olabileceği iddia ediliyor. Diğer yandan kaynaklardan edinilen bilgiye göre önümüzdeki yıl uygulamanın nasıl ilerleyeceğine dair alınmış bir karar şimdilik yok şeklinde bir notu da görüyoruz haberde. Hem bu hafta hem de gelecek hafta elbette birçok öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren önemli bir sınav var. Kolaylıklar diliyoruz sınava girecek olan tüm gençlere ve ailelerine. Tabii hakikaten baktığımızda insanın hayatında, gençlerin hayatında önemli bir yer teşkil ediyor. Her ne kadar son yıllarda üniversite sayılarının artması ve mezuniyet istihdam dengesinde her zaman istenilen sonuca ulaşılamaması nedeniyle başvuru sayılarının özellikle son yıllarda düştüğü görülse de yine de önemli bir döngü. Eğitim hayatı neredeyse buna göre dizayn ediliyor. Hazırlıklar ve tüm bir akademik süreç buna göre şekillendiriliyor. Ve sonrasında sınavların akabinde en az onlar kadar zorlu bir süreç olan meslek seçimi geliyor. İşte tam da bununla ilgili bir makaleyi paylaşmak isteriz. Mahmut Esat Türkan hocamızın sohbetlerinden bir kesit de diyebiliriz. Mesleği baskı altında seçmeyin şeklinde. Siz de bu çağda yetişiyorsunuz. Hür insanlarsınız. Biraz daha bizden farklısınız. Bizim zamanımızdan çok daha farklısınız. Şükretmeniz lazım. Durumunuz güzel. Size meslek eğitimimle veya tercihle ilgili bir cümle söylemek istiyorum, diyor Mahmut Esat Türkan hocamız. Bizim zamanımızda liseyi bitirdiğimiz zaman hava şuydu. Çok çalışkan, çok zeki bir çocuk mutlaka ya mühendis ya da doktor olmalı. Bunun dışındaki meslekler olursa demek ki çok akıllı değilmiş. Kabiliyetleri eksikmiş de orayı başaramamış da döküntü olarak öbür tarafa gitmiş filan gibi bir kanaat vardı. Herkes teknik üniversitenin kapısında kuyruktaydı. İmtihanla oraya giriliyordu. Öbür taraflarda böyle bir durum yoktu.
kale gibi bir müessese. Doktorluk bile ikinci planda kalıyordu. Varsa yoksa mühendislik. Çünkü aklı o ispat ediyor. O zaman bir insanın çok akıllı bir insan olduğunun ispatıydı. Şimdi gülüyorum o düşüncelere. Çünkü biz bu düşünceleri yaşadık. Lisede arkadaşlarımız arasında yaşadık. Ben de mesela fen bölümünden mezun oldum. Ne diye feni seçmişim? Şimdi ona da gülüyorum. Niye edebiyat bölümünü seçmemişim? Herhalde akılsız biraz şey derler gibi korktuk biz de anlaşılan. Aklımızı güya matematikle ispat edeceğiz diye fen bölümünü seçmişiz. Bu yanlış. Şunu gördüm, üniversite, profesörlük hayatımda, talebelerle konuşmamda, ilim hayatıyla iç içe oluşumda. Hangi meslek olursa olsun, güzel bir şekilde yapıldığı zaman insan o meslekte vazgeçilmez bir kimse haline geliyor. Onun için mesleklerde şişirilmeye müsait tesirlerle seçme yapmayın. Ben mühendis olacağım, ben doktor olacağım, ben hakim olacağım, ben savcı olacağım, avukat olacağım filan. Çünkü bunlar en akıllı insanlar. Çünkü en yüksek puanla bu fakültelere insan alınıyor. Öyle bir şey yok. Puansız, imtihansız girilen bir yer bile olsa, bir insan bir meslekte kendisini yetiştirdiği zaman elle tutulan, vazgeçilen bir eleman oluyor. Şimdi şartlar normale döndü. Siz mesleği seçerken böyle suni baskılar altında seçmeyin. Hangi mesleği seçerseniz seçin ama o meslekte başarılı olmaya, en iyi olmaya yarış için girin ve ona çalışın. Böylesi güzel bir tavsiye var. serverkursu.com sayfasında yer buluyor. Şöyle bakalım. Mahmut Esat Göçen hocamızın adalet anlayışı, hatta tıkladığımızda da direkt başlamış olduğu adalet anlayışı başlığını taşıyan ve İslam hukukunun önemi başlığını taşıyan sohbetinde, ki tarihi de 1992 yılına ait bir konferans. Buradan bir kesiti de bugün sınavlara giren gençler ve aileleri için de böylelikle özetle paylaşmış olalım efendim.

Evet, mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Hemen ekranımıza göz atalım bakalım nerelerden katılım var. Epeyce de bir katılım var. Pek çok şehirden özellikle Cuma tebriği mesajlarını alıyoruz. Dinleyenlerimizin, arkadaşlarımızın teşekkür ediyoruz. Bizler de Cuma'nızı tebrik ederek bu bölüme göz atalım. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ankara'dan selam ve duayla hayırlı yayınlar diyor Tuğçe Hanım. Başka kimler var bakalım. Özellikle Cuma tebriği görselleri sıkça ekranımızda var. Fatma Hanım Gaziantep'ten Cuma'mız mübarek olsun, dua eder ve bekleriz demiş. Bir başka dinleyicimiz Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı, tüm arkadaşların cumaları mübarek olsun diyor. Ahmet Bey İstanbul Yeni Bosna'dan ulaşmış. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir cuma olsun diyor. Efendim Erol Bey arkadaşlara Konya'dan selamlar demiş tebrikle beraber. Sakarya'dan Gülay Öztürk hanımefendinin mesajı var. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Rabbim dualarımızı, tüm hayırlı amellerimizi kabul eylesin. Yeni hicri yılımız hayırlara vesile olsun. Sizleri devamlı dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Ankara'dan selamlar. Hayırlı, bereketli bir gün olsun diyor Metin Aksu Bey. Yusuf Bey Adıyaman'dan mesajını paylaşmış. 1447 yılının son cumasını yaşıyoruz. 1448 yılının afiyet, huzur, sağlık, sıhhat ve kazananlardan olma ümit ve duasıyla diyor. Konya'dan selamlarla Betül Hanım bu mesajı iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Aydın'dan Gülsüm Hanım'ın mesajını aldık ve daha pek çoğu var. Onları da müsaadenizle birazdan paylaşalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. 8.50 oldu saatlerimiz. Bir eser arası verelim, ardından tekrar buradayız diğer haberlerimizde.

0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Haberini de paylaşmıştık. Malumlarınız Akre'de Mahmut Esat Türkan hocamızın Cuma sohbetleri bugün de yayına geliyor. Ve aynı zamanda bu sohbetler Server Yayınlarınca bir külliyat niteliğinde adedebileceğimiz 12 ciltten oluşan bir set olarak, basılı olarak yayınlanmış oldu. Şimdi biz de bu eserle alakalı ayrıntıları öğrenmek ve paylaşmak istiyoruz. Bu vesileyle Server Yayınları Danışma Kurulu üyesi Sayın Doktor Yıldıray Kaplan Beyefendi program misafirimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza. Hayırlı cumalar diliyoruz. Nasılsınız?
1: Elhamdülillah. Ben de hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hamdolsun iyiyiz, çalışıyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Daha evvel başkaca konularla da bağlantılarımız olmuştu sizlerle. Bugün de bu vesileyle Cuma sohbetleri setinden ya da külliyatından nasıl tanımlayalım? Bu özel çalışmadan söz edelim. Tabii Akre'de de bu sohbetler yayına geliyor ama dinleyenlerimizin de heyecanla ilgili takip ettiği, günümüze de hitap eden kıymetli sohbetler, değil mi hocam?
1: Elbette, hakikaten çok kıymetli sohbetler. Merhum hocamızın 8 yıl süreyle gerçekleştirmiş olduğu sohbetler. Ben dilerseniz önce genel olarak bu sohbetler hakkında bir bilgi vereyim.
0: Lütfen, buyurun.
1: Biliyorsunuz Akre FM kurulduktan sonra bu sohbetler başlamış. İlk sohbet bildiğim kadarıyla 31 Mart 1993 yılında yayınlanmış. Ve hocamızın vefat ettiği 4 Şubat'tan önceki 2 Şubat'ta da son sohbet gerçekleşmiş. Sohbetlerin konuları genellikle içinde bulunan zamanın, ayın, günlerin ihya edilmesiyle olabildiği gibi ülkemizi, insanımızı, bütün Müslümanları ilgilendiren güncel konular da olabiliyor. Tabii hocamızın zaten en çok öne çıkan yönü, yani hadis sohbetleri olduğu için Cuma sohbetlerinde de genellikle hadisler ekseninde bir sohbet gerçekleştirmiş. Hı hı. Zaman zaman yurt dışından da bu sohbetler gerçekleştirilmiş. Yani hocamız rahmetullahi aleyh bulunduğu yurt dışındaki ülkeden, bazen kutsal topraklardan, Mekke'den, Medine-i Münevvere'den, işte Avustralya'dan katılabilmiş ve böylece aslında dinleyicilerin ufkunu da genişletmeyi de belki sağlamış bu vesileyle. Bu şekilde bir sohbet havuzu oluşmuş neticede. 8 yıl sürmüş vefatına kadar yaptığı sohbetlerden oluşan en önemli sohbet kalemlerinden biri hocamızın Cuma sohbetleri başlığı altında yaptığı sohbetlerdir.
0: Evet, bugün dahi istifade ediyoruz. Hem içerisindeki konular, halen güncelliğini koruyan konular, hem her özel döneme ilişkin ibadetlerin hatırlatıldığı, hadis-i şerifler ışığında tavsiyelerini paylaştıkları kıymetli sohbetler bugün dahi heyecanla, muhabbetle dinlenmekte, takip edilmekte. Ve peki böyle bir eser nasıl ortaya çıktı? Dilerseniz bu husustan bahsedelim kıymetli hocam.
1: Server Yayınları olarak tabii 12 cilt halinde hocamızın Cuma sohbetleri bir araya getirilerek basıldı. Bu tabii gerçekten

0: Bu yazı diline aktarılmaya çalışıldı. Ancak akış asla bozulmadı. Buna çok riayet edildi. Yine bu işlem yapılırken asla herhangi bir ilavede bulunulmadı. Bu noktada titizlik gösterildi. Hadis-i şeriflerin Latin alfabesine çevirisinde işte transkripsiyon dediğimiz noktada da mümkün mertebe bu yazım hususiyetlerine, dil hususiyetlerine özen gösterildi. Yine hocamız rahmetullahi aleyhin o gün yaptığı hadis dersinde okuduğu o temel hadislerin tercümesi de hocamızın yaptığı şekilde, tabi hocamız yani kelime kelime, cümle cümle yapıyor idi. Onlar birleştirildi. O hadislerin tercümeleri de toplu bir şekilde verildi. Tabi eser en son yayınlanmadan önce hadislerin hem tercüme hem şerhleri son kez titiz bir okumayla kitap formuna kavuşturuldu. Böyle işçiliği olan güzel bir çalışmaya son hali verildi. Server Yayınları bunu böylece basmış oldu.
1: 12 cilt olmasının sebebine de isterseniz değinelim değerli hocam.
0: Yaklaşık 8 yıllık bir sohbet havuzunun birleştirilmiş son hali. Hicri takvim esasına göre sıralandı sohbetler. Malum yani hicri takvime göre olması akramedyanın da akranın da çok önemli üzerinde durduğu bir husus. Çünkü hicri takvime göre biz ibadetlerimizi Müslümanlar eda ediyoruz. Dolayısıyla hicri takvime göre o ay hangi faziletler ya da o ayda yapılması tavsiye edilen ibadetler hocamız aracılığıyla güncellenmiş oluyor aslında. Bu açıdan 12 cilt yapılmış oldu. Yani hicri takvimden dolayı.
1: Pekala. Dediğiniz gibi bu sohbetleri aynı zamanda tabii Akra Medya'dan erişmek mümkün. Akra'da Cuma günleri yayına geliyor zaten radyoda. Aynı zamanda bu vakte yetişemeyenler için hem gündüz hem akşam kuşağında var. Takip edemeyenler için Akra Medya'dan arşivlerine erişmek mümkün ve bir de Server Kürsü'den, değil mi hocam? Yani kitap elbette kıymetli, her zaman kapağı açılıp okunabilecek, altı çizilebilecek kıymetli bir eser, kütüphanelerimizde bulunan, yanı başımızda olan kıymetli eserler, ama artık dijital çağda birçok yönüyle de bu içeriklere erişmek mümkün, değil mi?
0: Evet, bu da çok önemli bir nokta. Yani bugün Server Kürsü aracılığıyla hocamızın arşivinden hem de kendi sesiyle bu sohbetlerin dinlenebilmesi mümkün. Aynı zamanda eş zamanlı dijital olarak da takip ederek okunması da mümkün. Server Kürsü'de böyle bir imkan var. Bunun için hatta cep telefonundan da bu ilk sayfadaki QR kodu okutulduğu zaman cep telefonunun kamerasından doğrudan biz oraya ulaşabiliyoruz. Yani bu 12 ciltlik Cuma sohbetlerine aynı zamanda internet aracılığıyla da ulaşıp istediğimiz zaman istediğimiz sohbeti hocamızın sesinden dinleyip aynı zamanda dijital olarak da kavuşmuş oluyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Eklemek istediğiniz hususlar varsa buyurun lütfen.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Ya hocamızın sohbetlerinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Sizler de inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Server Yayınları tarafından yayınlanan, hazırlanan ve okuyucuların istifadesine sunulan 12 ciltlik Cuma Sohbetleri külliyatından söz ettik. Server Yayınları Danışma Kurulu üyesi Sayın Doktor Yıldıray Kaplan Bey ayrıntıları bizlerle paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim, yol durumuyla devam edelim. Şimdi de bu arada az evvelki bu bağlantımızla alakalı haberimizi de Akra Medya'dan bulabilirsiniz. Hatırlatalım. Şimdi de yol durumuyla ilgili ayrıntıları öğrenmek üzere muhabirimiz Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım, merhaba, hayırlı sabahlar.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. Günlerden cuma ama bir yandan da sınav sebebiyle okullarda tatil. Peki bu trafiğe nasıl etki etmiş acaba? Ayrıntıları merakla bekliyoruz.
4: Tabii bu trafiği birazcık daha hafiflettiğini söyleyebiliriz. Yani bir İstanbul trafiğiyle beraberiz yine ama %49 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle Boğaz geçişlerinde tabii yine bağlantı

0: alt noktalarında Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde bir tıkanıklık söz konusu. Ama genel hattıyla İstanbul trafiğinin yoğunluğunun düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Kozyatağı, Ataşehir ve Beykoz bölgelerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bölgeleri biraz daha trafikli. Beraberinde tahmini seyahat sürelerini paylaşacak olursak eğer Beylikdüzü Avcılar bölgesi 15 dakika seyrederken Topkapı Çağlayan bölgesi 7 dakika gösteriyor ve Uzunşehir Kozyatağı bölgesi 4 dakika seyrediyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise Kartal Kozyatağı bölgesi 30 dakika seyrederken Altunizade Zincirlikuyu bölgesi 11 dakika gösteriyor ve Çağlayan Topkapı bölgesi ise 4 dakika gösteriyor. Yine beraberinde bazı duyurularımız var tabii. Bunlardan bir tanesi D100 Haramidere Beylikdüzü trafik kazası sebebiyle burada bir yoğunluk söz konusu. Burada ekipler tabii ilgileniyorlar. Arvasi Tüneli ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin açık olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasına, Anadolu yakasına geçişlerde zaten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü de açıklayabiliriz. Bununla birlikte bir de bazı güzergahlarla alakalı bilgi verebilirim.
1: Tabii lütfen.
0: Afyonkarahisar-Uşak yolunda bir Afyonkarahisar otogar kavşağında devam eden bir yol yapım çalışması sebebiyle sürücüler trafik işaretleri ve işaretçilerine hani dikkat ederlerse yolda iyi olur. Yine Antalya-Alanya yolunda bölünmüş bir yol trafiği söz konusu. Her iki tarafında birer şeridinde onarım yapım çalışması devam ediyor. Ankara-Bala Karakeçili yolunda ise burada da yine üst yapı yenileme çalışmaları var. Burada da trafiği tabii kontrollü bir şekilde sağlıyorlar. Bununla birlikte İstanbul trafiğinin %47 seviyesinde seyrettiğini hatırlatarak trafik listelerini burada sonlandırabilirim.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Sağolunuz. Büşra Hanım'ı uğurladık. İstanbul trafiği ve diğer çalışma yapılan güzergah noktalarını paylaştı bizlerle. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Osmaniye'den selamlar. Seher Karahili sabahlar. Hayırlı yayınlar diyor. Hayırlı cumalar diyor. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz. İnşallah hicri yılımız mübarek olsun. 10 Muharrem'e de ulaşacağız. Rabbim o mübarek günlere sağlık, afiyetle ulaşmayı nasip eylesin diyor. Erzurum'dan Ercan Bey yazmış. Kenan Aksu, İstanbul Avcılar'dan mesajını paylaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Hayırlı cumalar, Allah mübarek günü bize bereketli kıl, kalplerimizi imanla doldur, dualarımızı kabul eyle. Affetmeyi seversin, günahlarımızı affet, hastalarımıza şifa, dertlerimize ferahlık, ümmeti Muhammed'e rahmet ve huzur ihsan eyle duasıyla katılmış programımıza. İskenderun'dan Filiz Bereket, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun, hayırlı cumalar derken bir başka dinleyicimiz de Mehmet Duru Bey ulaşmış aynı temennilerle ve Alanya'dan dinleyicimiz Arife Hanım'ın da dualarını görüyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine de.
2: Günün makalesi.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu bölümde bugün Mahmut Esat Gürcan hocamızın Yeni Yıl ve Yeni Görevler başlıklı yazısını paylaşmak istiyoruz Hicri yıl vesilesiyle. Şöyle başlıyor: Hicri yılbaşı bütün İslam alemi için hayırlı ve mübarek olsun. Allah-u Teala bu yeni yılda Müslümanları birlik ve beraberliğe, dostluk ve kardeşliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmaya ulaştırsın. Her şey İslami eğitime bağlı. Hem dünyanın huzur ve saadeti, kalkınma, yükselme, gelişme, düzen, temizlik, verim, dürüstlük, sadakat, başarı. Hem de ahiretin hayrı, sevabı, mükafatı, saadeti, selameti, izzeti, nimeti, cenneti. İyi bir eğitimle, tebliğ ve irşatla dünyanın öbür ucunda bir gayrimüslim hidayete erişiyor. İslam'a giriyor, has ve halis kardeş oluyor. Sevgiyle bağrınıza basıyorsunuz. Ey aile reisleri! Allah Celle Celaluhu ailenizi ve çoluk çocuğunuzu sizden soracak. Eğer kendinizi düşünüyorsanız sorumluluğunuzu bilin, onları İslam şuuru ve sağlam iman ile yetiştirin. onları seviyor ve istikballerini düşünüyorsanız, ahiretlerinin mahvolmasına meydan vermeyin. İman ve İslam sizler ve onlar için hava ve sudan, yiyecek ve giyecekten de önde bir ihtiyaçtır. Önce bu ihtiyacı karşılamaya girişin. Dünyaya dalıp ahireti ihmal eylemeyin. İşte bazı pratik tavsiyeler. Zamanın kıymetini bilin ve iyi değerlendirin. Her gün birkaç ayet, birkaç hadis mutlaka okuyun, bunu hatırınızda tutmaya çalışın. Her gün din ve iman büyüklerinin tarihi şahsiyetlerin başta peygamberler olmak üzere sahabe-i kiramın, kahramanların, salihlerin, başarılı şahsiyetlerin hayatlarını, ibretli sözlerini okuyun. Türkiye içindeki ve dışındaki iyi ve uygun insanlardan yeni dostlar edinin, onları ziyarete gidin, onları evinize davet edin, haberleşmeyi ihmal etmeyin. Çevrenizde müsait gördüğünüz olumlu ve iyi eğilimli kişileri seçin. Dış İslam ülkelerine, uzak Türk illerine ziyaretler, seyahatler düzenleyin. Onlarla dostluk, eğitim ve ticaret ilişkileri kurmaya çalışın. Şuurlu Müslümanlar olarak üzerimize büyük görevler tereddüt ediyor. Allah Celle Celaluhu bizlere tevfikini refik eylesin. İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip buyursun. Ve en yakın zamanda da tüm Müslümanların çok daha iyi ve güzel durumlara ulaştıklarını göstersin duasıyla da bu yazıyı tamamlıyor. Bu güzel tavsiyelerle yeni hicri yılı karşılamak üzereyken yeni niyetlerle yola çıkacağımız bu yılın evvelinde.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Türkiye'de yeni kütüphaneler açılırken kütüphane kullanıcıları da artıyor. Bu durumsa bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Nedir peki? Çok ilginç bir bilgi. Ülkemizde faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl 45 bin dolayında kayıtlara geçti. İstatistikler Türk halkının kütüphaneleri olan rağbetinin arttığını ortaya koyuyor. Bu da sevindirici bir durum. Sayıları 2012'de 1112 iken düzenli olarak çoğalan kütüphanelerdeki kitap sayısı da ciddi anlamda arttı. Kitapların sayısı 26 milyon dolayına ulaştı. Farklı kütüphanelerden rakamlar da paylaşılmış. Halk kütüphanelerinden faydalanan kişi sayısının 39 milyon olduğu dile getirilmiş. Konuyla ilgili açıklama yapan Ali Fuat Kartal, genç nüfusumuz var ve eğitim sistemi sebebiyle sınavlar çok fazla. Bu yüzden öğrenciler kütüphanelerde kuyruk oluşturuyor ve yer bulamıyor. Birçok kütüphane artık doluluk oranlarını internetten duyurur hale geldi. Kullanıcılar buna göre kütüphaneye gidiyor. Görevliler de kullanıcıların mekanı başka maksatlarla kullanıp kullanmadığını kontrol etmek durumunda kalıyor. Zira dışarıda bekleyenler de var. Ancak Kartal, öğrencilerin daha iyi konsantre olmak için evde değil kütüphanelerde ders çalışmasının bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydetmiş. Kütüphanelere araştırma yapmak ve kitap okumak için gelen kullanıcılar yer bulamıyoruz diyerek ders çalışan öğrencilerden şikayet ediyorlar. Ülkemizin nüfusunu düşündüğümüzde galiba bu ilginin sonrasında da kütüphane sayısının daha da artırılması gerekiyor diyerek konuya ilginç bir yaklaşımla dikkat çekmiş. Suudi Arabistan'dan sıradaki haberimiz, ülkede İslam'ın ilk yıllarına ait tarihi kalıntılar son dönemde hayata geçirilen arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor. Suudi Arabistan Kültür Kurulu, hac mevsiminin tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalarda İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a ait olduğu düşünülen kaya üzerine nakşedilmiş bir hat buldu. Medine-i Münevvere'yi de içine alan Mehd bölgesinde bulunan ve İslam'ın ilk döneminde kullanılan Hicazi hattıyla yazılmış yazıda Allah Ömer bin Hattab'ın velisidir, koruyucusudur, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir cümleleri yer alıyor. Medine-i Münevvere'deki bir kayada rastlanan bir hat yazısıyla böyle bir buluntu resmedilmiş ve haberleştirilmiş.

Türkiye'de su yılı yağışlarında artış söz konusu. Türkiye'de 2026 su yılının ilk 8 ayında yağışlar uzun yıl ortalamasına göre %34, geçen yıla göre %75 artış gösterdi. Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri ise son 60 yılın en yağışlı 8 aylık dönemini yaşadı. İller bazında en fazla yağış Rize'de, en az yağış Iğdır'da kaydedildi. Çok sayıda ilde son onlarca yılın yağış rekorunun kırıldığı dile getiriliyor. Diğer yandan hafta sonu da beklenen hava durumuna ilişkin bilgiler de var. Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden, Balkanlardan gelen soğuk bir hava etkili olabilir. Cumartesi günü itibariyle havanın soğuması bekleniyor. Marmara bölgesinde daha çok. Marmara'da yağışla birlikte sıcaklığın bugüne göre 6 ila 7 derece düşebileceği, 22-23 dereceye kadar inebileceği tahmin edilmekte. Her ani sıcaklık düşüşünde yağış da meydana gelebilir. Bu yaz Türkiye'nin süper hücre etkisi altında kalabileceği değerlendiriliyor Profesör Orhan Şen. Bu mevsimde Türkiye'de biraz daha fazla görebiliriz bu durumu. Her tek bir bulutun meydana getirebileceği yerel yağışlar söz konusu olabilir. Bunlara karşı tedbirli olunmalı, yaz boyunca da söz konusu olabilir diyor. Sıcakların birden bastırması, Haziran ayıyla beraber adeta yaz moduna geçilmesi beraberinde rekor sıcaklar getirmişti. Özellikle Temmuz ayı içerisinde de bu sıcakların yine söz konusu olabileceği değerlendirmeleri vardı. Ama bununla beraber ani yağışlarda görülebileceği değerlendiriliyor.

Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmişti ve bu durum kene tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Ancak uzmanlar özellikle Sivas başta olmak üzere Tokat, Çorum, Amasya, Yozgat, Erzincan, Gümüşhane ve Giresun çevresindeki vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini dile getirirken, İç hastalıkları uzmanı Profesör Aydın Tunçkale, kamuoyundaki algının aksine Türkiye genelinde kene vakalarında olağanüstü bir artış olmadığını, son 3-4 yıldır aksine azalma eğilimi görüldüğünü kaydetti. Tunçkale, kene ısırığının her zaman Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı anlamına gelmediğini, hastalığın yalnızca virüs taşıyan belirli kene türleriyle bulaştığını ifade etti. Yaz aylarında artan doğa aktiviteleri nedeniyle vatandaşların özellikle otluk ve çalılık alanlarda dikkatli olması gerektiğini de aktararak, kene tutulması durumunda gövdesi parçalanmadan çıkarılması ve mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor, yani tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor demiş.

Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. 1447'nin son cuma günü bizlerden razı olarak geçirelim inşallah ve tüm İslam alemini arkadaşlarımıza. Yeni yüce yılımız hayırlar getirsin, selam ve dualarla diyor Necla Hanım mesajında. Akrep kurulduğundan beri dinliyorum. Modern çağın karmaşasında her sabah önemli bir nefes alma aracı diyor dinleyicimiz. İsmini göremedik ama çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajı için kendilerine. Başka kimler ulaşmışlar bizlere? Hayırlı sabahlar tüm arkadaşlarımızın cuması mübarek olsun. Şanlıurfa'dan Bekir Berlik bu mesajı iletmiş. Pek çok şehirden arkadaşlarımızın da güzel mesajları, duaları vardı. Önceki bölümlerde de paylaştık. Gün boyunca yine mesajlarınızı Akremobil hattımıza iletebilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Programımızın başında da hatırlatmıştık, noktalamadan da yineleyelim. Yeni hicri yılı karşılamak üzereyken Akre'den da bu hicri yılı özel kişisel bir hayat planım ajandası hazırlandı. Bütün bir yılı hicri ve miladi takvimle takip edebileceğiniz, aynı zamanda kişisel hedeflerinizi de tablolar halinde takip edebileceğiniz yaklaşık 224 sayfadan oluşan kapsamlı bir ajanda ilgiyle takip edebileceğinizi düşündüğümüz bu yeni çalışma 1448 Hicri yılına özel olarak hazırlandı.

0: Hazırlandı, basıldı ve satışa sunuldu. Yeni bir müjde olarak duyuralım. Ayrıntıları serveryayınları.com sayfasından da görebilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın son işlem gününde günün ilk rakamları şöyle: dolar 46.26, avro 53.55 lirada, altının gramı ise 6.220 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Pekala, bugün Akra'da hangi programlar var? Programımızı noktalamadan önce de hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Yoşan, gençlere tavsiyelerle beraber kibir ve akıllı kimseleri de anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da, Mahmut Esat Yoşan hocamızın yapmış olduğu Cuma sohbeti 10.15'te yayına gelecek. Muharrem orucu, Aşure günü yılı oruçla kapatıp oruçla açmak, Cuma sohbetinin bugünkü konuları değerli dinleyenlerimiz. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, Dünyadan Selavatlar 11.15'te, Hayatımıza En Güzel Örnek 11.40'da yayına geliyor. 13'ten haber bülteni ile birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programında El Kadir Celle Celaluhu ismi anlatılacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Güzel ve kötü huylar, kutsal yerleri ziyaret etmek bugünkü sohbetin konuları arasında. İlgili takip ettiğiniz programlarımızdan Sırça Köşk yeni bölümüyle 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Divan-ı Aşk 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizi yaratan, yaşatan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak insanlara rehberlik etsin diye en üstün insan, en güzel örnek olarak gönderdiği Habibi Muhammed Mustafa'sına sonsuz salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun mübarek ashabına, etbaına, ahbabına, kıyamete kadar ona hüsnü ittiba eden cümle müminini müminata da olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri iki cihan hayrına ve saadetine erdirsin. Çok garip gelecek ama benim bir takım müşahhas, elle tutulur, tanıdığım, gördüğüm, bildiğim misallerden okulların ve sınıfların birinciliği, yapılan müsabakalarda en önde gelmek. Tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir şey. Ve mektep sıralarından tanıyıp da sonradan hayattaki çalışmalarını takip ettiğimiz insanlardan daha üstün başarı gösterenlerin, hayatta daha iyi intibak edip hayata başarı gösterenlerin en çalışkanlar olmadığını, fiili durumun nazari durumdan biraz farklı olduğunu gördüm. Şuna işaret etmek istiyorum ki başarılar bazen iyi eğitim görmemiş, manevi terbiye almamış kimselerde sezilebilen veya sezilemeyen, dışa vuran veya vurmayan bir takım rahatsızlıklar meydana getirebilir. Mesela insanın kendini beğenmesi belki Batı kültüründe teşvik edilen bir şeydir. İnsanın kendisine güveni olması lazım, kendini beğenmesi lazım, iddialı olması lazım, hırslı olması lazım. Başarı için bu şart denilir. Ama bu kendini beğenmek İslam'da iyi bir şey değildir. Allah-u Teala Hazretlerinin sevmediği sıfatlardan birisidir. Mümin kendisindeki olağanüstü farklılıkları, zekada, davranışlarda, başarılarda olağanüstü diğerlerinden farklı olan başarıları iyi değerlendirmelidir. Bu ona Allah'ın bir ikramıdır. Kendisinden olan bir şey değildir. Allah-u Teala Hazretleri onu sakat yaratsaydı yapılacak hiçbir şey olamazdı. Zekasında bir noksanlık, ağırlık,

kromozomlarından, soyundan gelen herhangi bir arıza olsaydı yapacağı bir şey olmazdı. Nimetin Allah'tan geldiğini bilmesi ve Allah'ın büyük bir ikramı olduğunu bilmesi kişinin şükür duygusu içine girmesine, rayına oturmasına sebep olur. Ucubun, yani insanın kendini beğenmesinin insanda meydana getireceği menfi bir takım şeyler böylece engellenir. Kibir, insanın ben biliyorum diye, efendim ben daha üstünüm diye büyüklenmesi, bu da en sevilmeyen vasıflardan biridir. İmam Hatip okullarındaki derslerinizden bilirsiniz. Kalbinde zerre kadar kibir olan insan cennete girmeyecek diye hadisler okumuşsunuzdur. Kibriya, uluv, azamet, celal Allah'ın sıfatlarıdır. Kula yakışan sıfatlar tevazu, mahfiyet ve kulluktur. Tabii bizim bu söylediğimiz şeyler yaşadığımız çevreden alınan algılardan oldukça farklı şeylerdir. Ama dinin gerçeğidir, özüdür. Asıl başarının mayasıdır, kaynağıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, akıllı kimse nefsine hakim olup ahireti için hazırlanandır. Aklı, zekayı, kiyaseti, yani keyis, zeki olan kimseyi böyle tarif ediyor Peygamber Efendimiz ki, sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphe etmiyoruz ki en doğru tariftir. Çünkü insan madem zekidir, madem akıllıdır, kendisini ebedi saadete eriştirecek bir hareket tarzı takip edebilmeli. 80 yıl veya 90 yıl veya 60 yıl veya 50 yıl sürecek olan bir hayatta bir takım geçici parlayışlar gösterip de sonsuz olan ahireti kaybeden bir insan herhalde zeki sayılmaz. Eğer o hadisi şerifi kitaplarda okumamış olsaydık da yine matematiksel ölçüler içinde sanırım aynı sonuca varırdık. Çünkü sonsuzun karşısında bir rakam ne kadar büyük olursa olsun küçüktür. Dünya hayatı ne kadar uzun olursa olsun gerçekten küçük bir hayat devresidir. İnsan 80 yıl yaşar, 100 yıl yaşar. 100'ü geçtiği zaman herkes kendisine hayretle bakar. 150'yi geçmişse herhalde dünya çapında bir şöhret kazanır. Ama 150 yıllık bir hayatın hepsinin şuurlu, hepsinin canlı, hepsinin efendim parlak olduğunu düşünsek bile, hepsinin mutlu olduğunu, mutlu geçtiğini, neşeli geçtiğini düşünsek bile 150 yılın sonsuza oranı nedir? Yani 150 bölü sonsuz nedir? Sizler tabii matematik dersinden hatırlayacaksınız. Bir rakamın sonsuza bölünmesi sıfır. Çünkü sonsuz derecede küçük parçalara bölüyorsunuz. Tabii hiç kıymeti yok manasına geliyor. Bu ülke ve bu millet düşmanların karşısında uzun zaman yenilmez, başarıdan başarıya koşan bir millet durumunu gösterdikten sonra bir takım acılar, başarısızlıklar, hezimetler de sınırlardan, sınır eyaletlerinden gelmeye başladı. Tarih kitaplarını eksik görüyorum, kusurlu görüyorum, yorucu görüyorum. Bu başarının sebepleri üzerinde ve başarısızlığın hangi sebeplerden ortaya çıktığı konusunda ciddi çalışmalar yapılıp gençlere onların sonuçları verilemedi. O sonuçların gereğine göre gençler yönlendirilemedi diye düşünüyorum. Çevrede gördüğünüz eskiye uymayan insanı çıldırtıcı terslikler, ahlaksızlıklar, edepsizlikler, kargaşa, bozukluk vesaire bunların hepsi tarihi akışın, normal inkişafın tabii sonucu olan şeylerin size demiyorum çünkü siz müstesna bir grubu, asıl akışa uygunluğu temsil ediyorsunuz. Sizin çağınızdaki gençlere iyi veremediler, anlatamadılar, öğretemediler. Başarının en büyük şartının gönülden geçtiğini, kalpten geçtiğini, ahlak yapısından geçtiğini, iradeden geçtiğini, sevgiden, saygıdan, kardeşlikten, bağlılıktan geçtiğini anlatamadılar. Yeni nesle eskiden beri memleketin kurtulması için çareler hep maddi materyalist çareler olarak alındı, uygulandı, o öğretildi. Son derece yanlış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının açlığını tarif etsem hepinizin gözleri yaşla dolar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının kendi çektikleri açlıkları anlatsam gözleriniz yaşarır. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanesinde yemek bulunmadığı için, uyku tutmadığı için evinden çıktı. Yolda yürürken bir karaltıya rastladı. Kim olduğunu sordu, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Neden çıktığını sordu, ya Resulallah
evde yiyecek bir şey olmadığı için uyku tutmadı, ondan çıktım dedi. Ebu Bekir Sıddık 70 bin veya 60 bin veya 90 bin altın ile Resulullah Efendimizin hizmetine girmiş ilk Müslümanlar. Açlıktan, evinde uyku tutmadığından dışarıya çıkıyor. Biraz sonra biraz daha yürüdüler. Hazreti Ömer'ül Faruk bir karaltı halinde karşılarına geldi. Sordular. O da açlıktan dışarıya çıkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin karnına açlıktan taş bağladığını bilirsiniz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın açlıktan gözü kararınca Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gittiğini bilirsiniz. Diyor ki ya Ebu Bekir bir Kur'an okuyayım acaba yanlışım var mı? Sen düzelt diyor. Okuyor, yanlışın yok diyor, çıkıyor dışarıya. Maksadı Kur'an okunduğu esnada yanına gitmek için bir vesile bu. O esnada bir ikram olur da açlığın biraz geçer diye düşündüğü için. Sonra Ömer-ül Faruk'un yanına gittim diyor. Ya Ömer Kur'an okuyayım yanlışın varsa düzelt dedim diyor. Dinledi, peki dedi diyor. Okudum, doğru dedi, çıktım diyor. Halbuki benim ondan daha iyi Kur'an bildiğimi düşünmesi lazımdı diyor. Sonra yığılmış yolun kenarına da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçerken ayak seslerinden ve mübarek kokusundan bir gayrete gelip ayağa kalkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle göz ucuyla kendisine bakıp gel arkamdan diye işaret edince eve gelmiş. Peygamber Efendimiz hane-i saadetine soruyor. Yiyecek bir şeyler, içecek bir şeyler var mı? Diyorlar ki bir miktar süt var ya Resulallah. Peki gönderin diyor. Tasın içinde sütü gönderiyorlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a tas veriliyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh tası içiyor, içiyor, içiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Tasın büyüklüğünü bilmiyoruz ne kadar olduğunu ama herhalde bereketten dolayı içmekle bitmiyor süt. İçiyor, içiyor, içiyor ve o kadar içiyor ki karnı düz hale geliyor. Yani karnı sırtına yapışmışken açlıktan konveks mi? Konkav mı? Konkav. İçe doğru bir iç bükey Türkçesi, yeni Türkçesi. Karnı iç bükey iken o kadar çok süt içmiş ki mübarek Ebu Hüreyre karnı düzleşmiş. Ne kadar çok içmiş de karnı düzleşmiş. Bugünkü insanın efendim durumunu ölçmek için midelere bakmak yeter. Karınlara bakmak yeter yani. Konveks midir, konkav mıdır, iç bükey midir, diş bükey midir? Evde buzdolabında sadece süt mü vardır, hurma mı vardır? Bir hurmayı sahabe-i kiram birisi emiyor, ötekisine veriyor. O bir miktar emiyor, ötekisine veriyor. Açlıklarını böyle izale ediyorlar. İnsanların isyanı ve feryadı açlıktan değildir. Kafaların açlığındandır, gönüllerin açlığındandır, şuursuzluktandır, idealsizliktendir. Bir insan açlıktan ölür, harama elini uzatmaz. Bir insan açlıktan ölür, Allah yolunda cihattan geri durmaz. Ama gırtlağına kadar doldursan en büyük tehlike mide doyduktan sonra başlar. O zaman kişi nefsini tatmin edecek başka eğlenceler, keyifler, zevkler, sefalar aramaya başlar. Hiçbir şey aramasa yatacak yüz rahat bir yatak arar. O kadar yedim ki gözlerim mahmurlaştı, uykum geldi, şöyle kenara yatacak bir şey olsa der. Yıllar yılı, hatta 10 yıllar diyelim, belki de birkaç yüzyıl diyebiliriz ama 1,5 yüzyıl rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Belki 2 yüzyıl, belki 1,5 yüzyıl. Tedbirler daima maddi sahada alınmıştır. Aman orduyu ıslah edelim. Aman fabrika yapalım. Aman şu olsun. Aman efendim yeni teknoloji. Aman mühendis. Aman efendim teknik eleman denmiştir. Ama o teknik elemanların gönül yapıları, kafa yapıları, ruh yapıları düşünülmemiştir. Modern insanın ruh yapısı düşünülmemiştir. Daima maddi tedbirlerle gidilmiştir. Halbuki mühendislik ilim olarak hitap ettiği saha olarak dar bir sahaya hitap eder. İhtisas ilmidir. En geniş ilimler sosyal ilimler. Din ilmidir mesela. Çok geniş, her şeyle alakalıdır. Sosyal ilimler çok geniştir. Hukuk çok daha geniştir. İçtimai ilimler, efendim sosyoloji vesaire. Bunlar geniştir ama mühendislik çok dardır. Mühendisliğin içinde de daha da darlaşan sahalarda yetişir insanlar. Ben barajcıyım der. Ben efendim bilmem şu mühendisim, ben bu mühendisim der. İlimlere topyekün bakmayan, hayata ve hayatın problemlerine kuş bakışı bir bakışla bakmayan görüşler insanoğlunu tatmin edecek verimli çalışmalar meydana getiremez. Onun için din ilmi. Onun için sizin yürüdüğünüz yol en önemli yol. Siz ilgi olarak memleketin kalkınmasıyla ilgilenirsiniz. Kişinin ruhi dengesiyle ilgilenirsiniz. İnançlarıyla ilgilenirsiniz. Moraliyle ilgilenirsiniz. Ailenin sağlam
temele dayanmasıyla ilgilenirsiniz. Çoluk çocuğun ana babasına, hocasına, büyük

0: birbirine hürmetiyle ilgilenirsiniz. Kadının kocasına itaatiyle, saygısıyla, sevgisiyle ilgilenirsiniz. Efendim, tüccarın alışverişinin dürüst olmasıyla ilgilenirsiniz. Tartısının doğru olmasıyla ilgilenirsiniz. Demek ki biz her şeyle ilgileniyoruz. Yani sizler her şeyle ilgileniyorsunuz. Saha geniş, en geniş saha sizin iştigal ettiğiniz sahadır. Bu sahaya devletimiz, devletin yöneticileri, devleti düştüğü vartalardan kurtaracak, düşman karşısındaki gerilemesinde, başarısızlıklarında ona takviye olacak çareler arayan insanlar hiç görememişlerdir. Bu zamana kadar asla görememişlerdir. O sahada tedbir alınamamıştır ve Türkiye ileriye de gitmemiştir. Dünyanın başka geri kalmış ülkelerine giderseniz bizdeki kadar fabrika onlarda da vardır. Bizdeki kadar demiryolu onlarda da vardır. Onların da uçak şirketleri vardır, gemileri vardır. Parça parça dökülüyoruz. Neden? Sadece maddeye yönelik tedbirlerle memleketin kalkınacağı, ilerleyeceği, yükseleceği sanıldığı için. İnsanların kafaları boşaltıldığı, gönülleri doldurulmadığı için böyle olmuştur. Onun için sizin bilgi dalınız, girdiğiniz saha en asil sahadır. Memlekete en faydalı olacak sahadır. Böyle olduğu için de dıştan, içten bir sürü hasmınız, düşmanınız vardır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hem ilmi zahiri hem ilmi batını nasip eylesin. Sevdiği, razı olduğu kul olarak yaşamayı, sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeyi, son nefeste iman ile göçüp Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran,

Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nasr Suresi. Sevgili dinleyenler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresinden biri olan Nasr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra inmiştir. Bütün olarak indirilen son suredir. Adını ilk ayetinde geçen ve yardım anlamına gelen Nasr kelimesinden alır. Nasr suresinde Allah'ın yardımı ve zaferin inananlara mutlaka geleceği, zaferden sonra yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Allah'ın vaat ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
3: Akra dinle, farkında ol.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Ganlilerden Rum ordularına katılmayanların çoğalmaları, katılanların azalıp küçülerek yoksul düşmeleri. Rumlara katılan Arap kabilelerinden Lahımlar, Beni İddarlar, Beni Nadrılar,

0: Ebelerse bundan sonra gitgide azaldılar, küçüldüler, küçüldüler ve yoksul düştüler. İslam ordusunun Maan'da durum değerlendirmesi yapmaları. İslam mücahitleri durumu gözden geçirmek üzere Maan'da 2 gece 2 gün oturdular. Zeyd bin Harise, Rumların İslam süvarileriyle çarpışmak için pek çok asker toplamış olduklarını haber verip, bu yolda ne yapmak gerektiğini sordu. İslam askerleri Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip, memleketlere akın yap, halklarını esir al, Medine'ye dön dediler. Abdullah bin Revaha susuyor, konuşmuyordu. Zeyd bin Harise, ona bu hususta ne düşündüğünü sordu. Abdullah bin Revaha, biz ganimetler elde etmek için yola çıkmadık. Fakat Rumlarla karşılaşmak için yola çıktık dedi. Resulullah Aleyhisselam'a yazı yazıp düşmanımızın sayısını bildirelim. Bize savaş erleri yetiştirmesini ya da bu yolda yapmak istediği şeyi bize emretmesini isteyelim dediler. Bu hususta söz ve görüş birliğine vardılar. Abdullah bin Revaha, ey kavmim, vallahi sizin şimdi istememiş olduğunuz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca ne silahça ne de at ve süvarice çok olduğumuz için değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz çarpışınız. Bunda muhakkak iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır. Vallahi Bedir Savaşı gününde yanımızda 2 at, Uhud Savaşı gününde de 1 tek at bulunuyordu. Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderde varsa, zaten Allah'ın ve Peygamberimizin bize vaadi de böyledir. Allah vaadinden cayar değildir. Eğer kaderde şehitlik varsa, şehit olur, daha önce şehit olan kardeşlerimize böylece cennetlerde kavuşmuş oluruz dedi. Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri mücahitleri cesaretlendirdi. Vallahi Revaha'nın oğlu doğru söyledi dediler. Yollarına hızla devam ettiler. Abdullah bin Revaha'nın şehitlik özlemi. Zeyd bin Erkam der ki, ben Abdullah bin Revaha'nın terbiyesi altında bir yetimdim. Kendisi Mute seferine çıktığında beni de devesinin terkisine bindirmişti. Vallahi geceleyin biraz gidince onun şu beyitleri okuduğunu işittim. Ey devem! Beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra 4 konak daha götürsen, artık seni başka sefere çıkarmayacağım. Sen sahipsiz, kendi başına serbest kalacaksın. Ben herhalde geriye, ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Müslümanlar geldiler, beni kalmaya iştiyaklı olarak Şam topraklarında bıraktılar. Artık ne hurması zahir olmuş, yağmur suyuyla sulanan ağaçlar, ne de suya kanmış, diplerinden sulanan hurma ağaçları umrumda değildir. Kendisinden bunları işitince ağladım. Abdullah bin Revaha bana kamçısıyla dokunarak, ''Ey yaramaz, Allah'ın bana şehitlik nasip etmesinden ve senin de hayvan üzerinde yolculuk eşyalarının 2 yanı arasında geri dönüp gitmenden sana ne zarar olur?'' Ben böylece şu dünyanın dert ve tasalarından, üzüntülerinden, hadiselerinden kurtulmuş, rahata kavuşmuş olurum dedi. Geceleyin inip 2 rekat namaz kıldı. Namazın sonunda uzunca bir dua etti ve bana, ''Ey çocuk!'' diye seslendi. ''Buyur!'' dedim. ''Bu sefer de inşallah bana şehitlik nasip olacak.'' dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Böyle bir hatıra defteri tutuyorsak günce mi diyorlar, efendim günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım efendim, veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan? Efendim yoksa üzücü şeyler mi yaptık? Pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir. Ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kastetmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kastetmek de yönelmek demek. Azmü cezmü kastetmemiz lazım ki yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim iyi insan olma azmetmek, iyi şeyler yapma azmetmektir. Tevbenin şartı, yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı, bir daha onları yapmamaya karar vermektir. Kesin karar vermektir. Biz de böyle kesin kararlı bir tevbe. Tevbeyi nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada, ahirette sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diye de geniş, güzel bir dua temenni ediyorum, diliyorum Rabbim'den. Allah hepinizden razı olsun. Bu Zilhicce ayı bitecek ve Hicri ayların birincisi olan, Hicri senede Hicri ayların birincisi olan Muharrem başlayacak. Bu münasebetle bu cuma günü size o günlerde yapılıp kazanılabilecek bir takım sevaplı amellerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir bakarsınız, kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı

mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli bir. Mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli. Aşure günü de çünkü önemli bizde. Dini bakımdan Aşure günü ve Aşure gecesi önemli olduğu için Muharrem ayı bizim için üçüncü bir kez önem arz ediyor. Aşure kelimesini biraz alimlerimiz üzerinde durmuşlar. Niçin Aşura demişler Muharrem'in içindeki o güne diye. Üzerinde çeşitli bilgiler verilmiş. Bunlardan birisi çok sevdiğim efendim Abdülkadir Geylani Efendimizin Künyetü Talibi Tarikül Hak isimli çok güzel bir eseri var. Çok güzel bilgiler ihtiva ediyor. Orada çeşitli konulara temas edilip başka kitaplarda bulunmayan teferruatlı bilgiler veriliyor. Orada bir bölüm ayırmış. Meclis fi fadaili yevmi aşura, aşure gününün fazailine dair bir ayrı oturum, yani bir oturumda söylenecek bir vaaz konusu hazırlamış kitabında. Meclis diye isimlendirmiş kitabının bölümlerini rahmetullahi aleyh, Allah şefaatini erdirsin o büyük evliya. Diyor ki aşure tabi aşere kelimesiyle ilgili. Aşere Arapçada 10 demek. Aşure de aşura, hatta R harfinden sonra gelen hece de uzun. Aşura. 3 hecesi de uzun. Aşura. Bu aşure kelimesi çünkü Muharrem'in 10. günüdür. Onun için aşure denmiştir deniliyor. Normal ilk akla gelen bu. Ama bir de bazılarından rivayetler yapmış. Diyor ki Aşura'nın Aşure diye yani 10 kelimesiyle ilgili bir isim almasının sebebi başka. Allahu Teala Hazretleri o güne denk getirerek 10 büyük ikram yapmış. Bu bizim ümmeti Muhammed'e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun için bu Aşura 10.sı bu isimle isimlendirilmiş diyor. Onları sıralıyor. Bir diyor evveluha Recep. Yani Allah'ın bu ümmete ikramlarından birisi Recep ayıdır. Hakikaten biliyorsunuz Recep ayının ilk haftasında o ileride gelecek. Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, efendim Cumadelula, Cumadelahire, Recep 7. ay oluyor. İleride gelecek ama 6-7 ay sonra gelecek. Fakat bu Recep bir ikram. Neden? Recep Şehrullah'tır ve Allahu Teala Hazretleri bu ayda tevbeleri kabul ediyor. Onun için Peygamber Efendimizin ümmetine Recep ayı bir ikramdır. Bir, bu birincisi. İkincisi Şehri Şaban'dır diyor. Çünkü bu Şaban ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır. Ve bu ayın kıymeti Peygamber Efendimiz'den dolayı fazladır. Ve o ayın içinde de biliyorsunuz Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan 15. gecesi Berat gecesidir. O da çok mühim bir gece. Dini kandillerimizden birisi. O da bir ikram. İki. Ve salisetü şehri Ramazan. Üçüncü ikramı Allah'ın Ramazan ayıdır bu ümmete. Hakikaten Ramazan ayı efendim 11 ayın sultanıdır ve çok muhteşem bir aydır. Özlüyoruz efendim yüreğimizde sevgisi, hasreti, efendim gelse o güzel günleri tekrar yaşasak diye her zaman temenni ediyoruz. Bütün senenin Ramazan olmasını temenni ediyoruz. Ramazan da büyük bir ikram. Üçüncü bu. Dördüncüsü ve Rabiatü Leyletül Kadir. Allah'ın bu ümmete dördüncü ikramı Kadir gecesidir. Onu da Ramazan'ın içine saklamış Allah, gününü belli etmemiş. Efendim o da işte kullar ibadet etsinler, güvenmesinler, Kadir gecesine isabet ettik, çok sevap kazandık, artık yan gelip yatalım demesinler diye saklandığı
belirtiliyor. O da büyük bir ikram. Yani elhamdülillah ki Ramazan'da ibadetlerimize dikkat edersek, hele Ramazan'ın son 10 günde itikafa girersek

gecemizi gündüzümüzü camide ibadetle geçirirsek Kadir gecesine bir gece rastlayacağız tabi. Onu ihya etmiş olacağız. Büyük bir ikram. Başka ümmetlerde olmayan bir ikram. Dördüncüsü bu. Vel hamisetü yevmül fıtır. Beşinci ikramı Allah'ın bu ümmete. Efendim bayram günüdür. Ramazan bayramıdır. Artık bütün Ramazan oruç tutmuş olan abid, zahid, sevgili kullarına Allah'ın hem dünyada bayram ettirdiği hem de sevap vererek bayram ettirdiği hem de ahirette mükafat vereceği bir gündür. O bakımdan Ramazan bayramı da beşinci ikram. Ve sadisetü eyyamul aşır, altıncı ikramı Allah'ın bu ümmete diyor. Bunları ben saymayı şu bakımdan sevdim. Bunları kardeşlerim bilsinler ve zamanı gelince bunları değerlendirsinler diye bu teferruatı burada sizlere nakletmeyi iyi gördüm, faydalı gördüm. Eyyam-ı aşır biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz Arabi ay, Hac ayı, Zilhicce ayı. Bu 12 ayın 12.si Araplara göre. Zilhicce ayının içinde hac ediyoruz. 10. günü Zilhicce'nin kurban bayramı oluyor. Ama o 10. gününe kadar, birinden onuna kadar ki geceler efendim 9 gece, gündüzler 10 gündüz. Bu eyyam-ı aşır çok sevaplı ve bununla ilgili çok hadisi şerifler var. Siz de o günlerde oruç tutmanın, ibadet etmenin, hayır yapmanın ne kadar sevaplı olduğunu bilir ve böylece efendim sevapları işler, o günleri değerlendirirsiniz. Hele hele o Arefe gününde, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bu 10 günün sonuncusu olmuş oluyor. O gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere çok sevaplı ve 2 senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarının affına sebep olacak diye müjde var. Yani hacılar vazifeleri olduğu için tutmaları mekruh, tutmuyorlar ama ötekilerin tutması lazım. Efendim Allahu Teala Hazretlerini çok zikretme günleri. Kur'an-ı Kerim'de bu günlerde Allah'ın çok zikredilmesi, ibadete ağırlık verilmesi anlatılıyor. Onun için eyyam-ı aşırda bu ümmete Allah'ın öbür ümmetlerden farklı olarak bağışlamış olduğu büyük faziletlerden, ikramlardan altıncısı. Ve sabiatü yevmi arafe, yedincisi arafe günüdür ki efendim o gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere 2 senenin günahlarına kefarettir. Hacılar da tabi zaten Arafat'ta baş açık, yalın ayak Allahu Teala Hazretlerine dua ve niyaz ile o sıcağın altında efendim o geniş fezada, çadırlarda veya açıklarda, şemsiye altında veya baş açık efendim ibadetle, dua ile yalvararak, gözyaşı dökerek, tesbih çekerek, zikrederek vakit geçiriyorlar. O Arafe de muhteşem bir ibadet ve çok sevap. O da yedincisi. Ve samiyeti yevmün nahr, sekizinci ikramı Allahu Teala Hazretlerinin Kurban Bayramı'nın kendisidir, birinci günüdür. O zaman Allahu Teala Hazretlerine zenginler kurban kesiyorlar, hacıların da efendim hacı temettü ve hacı kıran yapanları kurban kesiyorlar. İsterse tabi hacı ifrat yapanlar da kesebilir deniliyor kitaplarda. O da bir muhteşem gün. Şeytanın tepelendiği, efendim günahların artık geriye kalanlarının da affolunduğu çok güzel bir ikramı ümmeti Muhammed'e Rabbimizin. Elhamdülillah, çok şükür Allah'a. Ve tasiatü yevmül cuma, Allah'ın 9. ikramı sevgili dinleyiciler. Buna tabi çok sevineceksiniz. Bu sıra içinde ona da böyle bir zikir ayrıldığı için memnun olacaksınız. 9.sü de cuma günüdür. Allah cuma gününü bizlere çok büyük bir ikram olarak vermiş. Çok sevaplı bir gün. Günlerin efendisi, Seyyidül Eyyam deniliyor. Ve gecesi nurlu bir gece, gündüzü nurlu bir gündüz. Ve her hafta geliyor. Yani bunu kaçırmak tabi, ötekileri kaçırdığı zaman insan bir sene bekliyor ama bu cuma günü her hafta 7 günde bir, 6 gün geçiyor, 7. gün cuma. 7. gün cuma her zaman karşımıza geldiği için bu çok devamlı böyle bir ikram. Hem de tereddütsüz, yani cuma gününün cuma olduğunda kimsenin şekki şüphesi yok. Arap da, Acem de, Türk de, Kürt de, herkes cuma gününe cuma diyor. Orada şey yok, yani bir tereddüt bahis konusu değil. O da efendim 9. ikramı. 10. ikramı da işte bugün bahis konusu ettiğim Aşure efendim günü olmuş oluyor. Ve bu Aşure günü oruç tutmak hakkında da efendim çok faziletli olduğuna dair haberler var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
Aşure gününü Mekke'deyken daha tutardı. Kureyşliler de hürmet ederlermiş. Çünkü Kureyş de netice itibariyle bir peygamber soyundan gelme kabile, İsmail Aleyhisselam'ın evlatları tabii. Onlar da babalarından, dedelerinden duydukları güzel şeyleri icra ediyorlardı. Kureyş tutardı Aşure günü orucunu. Peygamber Efendimiz de tutardı. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusumuhu bi Mekke'de. Mekke'deyken Aşure günü oruç tutardı. Felemma kadimel Medine'te, Medine-i Münevvere'ye gelince furuda sıyam-ı Ramazan. O zaman Ramazan ayı farz kılındı bir ay. Femen şa'e sâme Aşure'e ve men şa'e tereke. Tabii o zaman Aşure günün oruç tutmak mecburiyeti hafifledi, gevşedi. Çünkü Ramazan farz oluyor. Onu tutunca isteyen onu tuttu, Ramazan ayıyla iktifa etti. İsteyen yine Aşure orucunu tutmaya devam etti. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aşure orucunu tutmaya dair hadis-i şerifleri var hadis kitaplarında. Bunu tutmayı kendisi yapmış, bize de hadis-i şeriflerde tavsiye etmiş. Farz oruçlardan ayrı sevap kazanmak için senenin bazı günlerinde biz de oruçlar tutuyoruz. Tabi Aşure günü oruç tutarız. Şimdi demek ki Aşure gününü oruçlu tutmayı unutmayın diye bu cuma gününden size o sevaplı ibadeti ben hatırlatmak istiyorum. Tabi Aşure gününü Kureyş niye tutardı? İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam niye tutardı? Peygamber Efendimiz de niye onların yaptığı gibi o güne hürmet ederek oruç tutmuş, ibadet etmiş diye efendim bir soru hatıra gelince yine bu hususta bilgiler var. Allah-u Teala Hazretleri bu Aşure günü, Muharrem'in 10. gününde 10 peygambere 10 ikramda bulunmuş. Bayram olacak, onlar için çok sevaplı olacak, 10 ikramda bulunmuş. Bu da Aşure gününün tarihi olmuş oluyor, geriye doğru tarihçesi olmuş oluyor. Efendim bir kere Adem atamız Aleyhisselam'a tevbesini kabul edip efendim Allah-u Teala Hazretleri efendim bağışladığını bildirdiği gün imiş. Birinci hatıra bu. İkinci hatıra İdris Aleyhisselam'ın mekanı Aliye ref ettiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de ve refa'nahu mekanen Aliye. İşte o gün Aşure günüymüş. İdris Aleyhisselam'a da bir ikram. Üçüncü günü Nuh Aleyhisselam'ın gemisi o dalgalardan, tufanın macerasından selamete erip artık efendim karaya oturup oh elhamdülillah tufan bitti, tehlike geçti diye gemiden selametle indikleri gün olduğundan Aşure'nin böyle bir Nuh Aleyhisselam'dan kalma tarihi var. 3. Dördüncüsü İbrahim Aleyhisselam bu günde doğmuş ve bugün de Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a yüksek makam verip onu Halilullah eylemiş, kendisine halil edinmiş ve bugün de Nemrud'un ateşine atıldığı halde Allah onu yaktırmamış, ateşten kurtarmış. İbrahim Aleyhisselam'ın da tabi bugünü unutması mümkün değil. Bugüne şükrane olarak bugünü hatırından çıkarmayıp ibadet etmesi normal. Evlatlarının da öyle yapması, İsmail Aleyhisselam ve neslinin öyle yapması gayet normal tabi. Beşincisi Davud Aleyhisselam'ın efendim tevbesini Allah-u Teala Hazretleri bugün de kabul etmiş. Efendim Süleyman Aleyhisselam'a hükümdarlığı bu günde vermiş. Yedincisi Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz yıllarca hasta durmuştu ama sabretmişti. Teni kurtlanmıştı, kimse yanına gelemez olmuştu. O hastalıktan efendim Allah onu bu Aşure gününde kurtarmış. Onun için de sevaplı efendim bir sevinçli gün oluyor. Yedincisi Musa Aleyhisselam'ı denizden kurtarıp, denizi yarıp Firavun'dan kurtarıp Firavun'u gark ettiği gün olduğu bildiriliyor. Tabi Musa Aleyhisselam da ve kavmi de bundan dolayı çok sevinirler. Elhamdülillah Firavun'dan kurtulduk peygamberliği ve ümmeti olarak diye. Efendim Yunus Aleyhisselam da balığın karnından bugün de kurtuldu diye rivayet ediliyor. Dokuzuncusu İsa Aleyhisselam'ın semaya bu ayda ref olunduğu bildiriliyor. Efendim onuncusu hakkında da bir rivayete Peygamber Efendimiz bugün de doğdu diye biliyorsunuz Rebiül Evvel'de doğduğuna dair de rivayet var ama bugün de doğduğuna dair bildiriliyor. Şimdi biz böylece bu cuma gününden ileriye doğru hem hicri
manevi yılbaşımız olan günü size hatırlatmak istemiş olduk. Hem de bu Muharrem ayının, neden Muharrem ayı muhteremdir, mukaddestir, sevaplıdır, önemlidir diye önemini belirtmek üzere Aşure'den bahsetmiş olduk. Aşure gününden bahsetmiş olduk. Bizde de güzel adetler vardır Aşure'de. Tabii inşallah önümüzdeki cuma onlardan bahsedilebilir. Geniş bir şekilde tekrar hatırlatılabilir. Şimdi bizim için bu önümüzdeki günlerde sevgili dinleyiciler, hatırınızda tutacağınız, kaleminize alıp takviminize not edeceğiniz, işaret edeceğiniz bir husus var. Onu ben size okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre buyurmuş ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efdalu siyamin bade şehri Ramazan. Ramazan'dan sonraki tutulan sevaplı oruçlar içinde en faziletlisi Şehrullahillezi yed'unehul Muharrem. İnsanların Muharrem diye isimlendirdikleri işte o ayda tutulan oruçtur. Demek ki Muharrem ayında oruç tutmaya efendim biraz rağbet edelim, gayret edelim. Efendim kalbimiz nurlansın, nefsimiz ıslah olsun. Ramazan değil ama Ramazan gibi bir güzel havayı yaşayalım bu hadisi şerife göre. Devamında buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve efdalus salati ba'del mefrudati ve fi cevfil leyl. Namazların da en faziletlisi farz olanlardan sonra ve geceliğin kılınanlardan sonra diyor. Tabi farz namazlar sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı çok sevap. Sonra geceliğin kılınan namaz hakkında hadis-i şerifler var. Çok sevap. Geceliğin kalkıyorsunuz, uykunuzu bölüyorsunuz, abdest alıyorsunuz, seccadenizi yayıyorsunuz, gözyaşları içinde halisane, kimse görmeden siz Rabbinize baş başa gece namazı kılıyorsunuz. Çok sevaplı bir namaz. Tamam. Farz namazlar da çok sevaplı. Bu farz namazlar ile geceliğin kılınan namazdan sonra en faziletli namaz salati yevmi aşura, aşure günü namazı diye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Binaenaleyh demek ki Muharrem'de oruç tutmak hususunda gayretinizin artması hususunda size hatırlatma yapıyorum kardeşiniz olarak. Bir, namazlar yani farz olmayan namazlara da rağbet etmenizi hatırlatmış oluyorum. Abdülkadir Geylani Efendimizin o güzel kitabından faydalanarak bu bilgileri size aktararak. Bir hadis-i şerif daha var. An İbni Abbasir radıyallahu anhuma. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona salatü selam olsun. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki Men sâme âhire yevmin min zilhicce. Zilhicce'nin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa. Zilhicce'nin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bi savmin ve steftaha senetel müstakbilete bi savmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu bu cumada hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla ya Rabbi. Niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. Onun için bu iki
orucu tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak, oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir

0: ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz. Allah Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin. Ahirette de o mübarek büyüklerimize kavuştursun. Onlara cennette komşu eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Müşerref eylesin. Mükafatlarına gark eylesin. İki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: Ultra. Reklam.
1: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet

0: Hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra. Reklam. Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Bütün bir İslam tarihinde önemli bir yer alan Hayber Zaferi'ni okuduk dün. Çekilen onca sıkıntının sonunda ele geçen zafer bütün Müslümanların yüzünü güldürmüş, saklı hazinenin bulunması ise biraz rahatlamalarını sağlamıştı. 55. bölüm. Yazıklar olsun sana. Amr bin As anlatmaya devam ediyor. Yumruk yedikten sonra kendi kendime, Habeş Meliki bile Müslüman olduğu halde sen hala inat ediyorsun diye söylendim. İşte tam bu sırada Allah benim kalbimi değiştirdi, İslam'ı ısındırdı. Hükümdarım, o gerçekten peygamber midir? Dedim. Yazıklar olsun sana Amr, hala anlamadın mı? Diye çıkıştı. Öyleyse senin yanında Müslüman olmama izin ver dediğimde bana tebessüm edip elini uzattı, Müslüman oldum. Burnumdan akan kanların temizlenmesi için su getirilmesini ve bana yeni bir elbise giydirilmesini emretti. Dışarı çıktığımda öldürmek için hükümdardan istediğim Amr bin Ümeyye oradaydı. Müslüman olduğumu anlamıştı. Büyük bir sevinçle koşup yanıma geldi ve boynuma sarılarak kucakladı. Ben de ona sarılıp kucaklarken yaptıklarım için özür diledim. Amr bin As devam ediyor. Daha sonraki günlerde bir yük gemisiyle Arabistan'a döndüm. İndiğim limanda bir deve satın alıp Medine'ye doğru hareket ettim. Hedde denilen yere geldiğimde önümde giden bir kişi fark ettim. Bir de baktım Halid bin Velid'miş. Nereye gidiyorsun diye sorunca, ey Amr, Muhammed'in peygamber olduğu kesinleşti. Daha ne kadar bekleyeceğiz ki? Ben Müslüman olacağım deyince büyük bir sevinç içinde ben de Müslüman oldum ve bunu bildirmek için Allah Resulüne doğru yola koyuldum dedim. O sırada arkadaşı Osman bin Talha geldi. Hep birlikte Medine'ye yaklaştık. O sırada bizi gören bir adam, bu gelen kişilerle Mekke'nin idaresi bize geçer diyerek önümüzden yarıştı. Bu adam niçin geldiğimizi anlamış ve Allah Resulüne müjde vermeye koşmuş olmalıydı. Harre denilen yerde konakladık, yıkanıp temizlendik. Ve temiz elbiseler giyip Allah Resulü'nün yanına vardık. Bizi beklemekteydi. İlk fark ettiğimiz şey yüzünün güneş gibi parladığıydı. Karşı karşıya gelince Mekke ciğerparelerini kucağımıza atmıştır diyerek tebessüm etti. Allah Resulü'nün yanına ilk önce Halid gitti. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tebessüm edip duruyordu. Arkasından Osman bin Talha gitti, Müslüman oldu. Sıra bana geldiğinde hiç anlamadan kendimi onun önüne oturmuş buldum. O ana kadar ki düşmanlığımdan ötürü yüzüne bakamadım. Ya Resulallah, elini aç da sana beyat edeyim dedim. Sağ elini uzatınca elimi geri çektim. Ey Amr, ne oldu dedi. Ya Resulallah, beyat için bir şartım var deyince şartımı sordu. Geçmişte size karşı yaptığım günahlarımın affedilmesidir dedim. Yine tebessüm edip, ya Amr, beyat et. Şüphe yok ki İslam kendinden önceki günahları silip atar. Hicret etmekte daha önce olanları siler buyurdu. Daha önceki günlerde bana Allah Resulü'nden daha büyük bir düşman yoktu. Fakat İslam dinini seçtiğimde hiç kimse bana onun kadar sevgili olamazdı. Halid bin Velid anlatıyor. Allah Resulü Hudeybiye'ye geldiğinde müşriklerin süvari komutanıydım. Aklımdan bir baskın yapmak geçerken elim ayağım bağlandı. Onun Allah tarafından korunduğunu anladım. Daha sonra yanımızdan geçip gittiler. Hiçbir şey yapamadık. Kendi kendime Necaşi'nin yanına mı gitsem acaba? Gitsem de kıymeti yok. O da Müslüman oldu diye söyleniyordum. Bu arada Heraklius'un ülkesine yerleşip Hristiyan olmayı, hatta İran'a gidip Acemlerle birlikte yaşamayı bile düşünüyordum. Allah Resulü ertesi yıl kaza umresi yapmak üzere tekrar Mekke'ye geldi. Kardeşim Velid Müslüman olduğu için onunla birlikteydi. Velid beni Mekke'de çok aratmış, bulamayınca bir mektup göndermiş. O mektubu bana ulaştırdılar. Şöyle yazmıştı. Kardeşim, senin İslam dininden uzak kalmanı öyle şaşıyorum ki. Oysa ki seni yanlış yoldan uzaklaştıracak bir aklın da var. Onu kullansana. Allah Resulü bana Halit nerede diye sordu. Ben de Allah onu bize getirir diye cevap verdim.
Bunun üzerine Halit gibi bir insan İslamiyet gibi yüce bir dini nasıl olur da tanımaz? Keşke o bütün kabiliyetlerini ve çabalarını Müslümanlar için kullansaydı. Biz kendisini başkalarına tercih eder, üstün tutardık dedi. Ey kardeşim, kaçırmış olduğun fırsatlara yetişmek için acele et. Halit bin Velid devam ediyor. Kardeşimin mektubunu okuduğumda yerimde duramadım. Allah Resulü'nün benim için söylediklerine çok sevinmiştim. O geceki rüyamda çok dar, kurak ve sıkıntılı bir vadiden yemyeşil ovalara çıktığımı görünce bir anda Müslüman olmak istedim. Osman bin Talha da bana katıldı. Yolda Amr bin As'ı gördük ki meğer o da İslam dinini seçmiş, bunu bildirmek için Allah Resulü'ne doğru yola çıkmış. Beraberce Medine'ye ulaştık. Bir de baktım kardeşim Velid karşımda duruyor. Sarılıp kucaklaştık. Acele et, geldiğinizi bir adam haber verdi. Peygamberimiz büyük bir sevinçle seni bekliyor dedi. Hemen yanına gittik. Tebessüm ediyordu. Beni yanına çağırıp, ey Halid, seni hidayete ulaştıran Allah'a şükürler olsun. Ben zaten senin doğru yolu bulacağını biliyordum buyurdu. Ya Resulallah, bütün ömrüm boyunca sana karşı hep inatla çarpıştım. Dua et de Allah beni affetsin dedim. Ellerini kaldırıp dua etti. O günden itibaren beni hep önemli işlerde bulundurdu. Diğer sahabilerden asla farklı tutmadı. Peygamberimiz Halid bin Velid'e kendi evinin yanında bir ev verdi ve onu süvari birliği komutanlığından hiç ayırmadı. Mute gazası. Peygamberimiz Şam'daki Rum Kayseri'ni İslam dinine davet etmek için yazdığı mektubu sahabilerden Haris bin Ümeyye ile göndermişti. Haris Mute bölgesine geldiğinde Kayseri'nin valilerinden Şurahbil tarafından durduruldu. Ve Allah Resulü'nün elçisi olduğu öğrenilince başı kesilerek şehit edildi. Haris'in bu şekilde öldürülüşüne çok fazla üzülen Allah Resulü hemen 3000 kişilik bir kuvvetin Mute'ye doğru harekete geçmesini buyurdu. Daha sonra da bu ordunun komutanı Zeyd bin Harise'dir. O öldürülürse Cafer kumandan olsun. Cafer öldürülürse Abdullah bin Revaha onun yerine geçsin. Eğer Abdullah da öldürülürse Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin dedi. Bu sözleri duyan Numan adlı bir Yahudi, Allah Resulü'nün yanına gelip, ''Ey Ebu'l-Kasım, eğer sen peygambersen, ister az, ister çok sayıda olsun, isimlerini saydığın bu kişiler mutlaka ölecektir. Çünkü İsrailoğullarından çıkan peygamberler de böyle yaptıklarında, kaç kişi olursa olsun, öldüler.'' dedi. Yahudi daha sonra Hazreti Zeyd'in yanına gidip, ''Ey Zeyd, vasiyetini yap. Eğer Muhammed gerçekten peygamberse bir daha buraya dönmen imkansız.'' dedi. Zeyd ise ''Ben şehadet ederim ki o peygamberdir.'' diyerek tebessüm etti. Hazreti Zeyd daha 8-10 yaşlarındayken Efendimiz Aleyhisselam tarafından evlat edinilmiş, onun tarafından büyütülmüştü. Peygamberimiz komuta görevini üstlenecek kişilerin isimlerini tek tek bildirdiğinde

0: tepesine geldi. Ordu bir sefere çıktığı zaman kalanlar ve gidenler bu tepede vedalaşıyorlardı. Peygamberimiz orduya seslenerek, "Kadınları, çocukları, hastaları, ihtiyarları ve din adamlarını kesinlikle öldürmeyeceksiniz. Ağaçları kesmeyecek, evleri yakıp yıkmayacaksınız. Gittiğiniz yer eğer sisliyse ve çevre görünmüyorsa o durumda hücum etmeyeceksiniz. Savaşmak için sabahın olmasını bekleyeceksiniz." Peygamberimiz ismini saydığı komutanları tek tek kucakladı, onlar için dua etti. Bu sahabilerden Abdullah bin Revaha diğer komutanlar gibi şehit düşeceğini anlamıştı. Peygamberimizin yanına gözyaşları içinde gelip, "Ya Resulallah, bana biraz nasihat ver," deyince Peygamberimiz, "Allah'ı daima zikret. Çünkü onu anmak insanı umduğu şeye ulaştırır," buyurdu. Abdullah bin Revaha şehit olmak isterdi. Çünkü söylediği şiirlerde, "Ben şehit düşmek isterim ki Allah beni affetsin ve kabrime uğrayanlar Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş desinler," diyordu. İslam ordusu gözyaşları içinde yola koyuldu. Peygamberimizin elçisini öldürten Şurahbil, İslam ordusunun kendilerine doğru geldiğini duyunca Rumlardan ve Hristiyan Araplardan oluşan 200 bin kişilik bir ordu kurdu. Zeyd bin Harise bu ordunun sayısını öğrendiğinde mücahitlerin fikrini almak istedi. Onlardan bazıları düşman ordusunun kendilerinden 70 kat fazla olduğunu dile getirerek ani baskınlarla ganimet aldıktan sonra geri dönmeyi, bazıları da düşman sayısını Allah Resulüne bildirip ondan yardım beklemeyi teklif ettiler. Abdullah bin Revaha ise, "Biz buraya ganimet almak için değil, Rumlarla çarpışmak için geldik. Bundan önce yaptığımız savaşlarda da asker sayımıza ya da silah gücümüze değil, Allah'ın yardımına güvendik. Eğer bize şehitlik verilirse, bizi cennette bekleyen kardeşlerimize kavuşmanın vakti gelmiş demektir," sözleriyle diğer mücahitlere cesaret verdi. Toplanıp düşmana doğru ilerlediler. Ebu Hureyre anlatıyor. "Mute'ye gelip düşman ordusunu gördüğüm zaman şaşıp kaldım. İnanılmaz bir insan seli vardı. Silahları ve atları bizimle kıyaslanmayacak derecede fazlaydı. Hiçbir ordu bunlara karşı dayanamaz," diye düşünmekteyken yanımda bulunan Sabit bin Erkam, "Ne oldu sana böyle? Çok şaşırmış gibisin," diye tebessüm etti. Şaşırdığımı söyleyince de, "Sen bizim Bedir Savaşı'nda bir avuç askerle muzaffer olduğumuzu bilmiyor musun?" dedi. Sahabiler hücuma kalktığında Zeyd bin Harise elindeki sancakla en öndeydi. Düşman içine de en önde daldı. Fakat bir süre sonra şehit düştü. Haber duyulduğunda ordunun başına Hazreti Cafer geçti, sancak ona verildi. Mücahitler bu yüce sahabinin düşman saflarına doğru at koşturduğunu ve iç kısımlara doğru ilerlediğini görerek onu takip ettiler. Bu sırada Cafer, "Cennet kokusundan güzel koku yoktur," diyordu. Hazreti Cafer elindeki sancaktan ötürü Rumların hedefi haline geldi. Sonra da kılıçla şehit edildi. Uhud Savaşı'nın sancaktarı Mus'ab bin Umeyr de Allah düşmanı İbni Kamia tarafından aynı şekilde şehit edilip mızraklanmıştı. Hazreti Mus'ab'ın sancağı düşürmemek için yaptığı şeyler de aynıydı. Hazreti Ali Efendimiz'in ağabeyi olan Hazreti Cafer, Habeşistan'a ilk hicret edenlerden biriydi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana

icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum.

Resulullah Efendimiz'e bu zaman çağımızda efendim bir Müslüman, bir insan nasıl itaat edecek? Hadis-i şerifleri okuyacak. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğrenecek. Efendim onları okuyacak ve uygulayacak. Emrettiği şeyleri yapmaya çalışacak. Yasakladığı şeylerden de kaçınmaya çalışacak. O halde hepimizin evinde Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim var, okuyoruz. Efendim meallerini okuyoruz, tefsirlerini okuyoruz, vaazlardan dinliyoruz. Efendim bir de ne olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, o serverimiz, o rehberimiz, o önderimizin efendim hadis-i şeriflerini güzel güzel anlatan sağlam kaynak eserlerin olması lazım. Kütüphanelerde efendim alimlerin kitaplıklarında var, üniversitelerde okutuluyor, camilerde efendim okuyan hoca efendiler cemaatlere anlatıyor. Onları öğrenmemiz lazım, okumamız lazım. Allah nasip etsin, hepimize sevdiği razı olduğu kul olmayı nasip eylesin.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Komşu hakkı. Cebrail aleyhisselamın vasiyeti. Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Peygamber 3 kez vallahi iman etmemiştir der. Meraklanan sahabiler kim ya Resulallah diye sorduklarında Hazreti Peygamber komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse cevabını verir. Komşularına kötülük yapabileceği kaygısı yaşatan bir kimsenin cennete giremeyeceğini dile getiren ve iyi bir komşuyu mutluluk kaynağı olarak gören sevgili Peygamberimiz, komşuya yapılan eziyeti ise şiddetle reddetmektedir. Nitekim bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın. Bir başka rivayette, komşuna iyilik yap ki mümin olasın buyurmak suretiyle, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkatleri çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu güzel hasletin terkini ise bozulmanın bir tezahürü olarak görmüş ve kıyamet alameti olarak nitelendirmiştir. Öte yandan kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda, nafile olarak fazla oruç tutmasa, namaz kılmasa veya sadaka vermese bile komşusunu rahatsız etmeyen kişinin cennete gideceğini, çok namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve sadaka dağıttığı halde komşusuna eziyet eden kimsenin ise cehenneme gideceğini belirterek bir başka açıdan güzel komşuluğun önemine dikkatleri çekmiştir. İnsanlar her zaman aynı varlık ve imkan içerisinde olmasalar da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları komşularına ikram etmeye teşvik etmiştir. Yine komşu tarafından yapılan ikramın küçümsenmemesi gerektiğine de vurgu yapan Allah Resulü, evi idare eden kadınlara hitaben şöyle buyurmuştur. Ey mümin hanımlar! Sizden biri pişirilirken yanmış koyun paçası bile olsa, komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin. Komşuya yapılacak ikram konusunda da rahmet peygamberinin Hazreti Ebu Zer'e yaptığı tavsiye son derece dikkat çekicidir. Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, sonra komşularına bak. Uygun bir şekilde çorbadan onlara da ikram et. Söz konusu tavsiyelerin ne kadar anlamlı olduğuna vurgu yapmak ve komşunun gözetilmesini sağlamak isteyen Allah Resulü, yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse iman etmemiştir uyarısını yapmakta, komşuya ihsanda bulunulmasını ve hediyelerle de gönlünün alınmasını istemektedir. Komşuyla iyi ilişkilerin sürdürülmesini tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi için istediğini, kardeşi komşusu için istemeyen kimsenin gerçek manada iman etmiş olmayacağını belirtmiştir. Komşuya eziyet verecek ve onu rahatsız edecek, sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınılmasını tavsiye eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna karşı en güzel davranandır buyurmuş, hatta kişinin komşusu tarafından hayırla yad edilmesinin Yüce Mevla tarafından günahlarının affına vesile olabileceğini belirtmiştir.
0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl, daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele, insanlara mutluluk götürecek bir mücadele, kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele, iyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai

hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girir. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Şairler diyor ki, mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil, içinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Haç Suresi 39 ila 78. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğradıklarından dolayı artık savaş için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. O mümin kimseler sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden, putlara inanmadıklarından dolayı haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah bazı insanları azgınlığını ve şerrini diğer bazısıyla defetmeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça zikredilen mescitler muhakkak yıkılıp giderdi. Allah, kendi dinine yardım eden, onu hayata hakim kılmak için gayret edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye galiptir. O mümin kimseler ki, kendilerine yeryüzünde iktidar, mevki ve servet versek, şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir. Ey Muhammed! Seni yalanlıyorlarsa üzülme. Bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. Musa da yalanlanmıştı. Ben de kafirlere imtihan olarak önce mühlet verdim, sonra onları azapla alıverdim. Beni inkar nasıl olurmuş görsünler. Nice şehirler vardır ki biz onları, halkını zulmedip dururlarken helak ettik. Şimdi artık duvarları o çöken tavanlarının üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz kuyuları ve nice bomboş kalan sağlam, muhteşem sarayları vardır. Hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki bu sayede düşünen kalpleri yahut olanları duyacak kulakları olsun? Gerçek şu ki gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerde olan kalpler, basiretler kör olur. Ey Resulüm! Senden azabın kendilerine acele gelmesini istiyorlar. Allah acele etmez, sözünden de asla caymaz. Bununla beraber Rabbinin yanında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Nice memleket halkı vardır ki zalim olduğu halde ona mühlet verdim. Sonra onu azabımla alıverdim. Dönüş ancak banadır. Resulüm, de ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler için bir mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimizi küçümseyip akıllarınca aciz, geçersiz bırakmaya çalışanlarsa yahut ayetlerimizi geçersiz bırakma hususunda birbirlerini aciz bırakırcasına yarışanlarsa kesinlikle cehennem ehlidirler. Biz senden evvel hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o davasına ait bir şey temenni ettiği zaman onun emeline dair şeytan insanların kalbine bir vesvese atmış, duyduklarını saptırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın atacağı şeyi derhal giderir. Sonra da Allah kendi ayetlerini fitneden koruyup sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın böyle yapması, şeytanın ortaya atacağı şeyi, kalplerinde bir hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara bir imtihan konusu yapması içindir. Şüphesiz ki zalimler derin bir ayrılık içindedir. Ve yine kendilerine ilim verilenlerin, o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona iman etmeleri, böylece kalplerinin ona saygı duyması ve bağlanması içindir. Elbette Allah inananları mutlaka doğru yola iletir. Küfre sapanlar, inkar edenlerse kendilerine ansızın o saat ölüm veya kıyamet veya artık hayır getirmeyen kısır bir günün azabı gelinceye kadar ondan, Kur'an'dan şüphe üzere kalmaya devam ederler. O gün mülk, hükümranlık, hakimiyet Allah'ındır. O, insanlar arasındaki hükmünü verir. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, nimeti bol olan cennettedirler. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse, pek alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda göç edip de, sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah onları en güzel rızıklarla besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir. O, onları hoşnut olacakları bir yere mutlaka yerleştirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilendir, halimdir, hemen ceza vermeyendir. İşte böyle, her kim kendisine yapılan cezanın, kötülüğün, haksızlığın ancak misliyle karşılık verir de sonra tekrar saldırıya uğrarsa Allah ona elbette yardım eder. Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Bu böyledir. Kesinlikle bilesiniz ki Allah istediğini yapar. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarak uzatır, kısaltır. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, görendir. Bu böyledir. Şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvardıkları, sığındıkları putlar, ilahlar da batılın ta kendisidir. Doğrusu o Allah her şeyden yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi? Allah gökten yağmur indirir de yer onunla yemyeşil oluverir. Doğrusu Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Doğrusu Allah elbette ganidir. Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Övülmeye layıktır. Görmedin mi? Allah yerde olan şeyleri ve emri kanunuyla denizde akıp giden gemileri sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Göğü ve içindekileri de kanunuyla kendi izni olmadan yere düşmekten o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size önce hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak O'dur. Gerçekten bunları bilmeyen ve Rabbine kulluk etmeyen insan çok nankördür. Biz her ümmet için kendi çağlarında uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı şeriat koyduk. Son din İslam da gönderilen bir şeriattır. O halde ona uyup bu işte seninle asla çekişmesinler. Artık sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen dosdoğru bir yol olan İslam üzeresin. Eğer seninle dinde mücadele ederlerse onlara Allah yaptıklarınızı daha iyi bilendir de. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzdadır. Gerçekten bu bilme Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da onun delil olarak hakkında hiçbir şey indirmediği ve kendilerinde de ona dair bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenlerin yüzündeki inkar belirtisini anlarsın. Neredeyse ayetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. Resulüm de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş, Allah onu inkarcılara vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar, işte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de.

0: Onlar Allah'ı gereği gibi anlayıp takdir edemediler. Doğrusu Allah çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Bununla birlikte kesinlikle Allah her şeyi işitendir, görendir. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, emirlerine uygun yaşayın ve hayır işleyin ki umduğunuza erişesiniz. Allah uğrunda gereği gibi hakkıyla ve ancak onun için cihad edin. Allah'a teslimiyet gösterip emirlerine sımsıkı yapışın. Sizi cihad için O seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Tıpkı babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah, daha önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Ta ki peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a, emirlerine sımsıkı yapışın. Mevlanız, sahibiniz O'dur. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Haç Suresi 39 ila 78. ayetleri dinlediler.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 yeni hicri yıl geliyor. Yeni niyetler, yeni kararlar alma, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Servel Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım bir nevi günlük olarak kullanılabilme özelliği taşıyor ve kişinin gelişim yolculuğunda kendini takip etmesini kolaylaştıran kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Kişisel Hayat Planım ajandası Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın bugünden itibaren daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın tavsiyesiyle başlıyor.

Şehirler ve şehirler, tanıştığım yeni insanlar, ezberlemek istediğim dualar gibi hedeflerin yazılabileceği tablolar bulunuyor. Ayrıca sayfalarında bulunan kare kodlarla özel içeriklere erişilebiliyor. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve Peygamber Efendimizin özel duaları ile süslenen kişisel hayat planı 1448 Hicri yıl özel takvimini de içeriyor. Hicri miladi takvime göre hazırlanmış aylık planlama içerisinde özel günler ve gecelere dair tarih hatırlatmaları yer alıyor. Ayrıca her hicri ayın faziletine dair bilgiler ve bu aylarda yapılabileceklere dair tavsiyeler bulunuyor. 224 sayfadan oluşan bu özel ajandayı temin etmek için Server Yayınları internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları devam ediyor. 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı ile başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server Yayınları'ndan kapsamlı bir eser, Cuma Sohbetleri Külliyatı. Server Yayınları, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan'ın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri'ni okuyucularıyla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. 1. cilt Muharrem, 2. cilt Safer ayı sohbetlerini içerirken, böylece her ay bir cilt okunarak, yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Cuma sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki ayların faziletlerine ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler de yer alıyor. Eserle ilgili ayrıntılı bilgi Server Yayınları web adresinde yer alıyor. Akra 1448 yeni Hicri yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sağduyunun Sesi Akra 16 Haziran Salı günü başlayacak olan 1448 yeni Hicri yılda da dopdolu. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve daha pek çok program yıl boyunca yayına gelecek. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ile Mahmut Esat Yoşan hocalarımızın günümüzü aydınlatan sohbetleri, Hicri takvim ve yılın önemli günlerine dair belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler Akra'da yayına gelecek. Türkiye'nin su ayak izi belirleniyor. Yürütülen çalışmalarla ülkede mavi, yeşil ve gri güncel su ayak izi miktarlarının ortaya konulması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla su ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzaları için su ayak izi değerleri hesaplandı. Yeşilırmak, Meriç Ergene, Antalya, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz, Kızılırmak ve Marmara havzaları için de hesaplamalar devam ediyor. Su tüketimi ve su kirliliğine bağlı olarak tatlı su kaynakları üzerinde oluşan baskının göstergesi olan su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere 3 bileşen olarak inceleniyor. Çalışmanın sonuçlarına göre Sakarya ve Susurluk havzalarında yüksek kirlilik yükü gri su ayak izini kritik seviyelere taşırken, Kuzey Ege'de yaygın açık kanal sulama sistemleri ve yoğun tarımsal faaliyetler yeşil ve mavi su ayak izini öne çıkardı. Batı Akdeniz Havzası'nda çevresel hedefi aşan ağır metallerin, genel kimyasal, fizikokimyasal parametrelerin, belirli ve öncelikli kirleticilerin ölçüm değerleri gri su ayak izini öne çıkardı. Büyük Menderes Havzası'nda nüfus artışı, tekstil, sanayi ve pamuk tarımı nedeniyle gri ve mavi su ayak izi oluştu.
LGS yarın gerçekleşecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması beklenen sınav öncesinde eğitim uzmanları adaylara son tavsiyelerini paylaştı.

0: Sınavın ilk dakikalarında heyecana kapılmamak gerektiği vurgulanan açıklamada, kitapçık dağıtıldıktan sonra birkaç saniye nefesi düzenleyerek sınava sakin bir başlangıç yapılması öneriliyor. Öğrencilerin sık yaptığı hatalardan biri zor sorular üzerinde fazla zaman harcamak. Adaylar önce çözebilecekleri sorulara yönelmeli, zorlandıkları soruları sona bırakmalı. Süre yönetimi sınavın en kritik unsurları arasında. Sınavın son dakikalarında ise hemen çıkmadan son kontrolleri yapmak büyük önem taşıyor. Ayrıca bu son saatlerde sınav üzerine konuşmak yerine sakin bir yaşam sürmeye çalışmak, beslenme ve uyku düzenine dikkat etmek, ekran süresini sınırlamak da öneriliyor. YKS giriş belgeleri erişimi açıldı. ÖSYM tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri erişimi açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından adayların yerleştirildiği sınav merkezlerinde dikkat çeken bir değişiklik ortaya çıktı. Buna göre bu yıl sınav yerleştirme algoritmasında değişikliğe gidildi. Son 3 yıldır TYT ve AYT'de büyük ölçüde aynı okul binalarında ve çoğu zaman aynı sınıflarda sınava giren adaylar bu yıl 2 oturum için farklı salonlara yönlendirildi. Bazı bölgelerde ise adayların farklı okul binalarında sınava gireceği görüldü. Kütüphanelere ilgi artıyor, yer bulmak zorlaşıyor. Türkiye'de kütüphane sayısı ve kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı her geçen yıl artıyor. Ancak artan ilgi bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre ülkede faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl 45 bini aştı. Veriler halkın kütüphanelere olan ilgisinin yükseldiğini ortaya koyuyor. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 39 milyona yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ali Fuat Kartal, eğitim sistemindeki yoğun sınav takviminin kütüphanelerdeki doluluk oranlarını artırdığını belirtti. Öğrencilerin ders çalışmak için bu mekanları yoğun şekilde kullandığını ifade eden Kartal, bu nedenle bazı kütüphanelerde yer bulmak zorlaşıyor. Birçok kütüphane doluluk oranlarını internet üzerinden duyurmaya başladı. Görevliler de mekanların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını takip etmek durumunda kalıyor. Talebin karşılanabilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuluyor, dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Tahminlere göre Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Toroslar mevkii, Gümüşhane hariç Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca akşam saatlerinde Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanak yağışlar söz konusu. Yağışla birlikte yarın da sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor. Bugün İstanbul 29, Çanakkale 32, İzmir 32, Denizli 34, Antalya 28, Adana 30, Ankara ve Eskişehir 29, Bolu 28, Zonguldak 24, Rize 25, Van 26, Kars 20 ve Diyarbakır 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Özbekistan 34, Saraybosna parçalı bulutlu 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Menemen çevre otoyolunda Eskişehir-Kütahya, Antalya-Alanya, Kastamonu-Tosya, Elazığ-Diyarbakır, Afyon-Karahisar-Uşak güzergahlarındaki bazı kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Kadir Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları yayına gelecek. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı.

0: Kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra. Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çiz etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Muharrem ayı, Arabi 12 ayın, yani Arabi ay, kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı, dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar, yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z zulumâti ven nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvel

0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنْ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır. Çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek

0: onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehû ivaca قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ ف۪يهِ أَبَدًا.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله

0: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
0: Müminler, cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları.
1: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Burada hani ahiretin tarlasıdır. Ne ekersiniz? Hasatınızla beraber gideceksiniz. Hasatınız ölçüsünde de değerlendirileceksiniz. Dolayısıyla burada yani ne ekmeliyim, ne biçmeliyim ya da bu ekip biçme işlemini yaparken ondan sonra hayatımda neler var, hayatta neler var? O yüzden hani her şeyin başı niyettir deriz ya. Bu Gandhi'nin, Mevlana'nın söylemiş olduğu bir şey var. Belki de ne nasıl dönüşürdü yani biz kader anlayışımız falan diye der ki düşüncelerinize dikkat edin, hisleriniz olur. Hislerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. Onun için burada düşüncenin de temelinde ne vardır? Düş vardır. Yani öncelikle niyet aslında nedir? Yönelmektir. Deriz ya hayatta yok yoktur diye. Şimdi biz bir şeyde hani hicri yılbaşına girdiğimiz zaman hayatta her şeyin olmuş olduğu bir şeyde biz neleri aslında hedefliyoruz, neler almamız gerekiyor? Bir sene sonrasına ya da 5 sene sonrasına ya da işte bir amaç uğruna. Şimdi yapmış olduğumuz şeylerden duymuş olduğumuz mutluluk ya da planlı programlı yaşamış olduğumuz zaman da onun getirmiş olduğu bir haz vardı. Burada hani insan nasıl ki 5 vakit namazını kıldığında ya da hani gün bakınca işte 24 saattir, 24 saat içerisinde değişik zamanlar vardır. Yani burada şunu hani bizim kişisel planımızı belirlerken aslında mesela neden 5 vakit namaz ve bu vakitte neden var diye. İşte uyku saati ya da işte 8 saat ibadet, 8 saat uyku, 8 saat iş mesela. Bunlar verilirken acaba hikmeti neydi? Niçin bunlar? Diğer taraftan baktığınız zaman biraz daha soyut düşündüğümüz zaman aslında insan bilinçaltı kişiyi eğer isterse o kodlama yaparsanız bir saat uyutup sanki her gün 8 saat uyumuş gibi dinç hale getirebilirsiniz. Fakat bir tarafta bir şey var hani zuhurat dediği tamam bir de zahir hayat vardır. Yani zahirde bedenimiz için bunların ihtiyacı vardır. Bedenimizin ya da işte sosyal çevreyle nasıl uyumlu hale gelebiliriz. O yüzden kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Bu geçmişte ben bu sene bilançomu yaptığım zaman bilançomu yaparken öncelikle yaşım, acaba yaşımın olgunluklarını hani gösteriyor muyum? Ya da işte ibadet aşamasında acaba ne kadar kârda ya da zarardayım? Neleri yapmam gerekiyordu ama neleri yapamadım? Bu neleri niçin yapmam gerekiyordu ama neden yapamadım? Kontrol edemediğim. Eğer ki yani bir önceki seneden zarar vermişsem dikkat etmediğim bir takım detaylar vardır. Gözden kaçmıştır ki zarar etmişimdir. Bir şeyi yönetiyorsunuz ya marka değeriniz yönetirken bilmediğiniz bir şey yönetemez.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 yeni hicri yıl geliyor. Yeni niyetler, yeni kararlar alma, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Server Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım bir nevi günlük olarak kullanılabilme özelliği taşıyor ve kişinin gelişim yolculuğunda kendini takip etmesini kolaylaştıran kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Kişisel Hayat Planım ajandası Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın bugünden itibaren daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın tavsiyesiyle başlıyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yeni bir yıla atıfla ifade ettiği yeni bir defter elimizde. Bu güzel defterimizi güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım, temennisini, duasını içeren veciz ifadesinin yer aldığı kişisel hayat planı kıymetli bir yol haritası içeriyor. Her sayfasında kişisel notlar alabileceğiniz ajandada bu yılki hedeflerim başlığıyla manevi hayatım, eğitim hayatım, kişisel, sosyal, iş hayatım bölümlerinin yanı sıra bu yıl okumak istediğim kitaplar, bu yılki alışkanlıklarım, gezmek istediğim ülkeler,

0: ve gecelere dair tarih hatırlatmaları yer alıyor. Ayrıca her hicri ayın faziletine dair bilgiler ve bu aylarda yapılabileceklere dair tavsiyeler bulunuyor. 224 sayfadan oluşan bu özel ajandayı temin etmek için Server Yayınları internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları devam ediyor. 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı ile başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server Yayınları'ndan kapsamlı bir eser, Cuma Sohbetleri Külliyatı. Server Yayınları, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göşen'in Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri'ni okuyucularıyla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. 1. cilt Muharrem, 2. cilt Safer Ayı sohbetlerini içerirken, böylece her ay bir cilt okunarak, yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Cuma sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki ayların faziletlerine ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler de yer alıyor. Eserle ilgili ayrıntılı bilgi Server Yayınları web adresinde yer alıyor. LGS yarın gerçekleşecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması beklenen sınav öncesinde eğitim uzmanları adaylara son tavsiyelerini paylaştı. Sınavın ilk dakikalarında heyecana kapılmamak gerektiği vurgulanan açıklamada, kitapçık dağıtıldıktan sonra birkaç saniye nefesi düzenleyerek sınava sakin bir başlangıç yapılması öneriliyor. Öğrencilerin sık yaptığı hatalardan biri zor sorular üzerinde fazla zaman harcamak. Adaylar önce çözebilecekleri sorulara yönelmeli, zorlandıkları soruları sona bırakmalı. Süre yönetimi sınavın en kritik unsurları arasında. Sınavın son dakikalarında ise hemen çıkmadan son kontrolleri yapmak büyük önem taşıyor. Ayrıca bu son saatlerde sınav üzerine konuşmak yerine sakin bir yaşam sürmeye çalışmak, beslenme ve uyku düzenine dikkat etmek, ekran süresini sınırlamak da öneriliyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Tahminlere göre Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Toroslar mevkii, Gümüşhane hariç Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca akşam saatlerinde Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanak yağışlar söz konusu. Yağışla birlikte yarın da sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor. Bugün İstanbul 29, Çanakkale 32, İzmir 32, Denizli 34, Antalya 28, Adana 30, Ankara ve Eskişehir 29, Bolu 28, Zonguldak 24, Rize 25, Van 26, Kars 20 ve Diyarbakır 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 38, Özbekistan 34, Saraybosna parçalı bulutlu 19 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Kadir Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları yayına gelecek. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: esmadan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programından bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızla stüdyomuzdayız. Hoş geldiniz Ayşen hocam.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah. Hamdolsun.
1: Allah'a
2: şükürler olsun.
1: Amin. Bir önceki hafta En-Nasir ismini, nusret eden, yardım eden ismini öğrenmiş olduk Esma'dan Yansımalar'da. Bugün de kısmetse inşallah El-Kadir ismini değerlendireceksiniz. Biz genellikle her şeye Allah Kadir deriz. Peki buradaki şeyin hükmü nedir? Şeyden kastımız nedir? İsterseniz bununla başlayalım hocam. Sonrasında da El-Kadir isminin bizim hayatımıza yansıması nasıldır? Nasıl algılamamız gerekiyor? Sizden dinleyelim hocam. Lütfen buyurun.
2: Alâ küllü şeyin kadir. Şey girdiği zaman aklınıza gelen değil sadece, var olan. Yani şey zaten eşyadan gelir, var olan her şeye.
1: Her şeyi kapsıyor.
2: Her şeyi kapsıyor. Hepsine kadir. Önce o zaman kadere ya da kadir kökünü açalım. Bir kere kadir demek künhüne vakıf ya da her şey ölçüsüyle muktedir olan, her şeye o gücü yetmesindeki düzeyini, mizanı gerçekleştirme muktedirliği olan demek. Zaten ölçüden geliyor takdir etmek, onun yeri gereğince yapmak, onu tam ölçüsünce yapmak. Bu anlamda El-Kadir ismi bir kere insanı müthiş bir güvence veren bir isim. Şöyle ki Allah her şeye kadirse bu kadirliğini onun yaptığı her şeye müdahil olduğunu ve bu her şeyin içerisinde oluşan her şeydeki bu kadirliğini gördüğünüz zaman müthiş bir güvence altındasınız. Ölçüsüzlük, hadsizlik yapanların sadece kendine vurduğu bir şey. Bu anlamda Allah asla zaten kendi ölçüsünün dışına çıkılmasını hem izin vermediği gibi zaten çıkabilecek gücü de olmaz. Evet. Zaten o güç onda olduğu için biz ona her şeye kadir diyoruz. Ve iki isimle birlikte kullanılır. Biri Alim ismidir. Yani her şeyi bilen, bizim bilmediklerimizi bilebilen. Yani hem şehadeti bilen, görüneni, hem gaybı bilen. Allah'ın Alim ismiyle kullanılmıştır. Hem de Afuv ismiyle kullanılmıştır ki Af, Gafur isminden farklıdır. Sanıyorum affı henüz işlemedik, hatırlamıyorum. Evet. Affetmek demek ancak kadirlik gerektirir. Çünkü hiç yapmamış muamelesi yapmaktır affetmek. Ona o şeyi sunabilmek demektir, imkanı sunabilmek demektir. Dolayısıyla Kadir isminin o verdiği güvence her şeyin ölçüsünde olduğu olması, her yaratılışın, her oluşun, her bir, her neyse o kafamızdaki gördüğümüz, şahit olduğumuz her şeyin içerisinde bir kudretin, kudreti zaten müşahede ederiz.
1: Evet.
2: O kudretteki ölçüyü de müşahede ederiz. Öyle yer yerindedir ki o. Öyle bir biçimdedir ki o. Dersin ki Allah'ım sen her şeye kadirsin. Bu anlamda bizim umutsuzluk yolunu kesen, bize geleceğe dair güvence veren bir isim olarak değerlendirmeliyiz. Tabii biz yansımasına bakacağız. Bizim için önemli olan kısım burası. Bir kere benim hayatımı idame ettirirken dünyadaki imtihan dolu yaşamımı sürdürürken Kadir ismi bana çok yol gösterir. Nasıl yol gösterir? Bir kere gayretimin sonuçları noktasında ben her şeye kadir olan Allah'ın huzurunda olduğumu unutmadan. Zaten belki de en çok duada geçen esmalardan bir tanesidir Kadir ismi. Çünkü isteriz, sen her şeye kadirsin Allah'ım. Yani yapabilirsin. Senin evet. her şeye gücün yeter. Sende güç sınırı yok ki.
1: Ve zayıf olduğumuzun idrakine varmış oluruz.
2: Tabii burada şu var. Bizim zayıf olduğumuz değil, ötekisinin yapmadaki gücüdür esas oradaki şey olan. Hani çünkü ben zaten yapamayacağım. Hatta hiç kimsenin. Çünkü yapabilecek birini bulsak belki ona gideriz. Yani kısmen de olsa hani bunu sen yaparsın diye gelindiğinde yapabileceğim işiyse yaparım ama Allah'ım sen her şeye kadirsin diye dua ettiğimizde bir kere onu yapabilecek başka kimse kalmamış demektir. Genellikle dua için söylüyorum evet. tabii bunu. Yoksa bize de Allah nasip ettiği için ve o gücü kısmen nisbi bir şekilde verdiği için yapabiliyoruzdur. Yoksa bir şeyi yapabilirken yapamaz hale bile de gelebiliriz. O her şey gücü yetenin zaten Kadir ismi, El Kadir ismi birçok ekolce de farklı değerlendirme de vesile olup bir kader anlayışına da götürmüştür. Yani Allah'ın keyfiyeti ya da o ölçüsündeki muhteşemliği aslında her ne oluyorsa bir ölçü içerisinde olduğu bilgisi ve bunun bir kader olması ortaya koyar. Yani sonuçta siz kaderinizin dışına çıkmazsınız. Çünkü bir ölçüyü koyan, bunu muktedir bir şekilde belirleyen bir dizayn içinde gidiyorsunuz demektir. Ama bu külli iradenin ortaya koyduğu şeyin siz cüz'i iradedeki kısmı değildir. Yani siz kendi ölçünüzü büyük ölçünün içerisinde kendi ölçünüzü koyun. O da tercihlerinizle olur ancak. Yani bir şeyi yapıp yapmayacağınıza karar vermek sizin elinizdedir. Ama o yapma biçiminiz, o yapmadaki ölçü, o yapmanın sonucundaki kullanılan ölçü ya da formül her neyse Allah'ın o dizaynı içerisinde neyse o gerçekleşir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla Kadir isminin sadece belirleyicilik noktasında değil, aynı zamanda muhteşem bir dizayn ve denge üzerinde de düşünülmesi gerektiğini sanıyorum. Bize bir bakıma birincisi bu güvence altında evet. hissetmemiz ve her ne yapıyorsak bu ölçü içinde kaldığımızın, bu kader içinde kaldığımızın da bir göstergesi. İkinci kısmı benim çevreme karşı ve kendime karşı sorumluluğumda El Kadir isminin şeyi. Allah bize diğer canlılara vermediği bir akıl vererek kendisini ve kainatta olan büyük düzenin bir şekilde bilinmesini, kısmi de olsa bilinmesini istemiş. Çünkü akıl ancak ölçüyle iş yapabilen bir organdır. Ölçü koyamadığını ne sınıflandırabilir, ne tanımlayabilir, ne sınıflandırabilir, ne karşılaştırabilir.
1: Buradaki ölçüden kastımız mukayese manasında.
2: Sadece mukayese değil, tanım da getiriyorsun. Hı. Mesela buna kalem derken bir tanım getiriyorsun. Bu kalem değil, bardak derken bir ölçü koyuyorsun. Hı. Sonuçta bir ölçüden evet. hareket ediyorsun. Evet. Kalemi kalem yapan bir ölçüm var. Bunu uygulayınca bunun kalem olduğu ortaya çıkıyor. Bunu da uygulayınca bu çıkmayınca da bunu kalem değil diyorsun.
1: Değil diyoruz evet.
2: Anlatabiliyor muyum? Bir tanım getirirken. Bir tanım. Sonra sınıflarken bir sınıflama Hı. getiriyorsun. İşte yerde yürüyenler, uçanlar diye bir sınıflama getiriyorsun. Bir ölçü koyuyorsun. Ve bu ölçüye göre de 3 sınıf var diyorsun. Sonra mukayese ederken. Bu daha uzun derken bir şeyle ölçmüş olman lazım ki birinin ölçüsü 100, birinin ölçüsü 20 çıksın ki 100 çıkar 20'den daha uzun diyebilirsiniz.
1: Evet, tanımlamak için.
2: Tanımlamak için, sınıflamak için, mukayese etmek için akıl gerekir. Akıl olmadan bunları yapamazsınız. Şimdi aklın kullanım biçimi Kadir isminin bize yansımasıyla alakalıdır. Çünkü yaptığınız için işin ölçüsünü belirlemek ve bu ölçüler içerisinde kalmak, yani aklınızı kullanmak ve bu aklı kullanırken de o denge içerisinde ve o ölçüyü kaçırmamak ya da haddi aşmamak, ölçüye riayet etmek, Allah'ın koyduğu kadere, çünkü ölçüyü koyan Allah,
1: o nizama uymak,
2: itaat etmek, ona uymak bir noktada bence bize düşen en büyük yansıma. Bu noktada hani nispi bir şekilde benim gücümün yettiği şeyler var. Ya da muktedir oldum, kudret sahibi oldum. Küçük de olsa. İşte vurdum mu masayı kırarım diyenler de var. İşte ben bir kitabı bir oturuşta okurum diyenler de var. Yani Allah bize çeşitli şekillerde bir şeyleri yapabilme gücü ölçüsü vermiş. Bunun kullanım biçimi ve bu kullanım biçimindeki bizim çevremize gösterdiğimiz durumlardaki ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. Bir kere esas her şeyin ölçüsünü koyan El Kadir olan Allah'tır. Bunu unutmayacağız. Bizim buradaki bize düşen bunun imtihan olduğunu bilerek bu ölçüye riayet etmek, Allah'ın koyduğu ölçülere riayet etmek ve bunu uygularken de esas Kadir'in Allah olduğunu unutmadan karşımızdakine doğrusu ölçüyü kaçırmadan ve denge içinde, uyum içinde uymak. Belki hani soyut kalmış olabilir anlattıklarım. Çünkü daha önce de bazı isimlerde söylemiştim. Öyle isimler vardır ki bize yansıması çok görülemez.
1: Bariz değildir.
2: Tabii bariz değildir, hatırlayın. Ve zaten bütün isimler Allah'a en yakışan ve onu en mükemmel yapan ve tek sahibi. Bizler sadece onun tezahürüyle bu noktadayız.
1: Çok cüz'i bir yansıma.
2: Çok cüz'i bile değil yani, inanılmaz. Biz sadece işin figüranları gibi hani taklit bile etmiyoruz. Ama öyle isimler var ki o isimler sadece Allah'a mahsus. Bana geldiğinde o beni kötü yapar. Mesela Ekber öyle bir şeydir. Allah Ekber'dir, en büyüktür. Ama ben büyüklenmeye kalktım da müstekbir olurum, kibir sahibi olurum. Bana yakışmaz. Çünkü bana uygun değil o isim. Anlatabiliyor muyum?
1: Kibriya ancak Allah'a yakışır.
2: Evet, çünkü Ekber olan evet. O. Yakışmadan öte. Yani Ekber o. Ya yani sen değilsin. Dolayısıyla bu noktada Kadir ismi de aslında bu anlamda bizi hani dikkatli davranmamızı gerekli kılan. Allah'ın kadirliğiyle yetinerek ve o kadirlik içerisinde bizim ölçüyü hiç bozmadan ve onun uygun gördüğü ölçülerde, mesela doğduğum aile, sahip olduğum cinsiyet, doğduğum işte çağ, zaman, yani 100 yıl önce de yaşayabilirdim, 100 yıl sonra da dünyaya gelebilirdim. Ailemi ben seçmedim, çağımı ben seçmedim, zamanımı, cinsiyetimi ben seçmedim. Bunlar bana takdir edilmiş. El Kadir tarafından takdir edilmiş. Benim buna uymam lazım. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Dolayısıyla ve bu ölçünün en uygun ölçü olduğunu. İyi ki bu dönem. Ben bir ara belki bahsetmişimdir. Hani peygamberimizin zamanında yaşamayı çok arzu ettiğim zamanlar olmuştu. Bir arkadaşım dedi ki, o zaman müşrik olma ihtimalin çok yüksekti. Bunu da düşündün mü dedi. Nasıl yani dedim. Evet, önce peygamberimizle başladı her şey ve Mekke döneminde Müslüman olanların sayısı müşriklerden çok çok azdı. Yani çoğunluktan olma ihtimalimiz var mıydı? Vardı. Sonra düşündüm. En uygun çağ kendi çağım galiba.
1: Evet.
2: İşte onu takdir edenin muhteşem şeyi bu. O takdirin en uygun olduğunu kabullenmek ve buna uyum göstermek. Buna isyan etmek,
1: evet.
2: Aslında o Kadir'e isyan etmek oluyor. Bu anlamda El Kadir isminin bizdeki tezahürü, bir kere ona bu güvence içinde bakmak ve ona El Kadir olmasının muhteşemliğini hissederek davranmak belki de en uygunu.
1: Evet, küçük bir nefes de almış olalım bu söylediklerinizi düşünmek adına. Bu arada hatırlatalım değerli dinleyenler, Akra'da Esma'dan Yansımalar programındasınız. Stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız ve bugün Esma-ül Hüsna'dan El Kadir ismini değerlendiriyor değerli hocamız. İki türlü yansıması var bize bakan yönüyle dediniz. Öncelikle güvence altında olduğumuz, ikincisi de akıl idrakinin bahşedilmiş olması bize ve biz o akılla o ölçüyü bilebilmek, o ölçünün içerisinde olmak ve dolayısıyla haddimizi bilebilmek.
2: Aynen.
1: Biraz önceki anlattıklarınızdan şöyle de soru gelebilir mi? Madem kul olarak biz biliyoruz ki tek kadir olan Allah, alâ küllü şeyin kadir. Biz taleplerimizi, isteklerimizi kadir olanın haricindekine yönelttiğimizde haddimizi aşmış olur muyuz?
2: Yanlış gitmiş oluruz. Yani sonuç almayız. Öyle der ayet. Yani o kendilerine bile hiçbir faydası olmayandan ne medet umuyorsun? Çok nettir. O yüzden zaten bütün yollar Allah'a çıkar.
1: Evet.
2: Eğer esmaları bilirsen o yollardaki çıkışların ışıklarıdır esma. El Kadir Allah'sa bitti. Başka kadir aramana gerek yok yani o noktada. Dolayısıyla bizim esmalardaki şeyimiz bir iptir.

0: Allah'ın ipidir ve onları tutunarak hareket ettiğimizde, geçen hafta dile getirmiştim. Hani taşa basarak yürümek, emin yürümek.
1: En sağlam taş.
0: Tabii, çünkü öteki yere bastığınızda düşersiniz, boğulursunuz. Yanlış yerde. Esmalarla gittiğinizde o sizi yer üstünde tutar. Dolayısıyla bir esmayı bilmek demek, göremediğiniz bir fululukta uygun gözlük takarak netliğe kavuşmak demektir. Ha dersiniz. Evet, şimdi oldu. Yani ne olduğunu anlamış oldunuz. Körün fili tarif etmesi gibi değil, bütünü görerek. Çünkü esma demek olayları en tepeden, en geçmişinden, ezelden ebede, dünyadan ahirete bütünüyle bakmak demek. Bütünüyle baktığınızda birçok olay o kadar küçük kalır ki, büyüttüğünüz bir olay ya da o kadar korktuğunuz veya üzüldüğünüz bir olay o kadar sevinirici bir hale gelebilir ki, sadece bakış açınızda biraz yukarıya çıkarak, resme bütününden bakarak ya da bütünsel bakarak. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim elbette etrafımızda, demin de söyledim ya, hani bazı şeyleri kısmen de yapabilen insanlar var. Ama biz mededi onlardan bulmayız. Biz mededi Allah'tan buluruz. Dolayısıyla Allah'ın Kadir ismi bizi o manada hani güvence altına alan ve buna inanışımız oranında zaten müminiz demektir. Bu anlamda onun ölçüsüne saygı duyarak ve onun ölçüsünün en uygun ölçü olduğunu kabul ederek ve o her şeyi gücü yetenin koruması altında ve güvencesi altında olmaktan daha doyurucu ne olabilir?
1: Evet, bir hasta için düşündüğümüzde şifanın Allah'tan olduğunu bilip hekimi de doktoru da bir vesile bilmesi aslında yine bu Kadir ismine sığınması demek.
0: Elbette gibi. Zaten bakın, Kadir isminin akılla açıklama sebebi mi o? Kadir ismi bizi miskinliğe itmez, tam tersine. Kadir ismi bizi vesilelere yönelten, aklımızı çalıştırmak isteyen ve ölçülerin ne olduğunu bulmamızı isteyen bir isimdir. Yani Allah orada bir hastalık veriyorsa, bir sıkıntı veriyorsa, bu sıkıntının bizdeki tezahürü, bu sıkıntıyla mücadele etmemiz gerekiyorsa, bunun yollarından bir tanesi de bunun şifasını ya da bunun devasını, bunun çaresini üretecek hem arayışlara girmemizi hem de bu arayışlarda vesile aramamız demektir. Yoksa çareyi veren doktor değildir oradaki. Evet. Doktor işin vesilesidir. Ama bize düşen de aynı zamanda bunun arayışını yapmaktır. Akıl böyle bir ortamda lazım. Akıl en çok Kadir ismindeki yansımada yakışır. Miskinlik değildir. Kaderim buymuş, çekerim değildir iş. Kader Allah'ın verdiği şekliyle hiç hareketsiz karşılık vermemek değildir. Tam tersine, burada ne oldu? Allah bana bunu nasip ederek, ben mi bir şey yaptım? Neden bu başıma geldi ve bununla ilgili ne yapmam gerekir? Hani neyle karar verirsiniz? Aklınızı kullanarak. Çoğu zaman şükür noktamdır aklımın varlığı. İyi ki de Allah bana akıl vermiş ve iyi ki de benim aklım var. Bir şeyi tanımlayabiliyorum, sınıflayabiliyorum, kıyas yapabiliyorum. Ve bunu yaptığım oranda da Allah'a ulaşmam çok daha kolay. Yoksa beni çok kolay kandırırlardı, inanırdım. Çünkü onların ölçüsüne göre benim şu yola gitmem gerekiyordu. Evet. Ama bakıyorum, ölçüyorum, biçiyorum, görüyorum. Sana hiçbir faydası dokunmayan, seni görmeyen, seni işitmeyen, bunlara mı tapıyorsun diyen Hazreti İbrahim babasına söylüyor bunu. O kadar net bir akıl işidir ki bu.
1: Evet.
0: Kendisine gücü yetmeyen, hiçbir faydayı getirip zararı önleyemeyen bu şeylere mi? Bu şey dedi, kişi de olabilir, düşünce de olabilir, her neyse artık o.
1: Burada hemen ayet-i kerimede işaret edilen dua aklıma geldi. Ey Rabbimiz, içimizdeki akılsızlar yüzünden bizi helak etme.
0: Hazreti Musa'nın duasıdır.
1: Dolayısıyla bizi, aklımızı kullanmaya da yönlendirmiş oluyor.
0: Tabii aktif katılıyorsun hayata. Ve aktif katılırken Allah yokmuş gibi davranmıyorsun. Tam tersine, Allah'ı yaratılışının sistemindeki şeyi kadiri yakalamaya çalışıyor. Müthiş bir şeydir bu. Kulla Allah arasındaki duanın da canlı tutucu bir şeydir. Aklı olanı Allah çok sever. Aklını kullananı çok sever. Hala mı akletmeyeceksiniz? Evet. Hala mı tefekkür etmeyeceksiniz? Hala mı tefakkur etmeyeceksiniz? Neden tedebbür etmiyorsunuz bu Kur'an'la ilgili derken hepsi aklı faaliyetlerle alakalı bir şeydir. Ve bu o tezekkür etmek de keza. Hı hı. Yani ders almak, ders çıkartmak, bundan bir sonuç çıkartmak, deneyim kazanmak. Deneyim kazanmak ne demek? Akıllı insan yaptığı bir şeyden elde ettiği sonucu bir daha yapmayarak geri durabilir.
1: Ve sadece akıllıları muhatap alıyor.
0: Aynen öyle. Teala. Bu anlamda dediğim gibi kadir ismindeki o ölçülü ve her şeyin muktedirliğini ve dengesini kuran bir sistemin sahibi Allah, her şeye kadir olan Allah'ın bizdeki yansıması herhalde ancak aklımızı kullanarak oluşacaktır. Evet. Ve proaktif olduğumuz, yani katılımcılığımızı ve hayata yönelik dik duruşumuzu, o Müslüman olma gayretimizdeki belirleyici olan bizim ancak ve ancak ölçüyü kullanan organımız olan ya da ölçü geliştiren ve bununla tanımlamak, sınıflama ve kıyaslama becerisini sağlayan aklımız olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Akıl aynı zamanda bizi ilme yöneltiyor ve kudretin açığa çıkacağı safhalara yöneltmiş oluyor.
0: Aynen. İlmin varlığını söyleyeyim. Yani aklın, teknoloji, bilim şu an akılla çalışan bir sistem. Hiçbir zaman tevhide engel olan bir sistem değil. Asla değil. Tam tersine bir şey keşfettiğinizde muhteşem dizaynı görüyorsunuz yahu. Ya öyle bir şey ki bir milim şurada olsa kıyamet kopacak ama öyle değil. Öyle yerli yerinde ki o. Öyle cazip kılınmış ki sistem birbirine. Yoksa şey olacak, yok olurduk. Yani bizi hayatta tutan fizik kurallarına baktığınızda muhteşem bir ölçü ürünü olduğunu görürsünüz. Bunu ancak Ar-Ge ile bulabilirsiniz. Deneyerek. Yani bu yüzyıldaki bilgiler geçen yüzyılda yoktu. İman etmeyecektik o zaman. Onu söylemiyorum tabii ki. Her bulunan bilgi Allah'ın varlığına bir kanıt, evet, bir argüman. Bu noktada akılın devreye girdiği her işte eğer gerçek akılla kullandığınızda bu siz daha iyi bir kul olmada ve her şeye kadir olan Allah'ın huzurunda onunla onun istediği bir kul olma şerefini de verecektir. Ben naçizane tabii bu bir şey olabilir. Hani biz programda şunu yapmıyoruz. Bunu tekrar hep söylüyorum. Bu bir ilahiyat programı değil. Bu bir tefsir programı değil. Ben ilahiyatçı değilim zaten. Doğrusu Arapça da bilmem. Ben bir insan bilimciyim ve insan davranışının daha iyi oluşmasında Kur'an'ın bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Ve bu yol göstericilikte de inandığım bir şey var ki kendi en azından hani yaptığım programlarda da ve kendi hayatımda da bana esmalar müthiş bir yol gösterici oldu. Evet. Esmayı bildiğim zaman kendi sınırlarımı çok net kurabildiğimi fark ettim. Huzurumu artıran, güvencemi artıran ve öze güvenimi, yani Allah'a güvenimi, tevekkülümü rahatlatan, tevekkül çünkü kolay bir şey değildir, Allah'ı vekil atamanız için onun kim olduğunu çok iyi bilmeniz gerekir.
1: Evet.
0: Bu çok iyi bilmenin yoludur, Esma'yı bilmek. Bu anlamda gayretimiz bu. Evet. Bunu nasıl yapabilir sorusunun cevabını veriyoruz. Tabi verdiğimiz cevaplar en doğru cevaplar olmayabilir. Doğrusunu Allah bilir. Bize düşen bu noktada iyi bir kul olmak adına neler yapabilirizin cevabını vermek. Sürçülisan ettimse de dinleyicilerimden özür dilerim. Allah'tan af dilerim. Bağışlanma dilerim. Bu noktada doğrusu benim yani El-Kadir isminde gördüğüm biraz da belki de hani yüzyıllardır Müslümanlara yapılmış bir miskinleştirmiş, onları tembelleştirmiş ve bir kötü bir kadercilik anlayışının içine sokularak ve Allah'a iftira noktasına getirmiş. Haşa. Ki ayette çok geçer. Allah'a edilen iftiralardan çok bahseder. Ben istemem. benim Rabbim bana şeref katmıştır ve bana karar hakkı vererek geçici de bir zaman olsa bu karar hakkımdan saygı duymam, kendime güvenmem ve bununla ilgili ona tevekkülümü, ona güvencemi, ona güvendiğimi ilan etmem, ispat etmem için bana zaman tanıyor. Bunu da kullanmam için verdiği en büyük silah ya da araç, donanım akıl.
1: Ne büyük bir şeref.
0: Evet, çok evet. Büyük bir şeref. Doğrusu.
1: Yine konunun başında süremiz de azaldı ama Alim ve Afuv ismiyle birlikte gelir dediniz. Evet. Biz de affetmek büyüklüktür deriz zaten çoğunlukla. Evet, bir yansıması da bu açıdan.
0: Bir ölçü.

0: kişidir aynı
1: Evet.
0: zamanda. Çünkü affetmek demek bir şeyleri silmek demek değil. Onun gelişimi için yeni bir sayfa açmak demek. Daha iyisi içindir. Daha doğrusu içindir. Daha gelişmesi içindir. Ve bilemem dinleyicilerimiz af isminde de işleriz. Affettiğimiz her şeyden bereket alırız.
1: Değil.
0: Ama gerçekten affetmek lazım.
1: İnşallah.
0: Gerçekten affetmek hani kolay bir şey değildir. Affedebilmek gerçekten dediğiniz gibi büyük bir güç ister.
1: Evet. İnşallah Afuv isminde
0: Sağlayanlardan
1: ayrıntılı bir
0: oluruz.
1: şekilde
0: Allah'ın
1: bekliyoruz.
0: yardımıyla.
1: Amin inşallah. Ayağınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler de Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz ve tekrar birlikte olabilmek ümidiyle bugün de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Selametle kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.
3: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Akrep.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَ اللّٰهُ خَلَقْتُ الْاِبَادَ بِاِلْمِي فَمَنْ اَرَدْتُ بِهِ خَيْرًا مَنِحْتُهُ خُلُقًا حَسَنًا وَمَنْ اَرَدْتُ بِهِ سُعًا مَنَحْتُهُ خُلُقًا سَيِّئًا. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, اَنَ اللّٰهُ ben Allah-u Azimüşşanım. خَلَقْتُ الْاِبَادَ بِاِلْمِي kullarımı ilmim ile yarattım. فَمَنْ اَرَدْتُ بِهِ خَيْرًا مَنِحْتُهُ خُلُقًا حَسَنًا hayır murad ettiğim kuluma güzel huy ihsan eyledim. Huluku hasen ihsan eyledim. وَمَنْ اَرَدْتُ بِهِ سُعًا مَنِحْتُهُ خُلُقًا سَيِّعًا şer kötülüğünü murad ettiğim kuluma da kötü huy ihsan eyledim. Bu iyi huy ve kötü huy meselesi üzerinde bir lahza durmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri bu istu li ütemmime mekarimel ahlakı buyurmuş. Ben ahlakın güzelliklerini, güzel huyları tebliğ etmek için, insanlara öğretmek için peygamber gönderildim. Onları tamamlamak için. Tabii kendisinden evvel başka peygamberler geldi. Bir kısmı insanlara öğretildi. Onları tamamlamak için gönderildim buyurmuş. Buradan anlaşılıyor ki İslam dininin birçok gayesi var. Bu gayelerinden biri de kulu güzel huylu etmek. Niye bize Allah-u Teala Hazretleri İslam'ı gönderdi? Elbette ilk önce Allah-u Teala Hazretlerini tanımamıza, doğru tanımamıza, bilmemize, sahih imana vesile olsun diye Allah-u Teala Hazretleri bize peygamber gönderdi. Kullar Allah-u Teala Hazretlerini hakkıyla tanısınlar, yanlış tanımasınlar, şirk koşmasınlar, efendim küfürde, dalalette, cehalette, zulümatta kalmasınlar diye hak yolu aydınlatmak için peygamber gönderdi. Bir kere ilk şey o. Tabii ilk vazifemiz Allah'ı doğru bilmek. Elhamdülillah Müslümanlık sayesinde.

Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Daha eski ümmetler çeşit çeşit sapıklıklara düştüler. Daha önceleri kahraman olan, peygamber olan, makbul olan insanları bazıları put edindiler. Yoldan saptılar. Elhamdülillah bir sahih itikadı öğreniyoruz. Allahu Teala Hazretlerini onun şanına layık sıfatlar ile tanımak için Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Elhamdülillah o bir. İkincisi, insanların ve cemiyetin nizamı ve düzeni için geldi İslamiyet. Yani bu İslam'ın bir takım hedefleri dünyaya ait. Sadece ahirete ait değil. Bize ahireti öğretip, ahireti gösterip, Allah'a imanı gösterip, ahiret için çalışmaya teşvik etti. Bir de bu dünyaya ait de hedefleri, gayeleri var İslamiyet'in. Bu dünyaya ait hedefleri insanın vücudunu korumak, neslini korumak, efendim cemiyetini korumak, kollamak için. Birçok nizam vardır. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin ahkamı incelenirse bunları böyle gruplandırmak mümkündür. Bak, bu hadis-i şeriflerle, bu ayet-i kerimelerle Allahu Teala Hazretleri cemiyeti koruyor. Cemiyet hayatını kolluyor. Cemiyet hayatında karışıklık, intizamsızlık olmamasını sağlıyor. Şu hadis-i şerifler, şu ayet-i kerimelerle insanların vücudunu kolluyor. Vücuduna zarar vermemesini, vücudunu sıhhatli, afiyetli bir şekilde tutmasını sağlamaya çalışıyor diye. İşte o cemiyetin nizamını sağlayan hükümlerin başında ahlaka dair hükümler geliyor. Ahlak dediğimiz şey cemiyete ait bir şeydir. İnsan tek başına olsaydı ahlak o kadar önemli bir şey olmayacaktı. Cemiyet hayatı yaşayınca ahlak denilen hadise topluluk hayatının bir gereği olarak lazım oluyor. Başkalarıyla iyi geçinmek gerekiyor, başkalarının ezasına sabretmek gerekiyor, başkalarına yardım etmek gerekiyor, onların ihtiyaçlarını görüp gözetmek, parasıyla yardım etmek, mali bakımdan yardım etmek, gönülle yardım etmek, yanına gidip efendim bedenen yardım etmek gerekiyor. İşte bunlar insan cemiyetine ait işler ve tavsiyeler ve bunları bozucu şeyler. İnsanın topluluk halinde diğer insanlarla beraber onları ezmeden, onları zarara uğratmadan huzur içinde yaşamasına mani olan her şeyi de yasaklamış İslam dini. Dedikoduyu yasaklamış, gıybeti yasaklamış, hasedi yasaklamış, kini yasaklamış, kötülüğe kötülükle muamele etmeyi yasaklamış. Yani bütün ahlaki emirler dönüp dolaşıp insan cemiyetini has halis, mesut bahtiyar bir cemiyet yapmaya yönelik. Onun için bu gayeyi unutmaması lazım Müslümanların. Yani Müslümanlık sadece kul ile Mevlası arasındaki ilişkilerden ibaret değil. Sadece gelip camide namaz kılar, Ramazan'da oruç tutar, hacca gider, hac ibadetini yapar, kaşlarını çatar, kimseyle konuşmaz, kimseyle ilgisi yok. Olmadı. Müslümanlık başka insanlarla ilgi ve irtibat dini. Namazları insan camide topluluk halinde kılarsa ecri çok oluyor. Cuma'ya gitmezse, üç cuma gitmediği zaman kalbi mühürleniyor. Hacca gitmezse farzlardan bir tanesi, İslam'ın direklerinden bir tanesini yıkmış oluyor. Eğer parası varsa, mali durumu müsaitse hep bunları yapması kendisine emredilmiş. Onun için biraz böyle çevremize bakınacağız. Cemiyetin içine sokulacağız. İnsanların arasına katışacağız. Dağda yaşayıp rahat etmekten cemiyetin içine girip insanların sıkıntısına, cefasına sabretmek daha ecirlidir. Gireceğiz cemiyetin içine, hayır işlerine gireceğiz. Bütün Müslümanlar, her Müslüman her hayır cemiyetine sokulmalı. Çevresinde ne kadar dernek varsa hayır işlerinde payı bulunmalı. Hayır işlerine elini uzatmalı. Hayır işlerini başka insanlara kaptırmamalı. Başka insanların istismar etmesine, başka yollarda kullanmasına müsaade etmemeli. Ne kadar cemiyete dönük faaliyetleri fazla olursa o kadar hayırlı olur. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, başka insanlara faydası en çok dokunandır. İşte bu manaya dikkat edeceğiz. Cemiyete sokulacağız. Cemiyete sokulunca da ahlak dediğimiz şey başlıyor. Birisinden kötü bir söz işitirsek birden feveran etmeyeceğiz. İnsanlar arasında muamele yaparken adaletle hareket edeceğiz. Efendim, bir yardıma muhtaç kimse gördük mü yardım edeceğiz. Cömertlik yapacağız. Davet edeceğiz. Efendim, muhabbeti arttırıcı işler yapacağız. Bunların hepsi işte ahlaki şeyler. Yani güzel huylar. Güzel huyların bir kısmı ana huylardır. Bir kısmı onlara bağlı tali huylardır. Bu güzel huy meselesine dikkat edeceğiz. Güzel huy nedir? Bunun açıklaması için kısa bir ölçü verelim. Bir insan bir topluluğun içinde otursa, sonra o topluluktan kalksa gitse, arkasından onun hakkında neler söylemelerini istiyorsa öyle hareket etmeli.
Neleri söylemelerini istemiyorsa da öyle hareket etmemeli.

Yani iyi huyun kestirme tavsiye çarelerinden birisi, bir topluluktasın sen şimdi, kalktın gittin. Oh gitti, kurtulduk. Ne suratsız adam, ne inatçı adam, laf anlamaz, söylüyorsun olduğu yerde efendim inat ediyor filan mesela. Böyle duymak ister mi insan bu çeşit sözleri? İstemez. O halde böyle denilebilecek cinsten huyları yapma. Aferin ya, ne güzel bak, oh gönlümü rahatlandı, şu adamı görünce içim rahatladı, maşallah bilmem ne filan, arkandan böyle şeyler söylemesini istemez misin? İsterim. O halde öyle söyletecek tarzda hareket et. Yani ana ölçülerden birisi bu. Ana ölçülerden bir diğeri de karşısındakini senin kendi yerine koymandır. Yani sen olsaydın o adamın yerinde, senin ona yaptığın şu muameleyi sana yapmalarını ister miydin, istemez miydin? Terazilerden birisi de budur. Yani Müslümanın ahlak için nasıl hareket etmesi gerektiğine dair ölçülerinden birisi de budur. Yerine koy onun yerine kendini, ona muameleyi ona göre yap. Yani sana yapılmasını istediğin muameleyi başkasına karşı yap. Ondan sonra umumi huylardan bir tanesi de insanlara fayda götürecek, insanların faydasına olacak şeyleri yapmak, zararına olacak şeyleri yapmamaktır. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır, en şerlisi de insanlara zararlı olandır diye hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Fayda esasına göre hareket edeceğiz. Yani ben bunu yaparsam ne kadar insana faydam olur, şunu yaparsam zararım dokunur mu diye zarar vermemeye, faydalı olmaya çalışacak. Ondan sonra elinden geldiği kadar insanları sevecek. Ben nasıl seveyim, bazıları iyi bazıları kötü. Bir kere şu bakımdan seversin ki hepsi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıdır. Bir. İkincisi, bütün insanlar hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Yani şu sırada yeryüzünde yaşayan insanların hepsi Peygamber Efendimiz'in ümmetidir. Bir kısmı Peygamber Efendimiz'e iman etmiştir. Fiilen ümmeti davettir. Bir kısmı da ümmeti icabettir. Bir kısmı da anlatırsam belki Müslüman olacak. Müslüman olma ihtimali olan kimselerdir. Onlara da ümmeti icabet denir. Onun için kafire belki bunda bir iman edecek bir taraf vardır diye bakarsın, öyle yaklaşırsın. Mümine de bunda iman var dersin. Kalbinde Allah var dersin. Kalbini kırmamaya, yıkmamaya çalışırsın. Çünkü hani Kabe'den, Kabe'yi yıkmaktan da gönül yıkmak fenadır demiş büyüklerimiz. Hadis-i şeriflere dayanıyor o şey. Yani Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam yapmış diyorlar. Gönlü Allahu Teala Hazretleri, her insana gönlü o vermiş. Onun için gönül yıkmamaya dikkat edecek, kalp kırmamaya. İnsanın eti yenmiyor, derisi giyilmiyor. İşte bir tatlı sözü var, dili var, samimiyeti var. Tenkit de edebilir insan da, samimiyetle söylerse dokunmaz. Bak kardeşim, ben seni çok seviyorum. Hakikaten seviyorum. Senin bunu neden yaptığını da anlıyorum. Şu şu sebeplerle şöyle yapıyorsun ama bunun akıbeti şöyle. Binaenaleyh onu öyle yapmasan filan diye hani usulüyle yaklaşırsan, yumuşaklıkla söylersen çok tesirli oluyor. Birisi, yani bunun çok misallerini gördüm, bazılarını da burada anlattım da, Ankara'da kız fakültede okuyor. Hukuk fakültesinde okuyor. Müslümanlığı duymuş, öğrenmiş, başını örtmüş. Annesi babası da baş örtüsüne muhalif. Örtmeyeceksin diyorlar. Kız hukuk tahsili yapacak kadar yükselmiş, tahsili yüksek. Efendim Allahu Teala Hazretleri baş örtmeyi emir buyurmuş diye başına örtüyü geçirmiş. Annesi babası da senin gibi gerici insan istemeyiz, aç şu başını diyorlar. Ne yapacaksın bu baş örtüyü diyorlar. İşte o da olurdu olmazdı bilmem ne filan. Sordum, cahil adamlar mı? Yok dedi, birisi avukatmış babası. Babası da avukatmış. Yani Allah'ın hikmeti işte, çeşit çeşit acayip işler oluyor bu dünyada. Ne yapalım hocam? Şimdi dininden döndürmek için dövüyorlar. Kızın da nişanlısı vardı. Neyse, düğünleri oldu, evleniverdiler onlar. Ondan sonra dedim ki sakın alakayı kesmeyin. İşte gidin, bizim maksadımız size karşı gelmek değil. Sizi seviyoruz, siz bizim anamızsınız, babamızsınız, yakınımızsınız, kardeşimizsiniz. Ama siz bizim imanımıza ait şeyler söylediniz. İmanımızdan dolayı bizi tazyik altına almaya çalıştınız. Bu olacak şey değil. Bırakın bizim imanımıza dokunmayın da, biz gene sizi seviyoruz, size hizmet edelim, hürmet edelim, müsaade buyurun gibi hediye gönderin filan dedim. Böyle şeyler yapın dedim. Hakikaten yapmışlar. Elhamdülillah aradan biraz zaman geçti. Bir tanıdıkları doktor var. Sordum nasıl durum? Dedi ki hocam elhamdülillah iyileşti durum dedi. Şimdi yumuşadılar dedi. Demek ki böyle şey yapacağız. Yani herkeste bir zaman gelir düzelir diye bir ihtimal göreceğiz. Bir hayır çekirdeği göreceğiz. O hayır çekirdeğinin filizlenmesine çalışacağız. Onu sulamaya çalışacağız. Yine bir başka misal söylemiştim ki hocam dedi birisi bana, benim babam bana küs.

0: ve beni evine almıyor, evinden kovdu dedi. Aman dedim, paraya ihtiyacım varsa bir an yardım edelim yani. Yok dedi, paraya ihtiyacım yok. Maddi bakımdan durumum iyi ama dedi, babam kovdu evden dedi, evine almıyor dedi. Gidersem dövüyor dedi. Olmuş hadise yani, olmuş şeyi söylüyorum. Sonunda ben dedim ki, sen ona mektup yaz. Evine almıyor madem. Sen şimdi karşısına geçtiğin zaman söz söyleyince o birden kızar, bağırır, çağırır. Sözünü de tamamlattırmaz sana. En iyisi mektuptur. İlk önce kızsa bile sonra kıyıda köşede okur o mektubu. De ki, babacığım sen benim babamsın. Ben de Müslümanım. Müslüman babasına hizmet eder, hürmet eder. Benim sen itikadın ne olursa olsun sana hürmet etmek vazifem. Müsaade buyur. Beni affet. Ben bu imanımdan vazgeçemem. İmanımın icabını yapacağım. Sen beni hoş gör, ben de seni hoş göreyim. Sen nasıl istersen öyle yaşa ama müsaade et de ben sana hürmet edeyim. Evlatlık vazifemi yapabileyim. Beni kovma geldiğin zaman. Böyle şeyler söyle dedim. Böyle yazmış filan. Bir zaman geçti. Hocam dedi, memlekete gidiyorum dedi. Ne oldu dedim. Mektuplar tesirini gösterdi dedi. Gitti. Ondan sonra bir gün baktım, fakültede kapımı çaldı. Başörtülü bir kızla beraber geldi içeriye. Gülüyor. Ne o dedim. Hocam dedi, bu benim kardeşim dedi. Kız kardeşiymiş. Bu dedi, benim yazdığım mektubun tesiri dedi. Yani kız kardeşi açıkmış o mektuptan sonra. Babasına da bir yumuşaklık gelmiş, kız kardeşine de bir şeylik gelmiş, düzelme. O da başını örtmüş falan karşıma geldi. Çok sevindim tabii. Bir zaman geçti, gülerek gene geldi. Hocam dedi, babamla hacca gidiyoruz dedi. Hani bağırıyordu ilk önce, kovuyordu, sen niye sakal bıraktın, ne biçim evlatsın, gerici evlat istemem falan diyordu. Bak, aman dedim, baban şimdi yeni Müslüman oldu. Uçakla gideyim dedim. Şeyde otobüsle çeşitli meşakkatleri filan vardır dedim. Tahammül edemez de feveran ediverir. Sen ona iyi bak filan dedim. Sonra paramız yetmeyecek hocam dedi. Otobüsle gittiler, geldiler. Geçenlerde gördüm, bir başka kardeşini getirmiş. Hocam dedi, o da düzeldi dedi. Şimdi buradan bilmem Eskişehir'e gidiyoruz dedi. Orada ablam var, o da düzeldi dedi. Bak, insanların o anda olduğu hale bakma. O anda kızar bağırır ama sen edepli ahlaklı hareket edince tesir ediyor. Çünkü onun da bir kalbi var. O da bir insan yani. Hiçbir kimse dünya üzerinde Müslüman kadar kuvvetli olamaz. Elhamdülillah arkamızda Mevlamız var, imanımız var, peygamberimiz var. Yani bizimle kim karşımıza çıkıp da aşık atabilir? Kim bizim sözümüzün karşısında durabilir? Küfrün temeli mi var? Yıkılır gider yani. Hiç söylenecek sözleri yok onun. Biz böyle güzel ahlak ile onlara yani o gözle bakarsak, bu güzel ahlak ile dünyaları fethederiz. Afrika'da Müslüman olmuş insanlar. Soruyoruz, nereden Müslüman oldun? Efendim, Pakistanlı tüccarlar Müslüman etti diyor. Bak, tüccar oraya geliyor, Müslüman, güzel muameleler yapıyor, tatlı dille konuşuyor, görüşüyor, sevdirtiyor kendisini, oradaki insanı Müslüman ediyor. Parayla değil, dövmekle değil, kılıçla değil. Bütün hep öyle, Endonezya'ya öyle yayılmış, Malezya'ya öyle yayılmış, Afrika sahillerine aşağıya kadar Müslümanlık öyle yayılmış. Onun için yumuşaklıkla Allahu Teala Hazretleri sertlikle vermediği çok şeyi verir insana. Onun için Allah cümlemizi güzel huylu eylesin.
1: Amin.
0: Hepimizin üzerinde kötü huylarımız vardır. Onu bazen kendimiz anlarız, bazen de karşımızdaki söyler bize. En iyisini düşman söyler. Ciğerini sökecek gibi insanın böyle acı bir şekilde söyler hem de. Sen şöylesin diye. Onun için arada düşmanın sözüne de dikkat etmek lazım. Bakalım düşman beni ne bakımdan tenkit ediyor. Eğer haksız yere tenkit ediyorsa Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz ki ya Rabbi bu beni bu bakımdan tenkit ediyor ama sen biliyorsun ki bu hal bende yok diye sevinirsiniz. Ama haklı tenkit ediyorsa o zaten arar bulur yani. Çok müfettiş gibi arar bulur kusurunu. Oradan onu düzeltmeye çalışırsınız. Onun için bu iyi huy meselesine biraz eğilelim. Kötü huyları bırakma, iyi huyları elde etmeye çalışın. Bir de üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim. Çok üzüldüm ama. Allah affetsin. Hafızmış. Efendim bulunduğu yerde 4 kişi çalışıyorlar. 3 kişinin aleyhine başkasına gidiyor, müzevirliyor, gambazlıyor. Onlarla çekişmeye girmiş. Ötekiler de Müslüman, bu da Müslüman. Onlar da din öğretmeni, bunlar da din öğretmeni. Onu gidip öbür tarafa şey yapıyor. Orada yapılacak bazı hayırlı işler var. Hayırlı işleri engelliyor. Müzevirleyerek. Hayırlı işleri yaptırtmıyor. Onları oradan uzaklaştırıp onların makamına geçmeye çalışıyor. Emin olun bunun hafızlığı fayda etmez kendisine. Kıldığı namazların da faydası olmaz. Neden? Çünkü kazandığı zarar yaptığı hayırdan çok daha fazla. Teraziye girecek bu. Teraziye girecek ya. Şu kadar hayrı engelledin. Bu kadar insana iftira ettin. Şu kadar hırs yaptın. Bu kadar haset ettin diye terazide tartacaklar o huyların hepsini. Kıldığı namaz 2 paralık namaz. Ne olacak ya? Namazlarımızda ne var yani? 4 dakikadan günde topla şu kadar namaz. Ne yapıyorsun?

diyorsun yani. Onun da bin bir içimizden, aklımızdan vesvese geçer çeşitli düşüncelerle. Onun da bir hayır tarafı yoktur yani. Bizim ibadetlerimizin ne ağırlığı olacak yani? Allahu Teala Hazretlerine yani çok şuurla, gönül yanıklığıyla, gözyaşıyla, çok duyarak, çok halisane, çok şuurlu güzel ibadetler mi yapabiliyoruz? Onun için tartıya girecek, mahvolacak zavallı. Yani çok zarar ediyor. Onun için insanı namazda kurtarmaz, hafızlıkta kurtarmaz, hocalıkta kurtarmaz. Güzel huylu olması lazım. Çünkü hak sahibi yapışır yakasına. Ahirette hak sahibinin merhameti yoktur. İnsan o zaman o hale gelecek ki yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi. Bu ayet-i kerimeleri okurken tüylerim diken diken oluyor. O günkü kişi kardeşinden kaçacak. Yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi. O sevgili anası babasından kaçacak. Neden? Onlara iyi evlatlık edemedi, kusuru var, hak isteyecekler diye. Firar edecek onların önünden. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından, çoluk çocuğundan kaçacak. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَئْنُنْ يُغْنِيهِ. O gün herkesin başına bir dert sarılmış olacak, kendisine yetecek bir sıkıntısı, derdi olacak o gün. Onun için herkes böyle arayacak. Kimde benim ne hakkım vardı diye yakasına yapışacak, götürecek divanı ilahiye. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bu kulda benim hakkım var, bu bana haset etti, bu bana iftira etti, bu bana şu haksızlığı yaptı diye söyleyecek bunu. Onun için o günü düşünerek ahlakımızı düzeltelim. قال الله تعالى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي اَعْتَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَنِي. Bu hadis-i şerif de zikirle ilgili. Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri, beni zikretmek, benden bir şey istemekten bir kimseyi alıkoyarsa, ben ona istemeden veririm. Ne demek? Yani bir kul oturmuş bir köşeye, Allah Allah diyor, La ilahe illallah, La ilahe illallah veya Subhanallah veya Elhamdülillah, zikrediyor Allah'ı. Zikir çeşitleri ile malumumuz. Bunu zikrederken isteyemedi. Ya Rabbi, işte evde unum kalmadı, un ver, bilmem işte şu mahkemem var, mahkemeden beraat edeyim inşallah. Hastalığım, işte çocuğumun hastalığı geçsin inşallah, imtihanda muvaffak olayım. Hani insanın çeşitli istekleri oluyor ya, dünyalık, ahiretlik. Bunları istemeye vakit bulamadı. اَعْتَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَنِي. İstemeden veririm o zaman. Bu ne demek? Ben kulumun zikretmesinden memnunum. Endişe etmesin. Ben onun halini bilmiyor muyum? Onun neyi isteyeceğini bilmiyor muyum? Ne sıkıntısının ne olduğunu bilmiyor muyum? Zikre devam etsin diyor. Korkmasın diyor yani. Ah, çok zikrettim de elimi açıp da şey yapamadım. İsteyeceklerimi sıralayamadım. Ya sıralayamayınca Allah bilmedi mi onları? Allah-u Teala Hazretlerinin haberi yok mu senin halinden? En iyisi o. Abdülaziz Efendi rahmetullahi aleyh anlatmış. Birisi şey yaparmış, elini açarmış, o da kulak verirmiş. Nasıl dua ediyor diye. Ya Rabbi sen bilirsin, Ya Rabbi sen bilirsin dermiş boyuna. Ne biçim dua ediyor filan demiş bir müddet. Sonradan sonraya zevkini şey yapmış ya, meğerse ne güzel dua ediyormuş. Sen bilirsin diyor ya, ona iltica ediyor yani. Tevekkül ediyor, sana havale ediyorum Ya Rabbi diyor. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri kula sorsa, kulum hadi vereceğim bakalım ne istersin? En akıllıca iş sen bilirsin demek. Bir de isterse Ya Rabbi razı olmanı isterim. Çünkü razı oldu mu Allah-u Teala Hazretleri, her hayır razı olmaktan sonra oluyor. En güzeli sen bilirsin demek. Onun için işte Allah'a tevekkül etmek var ya, fetevekkelu, tevekkül edin. Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül etmek. Yani sen benim vekilim ol, benim namıma ne dilersen öyle yap. Ben sana dayandım, güvendim. Benim namıma vereceğine, alacağına, takdirine razıyım. Tevekkül güzel bir şey. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bize şu zikrin tadını tattırsın. Bu zikrin arkasından çok hayırlar vardır. Yani insan zikrede de çok çok hayırlara erer. قال الله عز وجل من زارني في بيتي او في مسجد رسولي او في بيت المقدس فمات مات شهيدا. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki kim beni evimde, yani Beytullah dediğimiz Mekke-i Mükerreme'de ziyaret ederse, ev fi mescidi resulü yahut Resulümün mescidinde, yani Medine'de ziyaret ederse, ev fi beytil makdisi yahut Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ziyaret ederse, femate mate şehiden, ölürse şehit olarak ölür. Yani hacca giden, Peygamber Efendimizin mescidini ziyarete giden, Kudüs'ü ziyarete giden ölürse şehit olur demek bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki benim şu mescidimde kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan bin misli daha üstündür. Bin rekata bedeldir. Yalnız Mescid-i Haram müstesna, yani Mekke-i Mükerreme'deki müstesna, o 100 bin.
misli oluyor sevabı. Onun sevabı 100 bin misli oluyor.

0: rivayette. Onun için bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Haccın, ömrenin, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaretin, Kudüs'ü ziyaretin kıymetli bir ibadet olduğu çıkıyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tekrar tekrar o mübarek yerleri ziyaret etmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Kâle Allahu Azze ve Celle İnne li abdi aleyye ahden in ekâme salâte li vaktiha en la uazzibehu ve in ve ünhilehul cennete bi gayri hisab. Hazreti Ayşe validemizden nakli olmuş ki Allahu Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor Peygamber Efendimiz. İnne li abdi aleyye ahdun. Kulumun bana karşı bir anlaşması vardır. Yani ben kulumla bir anlaşma yapmışım. Ahdü misak, ahdü peyman eylemişiz kulumla. Eğer in ekame salate li vaktiha, vaktinde namazı kılarsa en la uazibehu, onu azaplandırmamak üzere ahdimiz. Vaktinde namazı kılarsa azaplandırmamak ve unhilehul cennete bi gayri hesap, hesapsız cennete sokmak üzere ahdimiz vardır. Bu da namazı vaktinde kılmanın önemine dairdir. Bu namazın da 5 vakit olmasının hikmetleri var. Namazı uzunca anlatmamız lazım çünkü mühim ibadet. Kim onu yaparsa Allah'ın dostu oluyor, kim onu kaybederse Allah'ın düşmanı oluyor. Bu namaz aslında büyük bir zikirdir. Namaz akımı salate li zikri, namaz büyükçe bir zikirdir. Derli toplu, kalabalık bir zikirdir yani. Namaz zikirdir ve kalabalık, kıymetli bir zikirdir. O zikirden yüksek kullar çok büyük zevk alırlar. Yani namazı çok itibar ederler, severek kılarlar. Neden? Tadına varmış da bırakamıyor. Dur desen durmuyor. İşte bu namazı 5 vakit kılması, 5 defa kulu dünya işlerinden çekip de Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna çıkartıyor namaz ibadeti. O zaman günde 5 defa yolu doğrultuyor insan. 5 vakit camiye geldikçe, namaza durdukça, huzura çıktıkça günde 5 defa hiza alıyor. Direksiyonu sırat-ı müstakime çeviriyor. Yani arada şey yapsa bile günde 5 defa düzeltiyor. O namazı kılmayınca sapıttı mı sapıtıp gidiyor. Yanlış yola şey yaptı mı yürüyüp gidiyor. Onun için bu namaz hem de ne kadar kritik zamanlarda. Sabah kalkıyorsun namaz ne güzel. Öğle üzeri namaz ne kadar güzel. Tam ticarete daldığın ikindi vaktinde bir namaz. Ne kadar hoş. Akşam güneş batarken bir namaz. Yatarken yatsı namazı. Fevkalade kıymetli, önemli vakitlerde. Hepsinin ayrı ayrı vakit olarak ibretleri, hikmetleri var. Kâle Allahu Azze ve Celle Men lâne bihakkî ve tevâda'a lî ve lem yetekebber fî ardî refa'tuhu ala hatta ec'aluhu fi illiyyin. Bu da ahlakın önemlilerinden birisi olan tevazuya dair bir hadis-i şeriftir. Demin ahlak hakkında hadis-i şerif geldi. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki bir Müslüman kulum benim celalim hakkı için yumuşak davranırsa, kızgın değil, asabi değil, yumuşak davranıyor ve tevada Ali benim için mütevazı durursa, İnsanlara sertlik yapmıyor, haşinlik yapmıyor, yumuşak davranıyor, bir de mütevazı davranıyor. Velem yetekebber fi ardı, benim yeryüzümde yarattığım şu arzda tekebbür etmiyor, kibirli kibirli büyüklenmiyor, büyüklük taslamıyor. Refa'tuhu, ben o kulumu yükseltirim. Tevazu demek alçalmak demek. Yani kulum alçalırsa ben onu yükseltirim. Tevazu gösterirse ben onu yükseltirim. Hatta ec'aluhu fi illiyin, ta alayı illiyine kadar yükseltirim. İlliyin arş-ı alanın altındaki makamdır. Yani o kadar yüksek mertebeye çıkartırım. Ne yaparsa, yumuşak davranırsa, tevazu gösterirse Allah rızası için, kibir etmezse. Ahlakın güzellerinden biridir. Kavgaların çoğu kibirden çıkar. Sen bana ne hakla bunu söylersin? Sen kim oluyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Vay filan, bütün kavgalar sen benim hakkımı iyi takdir edemedin meselesinden çıkar. Tamam, ben senin düşündüğünden de aşağıyım, merak etme filan dersen hiç kavga olmaz. Yani herkes öyle diverdiği zaman biter iş. Adam ne yapacak? Çare bulamaz yani. Allah-u Teala Hazretleri o yumuşaklığın, yumuşak başlılığın, mütevazılığın kıymetini anlayıp o güzel huyları tesahüp etmeyi, onlara sahip olmayı, edinmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Amin.
0: Sevdiği huylarla bezesin, içimizi dişimizi süslesin. Sevdiği amellerle, sevdiği yollarda yürüsün.
1: Amin.
0: Sevdiği kul olarak emanetimizi alsın huzuruna. Sevdiği razı olduğu, gel kulum dediği, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye, fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti, gel cennetime gir, has kullarımın arasına katıl diye hitap ettiği bahtiyarlardan eylesin.
1: Amin.
0: Fatiha-i Şerife maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten, tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumma salli ala Muhammedin ve azvajihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed kemâ salleyte ala âli İbrahim ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil mursalin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve rasulik imamil hayr ve kaidil hayr ve rasulil rahmeh. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Bir Muharrem Hicri Yeni Yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 yeni hicri yıl geliyor. Yeni niyetler, yeni kararlar alma, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Servet Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım bir nevi günlük olarak kullanılabilme özelliği taşıyor ve kişinin gelişim yolculuğunda kendini takip etmesini kolaylaştıran kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Kişisel Hayat Planım ajandası Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın bugünden itibaren daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın tavsiyesiyle başlıyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yeni bir yıla atıfla ifade ettiği yeni bir defter elimizde. Bu güzel defterimizi güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım, temennisini, duasını içeren veciz ifadesinin yer aldığı kişisel hayat planı kıymetli bir yol haritası içeriyor. Her sayfasında kişisel notlar alabileceğiniz ajandada bu yılki hedeflerim başlığıyla manevi hayatım, eğitim hayatım, kişisel, sosyal, iş hayatım bölümlerinin yanı sıra bu yıl okumak istediğim kitaplar, bu yılki alışkanlıklarım, gezmek istediğim ülkeler ve şehirler, tanıştığım yeni insanlar, ezberlemek istediğim dualar gibi hedeflerin yazılabileceği tablolar bulunuyor. Ayrıca sayfalarında bulunan kare kodlarla özel içeriklere erişilebiliyor. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve Peygamber Efendimizin özel duaları ile süslenen kişisel hayat planı 1448 Hicri yıl özel takvimini de içeriyor. Hicri miladi takvime göre hazırlanmış aylık planlama içerisinde özel günler ve gecelere dair tarih hatırlatmaları yer alıyor. Ayrıca her Hicri ayın faziletine dair bilgiler ve bu aylarda yapılabileceklere dair tavsiyeler bulunuyor. 224 sayfadan oluşan bu özel ajandayı temin etmek için Server Yayınları internet adresini ziyaret edebilirsiniz. YKS giriş belgeleri erişimi açıldı. ÖSYM tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri erişimi açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından adayların yerleştirildiği sınav merkezlerinde dikkat çeken bir değişiklik ortaya çıktı.

0: Faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl 45 bini aştı. Veriler halkın kütüphanelere olan ilgisinin yükseldiğini ortaya koyuyor. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 39 milyona yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ali Fuat Kartal, eğitim sistemindeki yoğun sınav takviminin kütüphanelerdeki doluluk oranlarını artırdığını belirtti. Öğrencilerin ders çalışmak için bu mekanları yoğun şekilde kullandığını ifade eden Kartal, bu nedenle bazı kütüphanelerde yer bulmak zorlaşıyor. Birçok kütüphane doluluk oranlarını internet üzerinden duyurmaya başladı. Görevliler de mekanların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını takip etmek durumunda kalıyor. Talebin karşılanabilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuluyor, dedi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek ile devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda eleştirel medya okuryazarlığından söz edeceğiz. Günümüz dünyasında bilgisayar, internet, cep telefonları bir başka deyişle yeni medya başlığı altında toplanarak yaşantımızın bir parçası haline geldi. Yeni medya temelde zamana ve mekana bağımlı olmama, karşılıklı iletişim kurmaya açık olma ve çok sayıda bilginin aynı anda farklı mecralarda ve içeriklerde yer alma gibi özellikleriyle geleneksel medyadan ayrılıyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, bireylerin medya içeriklerini sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği. Dijital çağda doğru bilgiye ulaşmak ve manipülatif içeriklerden korunmak için bu beceri giderek daha önemli hale geliyor. Bu yetenek, bireylerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olurken, yanlış bilgilerin yayılmasına da önlemeyi hedefliyor. Peki nasıl eleştirel bir medya okuryazarı olunur? Bunun için birkaç temel adımı izlemek gerekiyor. Kaynak analizi. Bir haber ya da içerik gördüğünüzde bu bilginin kaynağını sorgulayın. Kaynak güvenilir mi? Kaynağın amacı nedir? Tarafsızlık. Medya içerikleri her zaman tarafsız olmayabilir. Haberin ya da içeriğin belirli bir görüşü öne çıkarıp çıkarmadığını, farklı bakış açılarına yer verip vermediği sorgulanabilir. Bağlamı anlama. İçeriğin hangi bağlamda sunulduğunu ve hangi çıkar gruplarına hizmet edebileceğini anlamaya çalışmak önemli. Medya içerikleri genellikle farklı amaçlarla üretilir. Bu amaçları fark etmek, doğru bir değerlendirme yapmanıza yardımcı olur. Bilgi doğrulama. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan haberleri hemen doğru kabul etmemek gerekir. Farklı kaynaklardan kontrol etmek ve doğrulama platformlarına başvurmak gibi yöntemlere başvurulabilir. Eleştirel medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması, özellikle genç nesillerin dijital medyada daha güvenli ve bilinçli bir şekilde var olmasını sağlar. Okullarda medya okuryazarlığı eğitimlerinin artırılması ve bireylerin medya mesajlarını sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, bilgi çağında daha güçlü ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi için hayati öneme sahip. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özelliklerinden söz edelim. Tabii medya okuryazarlığının amacı, bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine imkan sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve bu doğrultuda medya kültürünü çözümleyen eleştirel bir bakış açısı kazandırabilmek. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özellikleri, medyayı bilinçli, etkili ve kendi yararı için kullanır. Alternatif bilgi kaynakları arar. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir. Medyanın bireylerin ve toplumların inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin bilincindedir. Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla aktardığının farkındadır. Medya mesajlarının belli bir üretim süreci sonucunda oluştuğunun farkındadır. medya mesajlarının ekonomik, sosyal, politik, tarihi ve estetik gibi çeşitli bağlamlarda üretildiğinin farkındadır. Medyayı kültürü anlamada kaynak olarak görür. Medyanın kendine özgü bir dili

0: olduğunu bilir. Medya karşısında eleştireldir. Bilgiye ulaşma ve kullanmada etik ve yasal konuları bilir. Bu konuda bir başka başlıkla devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Eleştirel medya okuryazarlığında doğru soruları sormak. Medya aracılığıyla yayılan haberler, toplumun bilgi edinme ve olaylara bakış açısını şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Ancak medyanın haberleri aktarırken kullandığı dil, seçilen konular ve içeriklerin sunuluş biçimi, izleyicilerin algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle medya içeriklerini sorgulamak ve doğru sorular sormak, bireylerin haberlerin doğruluğunu ve tarafsızlığını değerlendirmelerine yardımcı olması bakımından önem kazanıyor. Uzmanlar, medyada yer alan haberleri değerlendirirken, örneğin şu soruları sormanın önemli olduğunu vurguluyor. Birincisi, haberin kaynağı nedir? Bir haberi değerlendirirken, ilk sorulması gereken sorulardan biri kaynağın kim olduğudur. Bu haber nereden geliyor sorusu, haberin güvenilirliği açısından kritik bir ipucu oluşturduğu vurgusuna, şayet bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın ayeti kerimesinde de rastlanmakta. Haberin amacı nedir sorusu. Her haberin bir amacı vardır. Bu haber hangi amaçla yazılmış? Haber bilgilendirme amacı mı taşıyor? Yoksa okuyucunun duygularını manipüle ederek belirli bir tepkiyi mi tetiklemeye çalışıyor? Duygusal bir dil kullanımı, abartılı ifadelere veya sansasyonel başlıklar haberi okuyucunun dikkatini çekmek için manipüle edebileceğini gösterir. Üçüncü soru, farklı kaynaklar ne söylüyor? Bir haberi yalnızca tek bir kaynaktan almak, genellikle bilgi açısından sınırlı bir bakış açısı sunar. Bu konuda başka kaynaklar ne diyor sorusunu sormak, haberi daha geniş bir çerçeveden görmemizi sağlar. Diğer sorularsa şöyle, haber gerçek mi yoksa manipülasyon içeriyor mu? Sunulan kanıtlar neler ve güvenilir mi? Bu haber hangi kanıtlara dayanıyor sorusu, haberin doğruluğunu anlamak için kilit bir rol oynar. Güvenilir bir haber, sağlam verilere, resmi açıklamalara veya doğrudan kaynaklardan alınmış bilgilere dayanmalıdır. Eğer bir haber yalnızca söylentilere veya belirsiz ifadelere dayanıyorsa, bu haberin doğruluğu sorgulanmalı. Haberin yayınlanma zamanı özel mi, seçildi mi? Neden şimdi? Haberin toplumun genelini ilgilendiren bir niteliği var mı? Doğru soruları sormak, sadece haberin içeriğini değil, aynı zamanda kullanılan dilin manipülatif olup olmadığını anlamaya da yardımcı olur. Bu nedenle haber içeriklerini eleştirel bir gözle değerlendirerek doğru soruları sormak, bilinçli bir medya tüketicisi olmanın temel bir parçasıdır ve bireylerin daha doğru, tarafsız ve kapsamlı bilgiye ulaşmalarını sağlar. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak eleştirel medya okuryazarlığının zihin sağlığı için önemine değinelim. Günümüzde medya sadece bilgi kaynağı olmaktan öte, kitleleri yönlendirme ve manipüle etme gücüne sahip bir araç haline gelmiş bulunuyor. Bu nedenle medyayı eleştirel bir gözle okumak, bireylerin hem doğru kararlar alabilmesi hem de manipülatif içeriklerin farkına varabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Nasıl ki fiziksel sağlığımızı korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ediyorsak, zihin sağlığımız için de sürekli önümüze konulan ve her taraftan akan bilgi ve haber karşısında doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri analiz etmek hayati bir ihtiyaç haline geliyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, medyada yer alan manipülatif ve provokatif içeriklerin ayırt edilmesi, bireyleri yanılgılardan ve yanlış yönlendirmelerden korumakla birlikte zihin sağlığımızı korumanın en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bugün eleştirel medya okuryazarlığına değindik. Haberi ayrıntılarıyla Akremedya'nın dosya haberlerinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akran

Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar, Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerine, daha doğrusu o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyam-ı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyam-ı biz'de hep oruç tutmuş.

güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Julius Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Julius Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicri takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir.
Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Efendim, hayırla, huzurla, bereketle, insana yaraşacak bütün güzelliklerle bezeli olmasını dilediğimiz yepyeni bir günden, yepyeni bir Sırça Köşk programından ben Uğur Şen Bayrak, sesimin ulaştığı her yere, herkese merhabalar. Siz kıymetli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunarak Rabbimin lütfuyla bir kez daha sağlıkla kavuşmuş olmanın şükrüyle, coşkusu, heyecanıyla yine her zamanki gibi yürek besmelemi çektim. Akra İstanbul stüdyolarında ben mikrofonumun başına geçtim. Rabbim bizleri böylesine güzel buluşturduğu gibi dünyevi veya uhrevi hiç fark etmez hasretini çektiğimiz her ne varsa, neyin yoksunluğundan hüzünlüysek, kederliysek, Rabbim muhafaza buyursun ama kaygılıysak, inşallah efendim en hayırlı şekilde hepimizi kavuştursun. Yine özenle, yürek emeğimizle hazırladığımız dopdolu bir Sırça Köşk sizleri ağırlamak için bekliyor. Hazır mısınız sevgili dostlar? Elbette eğitim olsun, sağlık olsun, kültür olsun, teknoloji, güncel ve manevi paylaşımlarla bugün de Sırça Köşkü yürek yüreğe hep beraber donatacağız. Her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Varlığınızı o kadar güzel hissettirdiğiniz hitaplarınız, yorumlarınız, incelikli dokunuşlarınız ve bize şevk veren, zorluğumuzu kolaylaştıran o canım dualarınızla baş tacı ettiğimiz çok kıymetli mesajlarınızı da bugün de elbette katacağız Sırça Köşk programımıza. Bilenler artık ezbere biliyor. Zaten çok kolay WhatsApp numaramız. Ama her geçen gün aramıza yeni yeni katılan akradaşlar için, arkadaş değil elbette, akradaş. Hemen WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatalım. Ama özellikle de uzun zamandır bilip de Akra'ya yoldaşlık, yarenlik, dostluk edip de sesi soluğu bugüne kadar hiç çıkmayan dostlara da yine bu hatırlatmamızı yapmış olalım. Akra WhatsApp hattımız dediğim gibi gerçekten çok kolay bir numara 0501-630-30-30 0501-630-30-30 bizlere ulaşabileceğiniz bütün diğer programcılarımız için de elbette geçerli Akra WhatsApp hattımız. O güzelim mesajlarınızın en başına hangi programa mesajınızı gönderdiğinizin anlaşılması için Sırça Köşk yazmayı, ardından isminizi, soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizi de hemen mesajınızı yazmadan en başa eklemenizi rica ediyoruz ki bilelim bakalım kimler sadece memleketimizin değil elbette dünyanın neresinden bizleri dinliyor. İsimsiz mesajların sahiplerini de bilmek, adlarıyla kelimelerine eşlik etmek istiyoruz. Bugün de o özenli mesajlarınızı dillendireceğiz ama şimdiden her birinize ilginiz, içtenliğiniz, yarenliğiniz, sevginiz, akradaşlığınız ve illa amin diyerek eşlik ettiğimiz o güzel dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Her biri en hayırlı şekilde en kısa zamanda kabul olsun. O halde başlayalım efendim. Paylaşımlarımızın o müstesna yüreklerinizde hayırdan, iyilikten, güzellikten yana kalıcı izler bırakabilmesini dileyerek bugün de Sırça Köşk'e 7'den 70'e her biriniz ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Kıymetli dostlar, son zamanlarda gerek medyada gerek haberlerde belki de yakın çevremizde tanık olduğumuz ve gitgide şiddeti artan üzücü, akıl almaz hadiseler karşısında bu asırda, bu devirde belki de insan ve Müslüman olarak en çok ihtiyacımız olan duygulardan birini merhameti paylaşarak bugünkü Sırça Köş programımızı başlatmak istiyorum. Merhamet söylerken bile insanın yüreği yumuşamıyor mu? Merhamet gönülden gelen, gönle yerleşen bir duygu. Çalabın tahta olan gönülde Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin iz düşümü. Peki dostlar, merhamet empati duymakla ya da acımakla aynı anlama geliyor mu? İnsani değerlerin özünde yer alan merhamet duygusunu bizler nasıl geliştirebilir, bir adım öteye taşıyarak nasıl ahlaki bir erdeme dönüştürebiliriz? Dilerseniz bu soruların cevabını gelin birlikte bakalım ama öncesinde merhamet nedir diyerek başlayalım. Merhamet, Arapça kucaklamak, şefkat göstermek anlamında rahame kökünden mastar olarak bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lütuf, rahmet anlamına geliyor. Ne muhteşem anlamlar. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri bu kökten türemekti. Merhamet, öncelikle Allah'ın bütün yaratılmışlara yönelik lütuf ve ihsanlarını ifade ediyor. Belki bugünlerde kaybetmeye başladığımız ama insanlarda bulunan merhamet duygusu da Allah'ın bir lütfu olarak diğer insan ve canlıların acı, elem, sıkıntı ve ızdırabı karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden bir duygu. Psikolojik yönüyle baktığımız zaman belki yufka yüreklilik, ilgi ve şefkat, elem duyma duygularını içeren merhamet, insanlar arasındaki duygu birliğinin dayanışma ve paylaşmanın en başta gelen unsuru. Evlat sevgisi, ana babaya saygı ve itaat, akrabayı gözetme, yaşlılara, yoksullara, hastalara, sakatlara, yetimlere, kimsesizlere yardım etme gibi erdemler, hepsi ama hepsi merhamet duygusunun yansımaları. İnsani değerlerin özünde yer alan merhamet, sadece bir zannettiğimiz gibi öyle acıma hissi veya bir iyilik yapma isteği olmaktan ziyade, insanları sürekli olarak iyiliğe ve doğruluğa yönelten, her alanda olumlu tutum ve davranışlar sergilemeye yol açan, kendi yaşam çevresinden olmayan öteki insanlara da erişebilen bir köprü. Özellikle şu son vurgu gerçekten çok kıymetli. Elinde verecek bir şeyi olmayan kişi bile kardeşinin acısı için kendini verebiliyor, kendi ruhunu, dostluğunu, kardeşliğini ikram edebiliyor. Merhamet öyle kapsayan bir duygu. Şefkat ve merhamet gibi duygular Allah'ın insanların içine koyduğu birer iyilik aracı. Bilmiyorum farkında mıyız? Merhamet duyulan kimseyi kendisiyle bir görerek ihtiyacını hür iradesiyle karşılayan kişiye de merhametli deniyor. Merhametli kimseler, merhameti eyleme dökmek için gerekli zaman ve zemini ayırabilen, kendi refahına değil, karşısındakinin ihtiyacının giderilmesine ve mutluluğuna odaklanan kimseler. Merhamet, sempati ve acıma duygularını aşan, dünyayı bir başkasının gözüyle görmeyi, empati ve diğer gamlık duygusunu kapsamına alan en temel insani duygumuz. Merhamet, insanın ahlaki gelişiminde daha önce ortaya çıkıyor ve temelini oluşturuyor. İnsan doğuştan beri bir diğerine bağımlılığı bulunan sosyal bir varlık. Merhamet duygusu egonun çitlerini aşarak düşebilen, incinebilen varlıklar olarak birbirimize yaslanıp güvenmemizi sağlıyor. İnsan kendi sınırlarının ötesinde bir alana gittiğinde sadece kendisi için değil başkaları için de var olduğunu hissettiğinde çok daha güçlü bir canlılık hissi tecrübe ederek merhametin dönüştürücü etkisine şahit olabiliyor. Merhamet bizi elem duygusu yaşayanlara ve yalnızca insanlığa değil tüm canlılara açan bir erdem. Merhametten beslenen bilgelik, bilgeliklerin en evrenseli ve en gereklisi olarak tanımlanıyor. Paylaşılmış etkinliklerin, yüz yüze iletişimin, geniş aile etkileşiminin, toplumsal katılımın ve anlam sağlayan diğer manevi ve sosyal çabaların yaygın olarak bulunduğu geleneksel toplumların
merhamet odaklı toplumlar olması dikkat çekiyor. Zira sevgili dinleyiciler, merhamet sosyal adaletin yapı taşı ve aynı zamanda taşıyıcısı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli olduğu gibi, müminlerin birbirine karşı merhametli olduklarını da bildiriyor. Allah'ın eşler arasına sevgi ve merhamet koyduğu belirtiliyor. Evlatlara, yaşlı ana babalarının üzerine merhamet kanatlarını germeleri emrediliyor. Hadis-i şeriflerde de rahmet ve merhamet hem Allah'ın kullarına lütuf ve ihsanı hem de insanların birbirlerine ve diğer canlılara karşı şefkat, ilgi ve yardımları için kullanılıyor. Mekke döneminin ilk yılları zenginlik, asalet gibi maddi ve dünyevi imkanların en yüksek değer ölçüsü olarak kabul edildiği, aciz ve kimsesizlere karşı ilgisizlik ve acımasızlığın hüküm sürdüğü bir ortam. Böyle bir ortamda soy, servet ve sosyal statü farkı gözetmeden herkese karşı sevgi ve merhamet duygularıyla yaklaşmayı, bilhassa yoksulları ve kimsesizleri koruyup gözetmeyi, böylece toplumda bir merhamet ve sevgi ahlakı geliştirmeyi hedefleyen hükümler geniş yer tutuyor. Beled suresinde insanların sahip oldukları şeylerin birer ilahi lütuf olduğuna işaret edildikten sonra gerçek insanlık değerini kazandıran iyiliklerin bazı örnekleri arasında yetimi ve yoksulu doyurmak, birbirine sabrı ve merhameti tavsiye etmek sıralanıyor. Kıymetli dostlar, müminler için bir ahlak örneği olarak gösterilen Hazreti Peygamber'e özellikle çevresindeki yoksul ve kimsesizlere merhametli davranması, onları incitmekten sakınması, sıkıntılarını giderme imkanı bulamadığı durumlarda bile güzel sözle gönüllerini alması öğütleniyor. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem müminlere karşı engin merhametini ve düşkünlüğünü özetleyen ifadeler aynı zamanda elbette bizler için de bir ahlak modeli ortaya koyuyor. Resulullah'ın insanlara karşı yumuşak davranması Allah'tan bir rahmet olarak değerlendiriliyor. Gerek bollukta, gerekse darlıkta mallarından hayra harcayanlara, kin ve öfkelerini yönetenlere ve insanları affedenlere genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet vaat ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanlara merhamet etmeyenlere Allah da merhamet etmez, merhamet etmeyene merhamet edilmez şeklindeki hadisleri İslam ahlakımızı şekillendiriyor sevgili dinleyiciler. Resulullah müminleri birbirini sevmekte, birbirine acımakta, organlarından biri hastalandığında diğerlerinin de bu yüzden elem çekip uykusuz kaldığı vücuda benzetiyor. Hiçbir zaman çocuklarını öpmediklerini söyleyenlere Allah kalplerinizden merhamet duygusunu çekip almışsa ben ne yapabilirim diyerek üzüntüsünü belirtiyor. Müslümanların her alanda ilişkilerini sevgi, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma yönünde geliştirmelerini, sıkıntılarını paylaşmalarını emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı duyarlılığı hayvanlar konusunda da göstererek zor durumdaki bir hayvanı kurtaran kişinin bu sayede cenneti hak ettiğini bildiriyor. Bir deveye binerken yumuşak davranmayı tavsiye ederek, çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir buyuruyor. Hayvanları konuşamayan, ağzı dili olmayan hayvanlar hakkında Allah'tan korkun ifadeleriyle niteleyerek merhamete, şefkate ne kadar muhtaç olduklarını çok etkili bir biçimde ifade ediyor. Merhamet, dayanışma ve kaynaşma gibi olumlu duyguları güçlendiren, kadim kültürümüzü inşa eden temel unsurlar arasında yer alıyor. Öyle ki sevgili dostlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği ve yaşayarak rehberlik ettiği İslam dinimiz merhamet dini olarak da tanımlanmakta. Merhametin kurumsallaşmasına örnek olarak elbette vakıfları gösterebiliriz.
İlkini bizzat Hazreti Peygamber'in gerçekleştirdiği, sonraki dönemlerde genişleyen vakıflar, İslam medeniyetinde yeryüzünde iyiliği tesis etme hassasiyetinin bir tezahürü olarak merhametten doğan, dayanışma ve yardımlaşma ikisini hayata geçiren en önemli kurumlar. Bu kurumlar mal ve mülkün geçiciliğine, sadece hayır ve iyilik olarak verilenlerin insan için kalıcılık niteliği kazandırdığına dair çok güçlü bir bilincin eseri. Zengin ve seçkin bir sınıfın, bilhassa da hanım sultanların merhamet ve ihtişamının gölgesinde serpilip gelişen, yetim ve yoksulların maişetinden eğitim ve terbiyeye, evlenecek gençlere yardımdan aç veya yaralı hayvanların bakımına kadar nice eksikliğe yetişen bir merhamet kültürü, vakıflar. Bütün bir toplumun kaderini belirleyen en zayıf ve dezavantajlı durumdakilerin sıhhati ve esenliği. Toplumdaki ihtiyaç sahibi kişilerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan, kar amacı gütmeyen kurumlar, kuşlar için özel yuvalar, dağda yaşayan yabani hayvanların kışın aç kalmamaları için yuvalanan yiyecekler, zimem defterleri, sadaka taşları ve nice nice sessiz sedasız yapılan iyilikler, özümsenen merhamet eğitiminin bir yansıması. Yunus Emre'nin salık verdiği, yaratılanı yaratandan ötürü sevme düsturu, Mevlana'nın şefkat ve merhamette güneş gibi ol sözleriyle yankılanmakta, halen merhamet duygusunu eyleme geçirme konusunda bizlere o kadar güzel rehberlik etmekte ki. Peki merhamet eğitimi yapılabilir mi? Merhamet, çocukluğun ilk yıllarında özellikle aile içindeki sevgi dolu ve kucaklayıcı bir iletişimle ebeveynlerin çocuğa yeterli tepki verdiği, onlarla oynadığı ve onlara dokunduğu ortamlarda çok daha fazla gelişiyor kıymetli dinleyiciler. Başka insanlara ve tabiata zarar vermemeyi ilke edinen ve duygusal açıdan besleyici ve empatik tarzda öğrenildiğinde, başkasının hakkını gözetme duygusu doğrultusunda da aynı zamanda adaleti de inşa ediyor. Merhamet duygumuzu geliştirmeye, karşımızdaki kişiye odaklanarak, onun derdine kendimizi verip gönülden dinleyerek, onu anladıktan, derdini hissettikten sonra küçük hedefler belirleyerek başlayabiliriz. Yakınımızdaki olaylara ve kişilere karşı duyarlılığımızı korumak, dünya hayatının doğal birer parçası olan dert ve ızdıraplara gözümüzü, kulağımızı açık tutmak da bu süreçte bize fayda sağlayabilir. Ayrıca sürece kendi katkımızı değerli görmeli, küçümsememeli, aksi gibi kendi katkımızı gözümüzde büyütmemeli ve kendi önceliklerimizden de fedakarlıkta bulunabilmeliyiz. Çocuklar, küçük ve kırılgan varlıklar, hayvanlar ve bitkiler, içimizde nüvesi bulunan merhamet ve şefkati duyumsamayı nasıl da kolaylaştırıyor. Bizden daha dezavantajlı durumdaki insanların yaşamlarına dahil olarak merhameti deneyimleyebiliyoruz. Merhamet duymak, önce muhatabımızın acısını görerek, ardından ona üzülerek, koruma, kollama ve acısını dindirme isteği duyarak gerçekleşiyor. Merhamet edin ki merhamet bulasınız düsturu, kendimize neyi layık buluyorsak başkasına da en azından onu layık görmemiz yönündeki temel bir ahlaki prensip. İyilik ve merhamet göstermek, o anda kendi elimizde merhamet ve iyilik görmek demek. Zira beynimizin ödül mekanizmaları, iyilik yaptığımız anda iyilik gören bizmişçesine bizi mutlu eden süreçleri harekete geçiriyor. Eminim bunu hepimiz kendi hayatlarımızda defalarca yaşamışızdır. O inanılmaz doygun mutluluk duygusunu. Merhamet duygusu erdeme dönüştüğünde ise, insanı insana, yurt ve sığınak, iyilerle birlikte bütün varlığa yar ve yardımcı kılıyor. Mevlam hiçbirimizi merhametsiz kullarından eylemesin.

Değerli dinleyiciler, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde gerçek yaşanmış bir hikayeyi sizlerle beraber paylaşarak programımızı sürdüreceğiz. Yaşanmış olan bu gerçek hikayede eski kuşaktan gelen ahlak, örf ve geleneklerine sımsıkı bağlı bir teyzemizin zamanı ve şimdiki zamanda karşılaştıkları ibretlik bir biçimde anlatılıyor. Hem geçmişe bir yolculuk yapacağımız hem kendi adımıza inanıyorum ki nice dersler çıkarabileceğimiz hikayemiz şöyle sevgili dinleyiciler. Yaşlı kadın usulca odasından çıktı. Salondan torunuyla gelinin sesleri geliyordu. "Oğlum, sofra hazır, çorbanı koydum, hadi gel de soğutmadan ye." Salonun en kuytu yerine geçti, yerde kendine ait köyden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk babaannesini görünce, "Babaanneciğim, gel beraber yiyelim," dedi. Yaşlı kadın manidar bir şekilde iç çektikten sonra, "Evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele babanız gelsin, beraberce yeriz inşallah," dedi. Evin gelini, "Aman anneciğim, eskidenmiş onlar. Şimdi acıkan yemek sofrasına oturur, o da gelince yer," dedi. Yaşlı kadın, "Kızım, nasıl insanların bir edebi, hayası, iffeti varsa, evlerin de iffeti ve edebi vardır." Torunu dayanamayarak alaycı bir tavırla söze karıştı. "Ya babaanne, neymiş bu evlerin iffeti? Anlat bakalım, merak ettim," dedi. Ve yaşlı kadın anlatmaya başladı. "Biz küçükken annelerimizden önce babalarımızın karşısında edepli oturmayı öğrenirdik. Evde babamız, annemiz varken ayağımızı uzatıp oturmaz, büyüklerimiz konuşurken söz hakkı verilmedikçe söze dahil olmazdık. Büyüklerimiz odaya girdiğinde hemen toparlanır, kalkıp onlara oturmaları için yer verirdik. Asla babamız sofraya oturmadan sofraya el uzatmazdık. Babamız gelir, besmele çeker, hadi buyurun," derdi, hepimiz huzurla yemeye başlardık. Sonunda da sofra duasını kardeşlerimiz arasında sırayla okurduk. Hiç ailece yenen yemek kadar lezzetli yemek olur mu? Bu sofranın edebidir yavrum." Torunu, "Bu kadar baskı karşısında depresyona girmez miydiniz babaanneciğim?" dedi. "Yavrum, bizim zamanımızda saygı olduğu için sevgi hep baki kalırdı. Sevgi var oldukça da hiç depresyona giren olmazdı. Yemekler lezzetli, uykular dinlendiriciydi. Biliyor musun, ben depresyon kelimesini hayatımda ilk defa burada duydum. Hatta köyümüzde bir tane akıldan mahrum birisi vardı. Deli İbrahim derlerdi. Vallahi o bile o kadar mutluydu ki anlatamam. Akşama kadar sokakta çocuklarla oynar.

acıkınca bir kapıyı tıklatır, "Aba acıktım, aba su ver," derdi. Hangi kapıyı çalsa boş çevrilmezdi. Berber saçları uzadıkça tıraş eder, hamamcı arada yıkardı. Cumaları esnaf elinden tutar, namaza bile götürürlerdi. Yani hiç kimse onu dışlamazdı. Şimdi hiçbir şeye saygı kalmadı. Bak evlere bile saygı yok bu şehirde. Herkes akşam olduğu halde perdelerini örtmemiş, bütün evlerin içi görünüyor. Ama kimse utanmıyor. Biz daha hava kararmaya başlamadan kalın perdelerimizi çeker, ondan sonra evin ışıklarını yakardık. Hatta perde kapalıyken üzerimizi değiştirmeye edep eder, ışığı söndürür, yere çömelir, öyle üzerimizi değiştirirdik. Gölgemizin bile dışarıdan görünebileceğini düşününce yüzümüz kızarırdı. Babaanne bunları anlatırken bu sırada gelini oturduğu yerden kalktı, mahcup bir eda ile salonun perdeleri çekti. Ve babaanne anlatmaya devam etti. Evin edebi önce perdesinin çekilip çekilmediğinden belli olur derdi büyüklerimiz. Evler kocaman duvarlarla çevrilmiş avluların içinde olduğu halde hiç kimse çamaşırlarını ulu orta asmazdı. Ev ahalisinden bile edep ederlerdi. Ben daha küçükken giydiğim şalvarı en ön ipe asmışım. Hemen anam gelip, "Kız baban bugün avluya çıktı. Senin şalvarın asılıydı. Utancımdan yerin dibine girdim. Bir daha öyle ortaya asma. Çamaşırların en arkasındaki ipe as. Üstüne uzun bir tülbent ört, sonra mandalla, altında ne olduğu görünmesin. İffetimiz, edebimiz bir giderse ortada imanımız kalmaz," derdi. Tabii ben 12 yaşlarındaydım. Annem bunları bana söylerken ben yerin dibine girdim. Şimdi öyle mi? Geçen de bir nefes alayım diye balkona çıktım. Karşı komşu bütün çamaşırları asmış ulu orta. Ben utancımdan hemen içeri girdim. Bütün yemekler artık dışarıda yeniyor. Göz hakkı oluyor, kimse umursamıyor. Çarşı pazardan alınanlar şeffaf poşetlerde eve geliyor. Ama alan var, alamayan var. Göz hakkı kıskançlık oluyor bu yenenlerde. Hiç şifa olur mu bunlar yavrum? Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Yemeğinizin kokusu ile komşunuza eza etmeyiniz," buyuruyor. Bugün kokuyla, gösterişle çevredekilere hep eza veriliyor. Tabii ki yenilenler içinize sıkıntı veriyor. Sonra da depresyon diye diye doktorlara gidiliyor. Evin bir edebi daha vardır ki, en önemlisi de budur herhalde. Evin içinde yaşananlar asla dışarıda anlatılmaz. Yenenler, içilenler, muhabbetleşmeler, kavgalar, bu da evin iffetinden sayılır. Hiç kimseye anlatılmazdı. Bu yüzden problemler ev içinde kolaylıkla çözülürdü. Zaten peygamberimiz de özellikle karı koca arasında olanların etrafa yayılmasının ne büyük bir günah olduğunu hep hadislerinde anlatıyor. Torunu söze girdi. "Babaanneciğim, şimdi sosyal medya diye bir yer var. İnsanlar gittikleri lokantalarda yedikleri şeylerin fotoğrafını çekip binlerce kişiye gösteriyorlar." "Aa, ne kadar ayıp. İnsan hiç yediğini söyler, gösterir mi?" Gelini de şöyle devam eder konuşmaya. "Ah anneciğim, her hallerinin fotoğrafları var. Gezdikleri yerlerin, yedikleri yiyecek içeceklerin, aldıkları eşya ve kıyafetlerin, hatta beylerinin aldığı çiçeklerin üzerindeki yazdıkları notlarla paylaşıyor insanlar." Deyince babaanne, "Yavrum, sen neler diyorsun? Kıyamet koptu kopacak desene. Evler çırılçıplak kaldı desene," dedi. Gözyaşları içinde anlatmaya devam etti yaşlı ve bilge kadın. "Biz beylerimizle yan yana yürümeye ar edinirdik. Dul kalanlar var, evlenemeyenler var. Onların gönül yaralarına tuz basmayalım diye beylerimizin bir adım gerisinden yürürdük. Şimdi kavgalar ortada, sevmeler ortada. Tabii ki hiç mahremiyet kalmayınca samimiyet de kalmıyor. Evin bereketi büyüklere saygıdadır. Evin iffeti örtülen perdedir. Sevginin iffeti gizliliktedir. Gözün iffeti göz kapaklarındadır.

Adem Aleyhisselam'ı yarattığı vakit Cebrail Aleyhisselam ona 3 hediye getirdi. İlim, haya, akıl. Ona dedi ki, ya Adem, bunlardan dilediğini seç. Adem Aleyhisselam aklı tercih etti. Cibril Aleyhisselam haya ve ilme, makamlarına dönmelerini emretti. Haya ve ilim dediler ki, biz alemi ervahta, yani ruhlar aleminde hep beraber idik. Birbirimizden asla ayrılmayız. Ruhlar cesetlere girdikten sonra da aynı şekildedir. Ve akıl nerede olursa biz ona tabi oluruz. Cibril Aleyhisselam da öyleyse yerlerinize yerleşin diye emretmekle akıl dimağda, ilim kalpte, haya da gözde yerleşti evlatlarım. İşte bu hadisi kutsi'de de anlatıldığı gibi hayanın makamı gözdür. Bu yüzden hem gözümüzü korumak önemlidir hem de göze hitap eden şeyleri kontrol altında tutmak. Bütün bu duydukları karşısında gelini kayınvalidesine şöyle der. Yerden göğe kadar haklısın anneciğim. Biz iffetimizi, edebimizi kaybettikçe buhranlarımız da arttı. Torunu babaannesinin bütün bu anlattıkları karşısında kaşığı sessizce bırakıp ben bekleyeceğim, babam gelince yemeye başlayacağım dedi. Babaanne de bütün söylediklerinin gelini ve torunları üzerindeki tesirini görünce sessiz bir şekilde sevinçle Allah'a hamd etti. Hikayemiz böyleydi kıymetli dostlar. Elimden geldiği kadar dillendirmeye gayret ettim. Kıssadan hissemiz, belki hepimiz kendimize göre çok fazla hisseler çıkardık ama Rabbimiz evlatlarımızı, gençlerimizi iffetli, edepli, imanlı, ahlaklı, köklerine, geleneklerine bağlı bir nesil kılsın ve bu içten halisane duamızı gerçekleştirebilmek için de bizlere irade ve sorumluluk bilinci nasip eylesin.

Kıymetli dinleyiciler, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde sıra neye geldi? Sıra sizin güzel yürek kelimelerinize geldi efendim. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı akraba sapattığımızda dillendirilmeyi, paylaşılmayı bekleyen o güzelim, o canım mesajlarınızı hemen şimdi buyurun birlikte paylaşalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına o güzel içten temennilerinizi, dualarınızı, kelimelerinizi ulaştıralım. Hemen ilk mesajımız, bu mesajlarda en çok sevdiğim de böyle il il, ilçe ilçe, dünyanın farklı memleketlerine dolaşıyoruz ya, hani böyle stüdyoda otururken gerçekten oralara gitmişçesine, o güzel yürekleri sarmalamışçasına insan gerçekten inanılmaz mutlu oluyor. Bu mutluluğu, bu güzelliği, bu çoğalmayı bizlere yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun mesajlarımıza geçelim. İlk mesajımız, ilk durağımız Düzce. Düzce'den Nurullah Yılmaz selamıyla başlıyor ve aleyna ve aleyküm selam diyerek mukabele edelim buradan. Bütün memleketime, Akra dinleyenlerine selamlar, hürmetler, saygılar. İki kelimelik, iki cümlelik çok mini minnacık bir dize paylaşmış. Ama belki de bu dünyanın özeti nedir diye soracak olsak bu cümle bunun karşılığıdır. Diyor ki Nurullah Yılmaz beyefendi, bir vefadır darı dünya, kimseyi şad eylemez. Evet, vefasız bir dünyada yaşıyoruz ama vefalı olmaya gayret ederek ve bu dünyayı geçici durağımız olduğu inancını, bilincini inşallah hiçbir zaman kaybetmemeye özen göstererek. Düzce'ye selam olsun. Bursa'dayız efendim, yakın civar illerde dolaşıyoruz. 39 yaşındaymış Emrah Yaman beyefendi. Rabbim uzun, hayırlı, sağlıklı ömürler nasip eylesin hepimize. Programınıza ilk defa denk geldim. İnşallah devamında da dinlemeye devam etmişsinizdir. Salı ve Perşembe günleri 16.30'da yayınlanıyor Sırça Köşk programı. Bismillah deyip dinliyorum Allah'ın izniyle. Oh ne güzel bir başlangıç. Sizlere kolaylıklar dilerim. Rabbim ruhlarımızın bulunduğumuz frekans Akra. Evet, biraz cümle düşüklüğü olmuş ama önemli olan halisane niyeti ve bu güzel duası. Evet, ruhlarımızın, yüreklerimizin ve zamanımızın, vaktimizin buluştuğu frekans Akra. Sesimiz, soluğumuz inşallah sizlerle daha da çoğalsın, daha da katmerlensin, güzelleşsin. İstanbul'dan bir mesajımız var. Merhaba Sırça Köşk, İstanbul'da işte çalışıyorum. Yemek molamda bana eşlik ediyorsun. Kime eşlik ediyormuşuz? Eda Nur Karakaş. Selamlar olsun sevgili Eda, o güzel yüreğine. Teşekkür ederim Sırça Köşk. Ruhum aydınlandı, zihnim berraklaştı. Hikayenizi dinledim. O kadar ihtiyacım olan dönemde denk geldi ki kıssadan hissemi aldım. Çok teşekkür ediyorum.

var olun efendim. İşte kıssadan hisselerin etkisi o yüzden gerçekten çok hoş oluyor. Mutlaka kendi hayatımızdan bir kesite denk geliyoruz. Ya da kendi hissettiğimiz bir duyguyu o hikayenin içinde yakalayabiliyoruz. Ve hikayelerin sonu kıssadan hisseler mutlaka insanlığa, güzelliğe, hayra, iyiliğe açıldığı için etkisi de bir o kadar fazla oluyor. Çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Özellikle şu anda gene iş yerlerinde bizi dinlemekte olan bütün Akra dostlarına da aynı duamız geçerli elbette. Sıcacık bir yerdeyiz efendim. Akdeniz'in incisi illerimizden bir tanesi. Mersin'den. Halil İbrahim hayırlı günler dilerim diyor. Sırça Köşk'e yazmak istedim. Bismillah her hayrın başıdır ve selam. Ne güzel bir istekle katılmışsınız. Ne güzel bir iz bıraktınız. Çok teşekkür ediyorum. Her işimiz hayırla başlasın, hayırla sonuçlansın. Rabbimizin izniyle. Mersin benim çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Memleketin her yeri taşı toprağı gerçekten sevilesi. Böyle bağrımıza basılası. Ama sıcak ya, ben sıcağı çok seviyorum. O yüzden Mersin'i de çok çok seviyorum. Selam olsun oradaki bütün dinleyicilerimize. Hüseyin Adıyaman, Sırça Köşk programına ben önce Adıyaman'dan mı gönderdi dinleyicimiz dedim ama yok, soyadıymış Adıyaman zannediyorum. Sırça Köşk programınızı severek dinliyorum, beğeniyorum. Kültürümüzü çok güzel anlatıyor. Allah razı olsun Akra ailesi ve çalışanları. Dinleyicilerimiz olarak bütün programlarımıza gönül veren dostlarımız olarak Rabbim sizi de sizden de razı olsun. Hepimizin inşallah hizmetlerini çoğalsın. Kadıköy'den Meryem. Evet, ne güzel, Anadolu yakasında. Şuracıktan hemen sesleniyor. Mutfakta yemek yapıyorum. Bana çok güzel ve iyi geliyorsunuz. Sizi seviyorum. Sessiz dinleyicilerinizdenim. Artık sessiz dinleyicilerden değilsin sevgili Meryem. Sesini, soluğunu burada mesajla bizlere iletmişsin. Bizler de aldık, kabul ettik. Rabbim yaptığın yemekleri şifalı eylesin. Yiyenlere de şifa olsun. Allah'ım razı olsun sizlerde. Hocamıza da gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyor. Var olun, sağ olun efendim. Mahmut Esat Coşan hocamızı da rahmet dileklerini eksik etmemiş mesajında. Osmaniye'deyiz efendim. Osmaniye'den selamımız var. Gülbahar Yiğit, sıradaki ilahi tüm Akra dinleyen arkadaşlarıma gelsin. Şu an oğlum Sait'le dinliyoruz diyor. Ne kadar, ne güzel, ne mutlu. Sizlere de Osmaniye'ye selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Rabbim sizin oğlunuz Said'in de bütün evlatlarımızın, torunlarımızın, yeğenlerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin alınlarına da çok güzel kaderler yazsın. Rabbim onları kazalardan, belalardan, her türlü musibetlerden, kötü niyetli insanlardan korusun, sakınsın, saklasın. Amin. Hepimiz adına. Bu yayına ilk kez geldim. Bu şekilde canlı yayın çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Balıkesir'den Neslihan ben. Teşekkür ediyorum Neslihan. Güzel dileklerin için, kıymet verdiğin için. Var olasın. Sırça Köşk'ün ve diğer bütün programların tutkunu ve bağımlı dinleyicisiyiz. Bütün Akra çalışanlarına, dinleyenlerine ve gönülden bağlı olan herkesten Allah razı olsun. Akra var, yalnızlık yok diyor dinleyicimiz. Ama kim? İsmini yazmamış. Belki Neslihan'ın mesajının devamıydı, bilemiyorum. O yüzden mesajınızın en başına isim soy isim yazsanız o kadar güzel, o kadar şık oluyor ki. Mesela şu dinleyicimiz gibi. Sırça Köşk, Zeliha Şahin, Tokat. İşte en önemli bilgiler bizim için. Tokat'tan dinliyor bizi dinleyicimiz. Bizim programımıza katılmış çünkü Sırça Köşk yazıyor. Zeliha Şahin. Uğurşen Hanım, sizin programınızı sürekli takip ediyorum. Ayrıca 18 yıldır Akra'nın sessiz dinleyicisiyim. Artık sessiz dinleyicilerden çıktınız. Ses veren dinleyiciler kapsamına girdiniz. Akrasız yapamam. Rabbim hiçbirimiz akrasız bırakmasın. Allah'a emanet olunuz inşallah. O aradaki dua benim de. Çok teşekkür ediyorum. Tokat'a da, o güzel diyara da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Zeliha Şahin hanımefendinin vesilesiyle. Hayırlı günler, bir başka mesajımızı değerlendiriyoruz şu anda. Hayırlı günler. İlk defa yazıyorum. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum bu ilk defa yazıyorum gördüğüm mesajları. Çünkü elbette hepimiz kendi hayatımızda o kadar yoğunuz ki, o kadar telaşlı.

Hepimizin kendi imtihanları, dertleri, sıkıntıları, koşuşturmaları var. Amenna hepimiz için. Başımız gözümüz üzerine. Ama bu kadar uzun yıllardır Akra'yı dinlemek, Akra'ya gönül vermek, o programlarla hasbihal eylemek ama hiç ses soluk çıkarmamak. Hani ne bileyim, biraz eksiklik gibi geliyor bana, ne yalan söyleyeyim. Ama derseniz ki benim yazacak vaktim yok, oturup da o minicik mesaj kutusuna böyle bıt bıt bıt bıt yazamam. Sesli mesaj var efendim, o güzel seslerinizi gönderin. Ben telefonumu mikrofonuma dayıyorum ve bütün Türkiye, bütün dünya Akra ile beraber sesinizi, mesajınızı duyuyor. O da ayrı bir renk, ayrı bir güzellik oluyor. Yani çözüm var her türlü. Hangi şıkkı isterseniz. Olmadı, evinizden, yerinizden, yurdunuzdan, bahçenizden fotoğraflar gönderin bizlere. Biz de sizinle il il o güzel mekanları yaşayalım. 0501-630-30-30 Akra WhatsApp hattımız. Programınızı çok beğenerek dinliyorum diyor. Devam ediyoruz mesajı okumaya. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kimmiş? Yozgat Merkez'den Aysel Kılıçarslan katılmış programımıza ve devamında gerçekten çok güzel övgüler var. Elimizden gelen, yüreğimiz sizin kıymet vermeniz de bizi gerçekten çok daha şevklendiriyor, çok daha cesaretlendiriyor ama bir o kadar da omuzumuza size dair olan sorumluluğumuzu arttırıyor. Daha iyi, daha güzel, daha olumlu, daha kalıcı, daha ses getiren, etki eden neler söyleyebiliriz, neler yapabiliriz, neler gerçekleştirebiliriz diye. Yani gittikçe o yük ağırlaşıyor ama tabii böyle yüke can kurban. Keşke her yükümüz bu kadar kutlu, bu kadar güzel, bu kadar manevi değeri yüksek olabilse. Sırça Köşke Çankırı Merkez'den Ayşegül Armağan'dan selamlar ve muhabbetlerimle. Ne kadar samimi, ne kadar içten bir başlangıç. Ve ilk cümlede de bütün bilgiler mevcut. Çankırı'dan katılıyor programımıza Ayşegül Armağan. Allah razı olsun sizden ve emeği geçen tüm kardeşlerimizden. Amin diyorum. Dışarıya çıktığım vakitlerde acaba bugün neyi, hangi sohbetleri, hadisleri, faydalı bilgileri kaçırdım diye hep düşünerek bir an önce açıp dinleyebileyim diye sabırsızlıkla bekliyorum her daim. İşiniz gücünüz rast gelsin, Allah'a emanet olun diyor. Bütün mesajında da böyle yonca yaprakları var, güller var, pes pembe çiçekler var, donatmış mesajını, var olsun, sağ olsun. Sevgili Ayşegül Armağan, kaçırdığım programlar için Sırça Köşkün olmuyor çünkü çok farklı programlar ve arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar ama Akra Medya, Akra Medya internet adresinden geçmiş birçok programa ulaşabiliyorsunuz. Akra Medya'nın sizler için özenle hazırladığı haberleri okuyabiliyorsunuz. Dilerseniz bazıları sesli olarak dinleyebiliyorsunuz. Hani bu minicik bilgiyi de vermiş olayım. Üzülüyormuşsun ya, dışarıya çıktım, işim var, neyi kaçırdım diye. O yüzden Akra Medya internet sitemizi takip etmeyi unutma. Ve bütün siz kıymetli dostlarımıza da hatırlatmış olalım. Ablam ben Öykü diyor. Böyle başlıyor. Merhabalarla beraber mesajına Öykü. 23 yaşındayım. Nefsimle mücadelemde akran bana çok yardımcı oluyor. Allah sizden razı olsun. Rabbim tüm akradaşlarımın gönlüne inşirah ferahlığı versin. Bu kadar güzel bir dua olabilir mi? Yani şu an düşünün ki aramızda ne kadar milyonlarca, binlerce insan var. Hepimizin çok farklı imtihanları var. Kimimiz evlatta sınanıyoruz, kimimiz eşte, kimimiz maddiyatla, kimimiz belki nefsani şeylerle, belki kötü alışkanlıklarla, akla hayale gelmedik çeşit çeşit hayatlar. Ama sizin adınıza hiç tanımadığınız biri diyor ki Rabbim bütün akradaşlarımın gönlüne inşirah ferahlığı versin. Ben daha okurken böyle gönlüm genişledi. Eminim duyunca ve sizler de içinizden böyle kuvvetle amin deyince o inşirah ferahlığı hepimize mutlaka ve mutlaka yansımıştır. Çünkü bizim için hiçbir menfaati, hiçbir çıkarı olmadan halisane, samimi bir dua ediyor sevgili Öykü. Rabbim senin adın gibi hayatının öyküsünü de bütün güzelliklerle donatsın. Canım benim. Çok güzel bir mesajdı. Böyle az öz ama o kadar samimi ve içten geldi ki bana, özellikle de diğer dostlar adına yapmış olduğun dua çok kıymetli.

Var olasın, sağ olasın. Mevlam hepimizin nefsimizle mücadelemizde bizleri inşallah yenilenlerden yapmasın. Galip gelenlerden eylesin. Bir başka dinleyicimiz, bunlar ne kadar şahane papatyalar, fotoğraf göndermiş ama nasıl biliyor musunuz? Böyle hani ellerimi iki yana açsam, böyle kocaman açsam, ama yani derler ya çocuklar, beni ne kadar seviyorsun, bu kadar seviyorum. İşte ellerimi böyle, kollarımı bu kadar açsam bu papatyalar gene kollarımdan taşar. Bir demet dolusu sarı papatya, beyaz sarılı papatya, şahane, harika. Stüdyo sanki şu an papatya koktu, o kadar gerçekçi geldi bana. Afyonkarahisar'dan İbrahim Derin, şu anda papatya temizliyorum. Sizi aşkla, zevkle, huzurla dinliyorum. Var olun, sağ olun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Afyon'dan selamlar diyor. İbrahim Bey, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunları sanki canlı canlı hediye etmişsiniz gibi. O insan, çiçeğin insana verdiği o heyecanı, çocuksuluğu, keyfi o kadar güzel yaşattınız ki. Çok güzel bir işiniz var. Tabii size belki zor geliyordur ama hani birçok meslek grubuna göre, ne bileyim, papatya temizlemek çok güzel bir şey gibi geldi bana. O yüzden Rabbim daim kılsın inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Mis kokular arasında. Afyon'a sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. İbrahim Derin. Antalya'dayız efendim. Antalya, senin vesilenle bütün sıcak iklimde olan şehirlere de sesleniyorum elbette. Müjdat Bayar, Antalya'dan, 90'lı yıllardan beri akradaşım, kadar harika, koca bir ömrü akrayla paylaşmış. Sağlık ve huzurlu ömrümün sonuna kadar dinlemek isterim, amin diyoruz Müjdat Bey. Allah iki cihan saadeti nasip eylesin kardeşlerimizin kahvesini. Amin, amin, amin. Antalya'dan ne kadar güzel dokundunuz programımıza, ne güzel ses soluk oldunuz. Var olun, sağ olun, selam olsun sizin diyarınıza da. Fethiye'den, ah ne güzel, hep tatil beldeleri. Fethiye'de çok güzel bir yer. Gülşen Çelik, bütün yayınınız çok güzel, hiçbirini kaçırmıyorum. Bilhassa hoca efendilerimizin sohbetlerini, mükemmel ötesi, yıllardan beri dinlerim. Rabbim daha nice nice yıllar dinlemenizi nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkürler, Allah'ım razı olsun. Bütün arkadaşlarımıza selamlar, saygılar. Hani diyorum ya kıymetli dinleyiciler, mesajlar aramızdaki gönül köprüsünü oluşturuyor. Oluşturmakla kalmıyor, her gün gitgide daha sağlamlaştırıyor, daha kavileştiriyor ve daha güzelleştiriyor. Hani o köprüden bir ağaç gibi düşünün, dalları, yaprakları, kökleri tek bir köprü olarak düşünürseniz akrayı, dünyanın her yerine dağılıyor. Ve her birimiz onların, o köprünün taşından, o köprünün ağaç misali yaprağından, dalından, mevsimlerinden, hatta öyle güzel meyvelerinden nasipleniyoruz ki. Bu gönül köprüsünde her harcınız, her tuğlanız, her iziniz için Rabbim sizlerden de daima razı olsun. Sizlere de iki cihan muhabbeti, iki cihan saadeti nasip kılsın. Çok güzelsiniz dostlar. Gerçekten o kadar güzel yüreklersiniz ki Allah eksikliğinizi göstermesin. Vakit ilerliyor, programımızın sonuna yaklaşmadan daha sizlerle paylaşmak istediğim var. O yüzden bir iki tane daha mesaj okuyalım, devamında programımızı sürdürelim. Sırça Köşk programı Sevdenur Kara. İşlediğiniz konular çok kıymetli fakat sesinizi duymak bile huzur veriyor. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Ömrüm boyunca özellikle radyo programcılığı mesleğini icra ettiğim için hep şükretmişimdir. Rabbim böyle bir ses verdiğin için, böyle bir meslek nasip ettiğin için sana binlerce şükürler olsun. Çünkü şu zamanda, hani bugün programımızda merhamet konusunu işledik ya, merhamet gibi en çok yoksunluğunu hissettiğimiz duygulardan bir tanesi de ve çok kıymetli, huzur. Birbirimize huzur vermemiz lazım. Bu bir dokunuşta olur, bu bir sesle olur, bu bir şöyle sırtını sıvazlamayla olur, bu bir derdini dinlemeyle olur, ama o kadar şahsi yüklerimiz varken hayatın içinde birbirimize de yük olmamak, huzur vermek lazım. Bir nebze olsun mesleğim gereği akra mikrofonlarından benimle birlikte olduğunuz zaman diliminde bunu başarabiliyorsam
gerçekten o kadar o kadar

kadar, o kadar mutlu oluyorum ki. Bu benim için hayatın dünyevi anlamında alabileceğim en güzel, en paha biçilmez hediyelerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Varlığınız daim olsun. Malatya Arapgir'den bir mesajımız var. Şerife, sizi her hafta severek dinliyoruz. Allah razı olsun diyor. Dinlediğiniz için, katılım gösterdiğiniz için Rabbim sizlerden de razı olsun. Sevgili Şerife, Malatya'ya, Arapgir'e, Fötürge'ye, bütün o Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, bütün o bölgeye selam olsun. Kayseri'den Necla Akgül, bu saatlerde sizi dinliyor olmayı çok seviyorum. Ben de bu programı yapıyor olmayı çok seviyorum. Selam ve dua ile demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Mesajlarınız sonlanmadı ama malum dakikalar sayılı. O yüzden Sırça Köşk'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün bu güzel kalplerinizi, niyetlerinizi, dualarınızı, işte böylesi özel ve özenli mesajlarla bizlere ulaştırdığınız için, o gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırdığınız, güzelleştirdiğiniz için. 0501-630-30-30 akra WhatsApp hattımız. Sessiz kalan dinleyicilerimiz, siz de ses vermek istemez misiniz?

0: Sırça Köşk.
1: Değerli dostlar, devam edelim dedim demesine de ben tabii hiç saate bakmıyorum. Saatler benim için bir ayrılığı, sizin içinse birazdan yepyeni bir merhabayı, yepyeni bir vuslatı özenle hazırlanmış yepyeni bir akra programını daha gösterecek. Evet, hani böyle nokta gibi demeyelim de virgül koymuş olalım bugünkü programımıza. Çünkü daha sizlerle paylaşmak istediğim o kadar güzel konular var ki. Rabbim inşallah hayırlı bir şekilde sağlıkla yeniden buluştursun. Tabii ki yine program saatimizde ve günümüzde. Efendim, paylaştıkça her geçen gün daha çok çoğaldığımıza, işte o biraz önceki mesajlarınızda belirttiğiniz gibi huzur bulduğunuza inandığım bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Güzel olan şeyler bir kirpik arası kısalığında değil mi? Sanki bir 5 dakika önce merhaba dedim ama şimdi veda vaktine geldik. Demek ki vaktimizi en güzel şekilde değerlendirmişiz. Böyle sular seller gibi akıp gittiğine göre güzel bir şeyler yapmışız. İnşallah. Ama önemli olan elbette benim ne hissettiğim değil, sizlerin ne yaşadığı, ne hissedebildiğim. Şahsım adına Akra mikrofonlarından bugün de Sırça Köşk'te sizlere seslenebilmek çok ayrıcalıklı bir mutluluk. Umarım efendim emek vererek özenle hazırladığım paylaşımlar, birbirinden güzel anlatılar, hoş yankılar bulmuştur. Kulaklarınızdan öte yüreklerinize ulaşmıştır. Sırça Köşk programına ve bütün diğer programlarımıza ulaşabileceğiniz o güzel ve kıymetli mesajlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi, sesli mesajlarınızı da aynı zamanda ya da güzel fotoğraflarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı Akra WhatsApp hattımızdan. Artık söylememe gerek yok bence. Mesajlarınızın başında Sırça Köşk yazıp ardından isminizi, soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizi paylaşmanızı. Hani söylememiş oldum şu anda. İnşallah efendim bir sonraki programımızda yine mesajlarınızı da ayrı bir coşkuyla, ayrı bir heyecanla dillendirmeye, paylaşmaya, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarımızla gerçekten en güzel şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar ben Uğurşen Bayrak, her şeyin gönlünüzce, dualarınızca, niyetlerinizce en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Bizler dualarımızda inanın ki sizleri unutmuyoruz. Sizler de bizleri unutmayın. Emin, kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
0: Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ألا إن كل مسكر حرام ve külle muhadderin haramın ama eskere kısiruhu harume kalilü ama hammeral kalbe ve haram sevahibun ilm annesik ne huzeyfe radıyallahu anh miskali zerre hayır yahut miskali zerre şer yapan ikisini görecektir yani ne hayrı kaybolur ne de şerri kaybolur bir miktar zerre kadar en ufak yani yapılan hayır ve en ufak işlenen şer hiçbir zaman kaybolmayacak. Yani hareketinizi ona göre tanzim ediniz ki hayrınız da karşınıza çıkacak, şerriniz de karşınıza çıkacak. Demeyiniz ki

bunlardan çok uzak olunuyor. Hatta mücadele olunca, öyle değildi, böyledir demek bir mücadeledir ya, bunu da yapmayın diyor. Buyurdunuz, hedefiniz rızaullah'tır. Rızaullah'a giderken bunların hepsini terk etmek lazım. Ufak da olsa ayrılmak lazım. Onun için, şimdi bugünkü dersimizde de, dersimiz üçündekinde de, Cenab-ı Hak dünyada insana verdiği en hayırlı şeylerin birisi yakın, birisi de afiyet imiş. Yakın malum ya, şurası yakındır, orası uzaktır. Yakın olmak üç türlüdür. Aynen yakın, bir yakın var. Aynen, biliyorsunuz. Şimdi ben anladım ki bu camidir. Tarif ettiniz, şöyle olur, böyle olur, anladınız. Buna aynen yakın diyorlar. İlmel yakın diyorlar. İlmili size böyle bir şeyin canlı olduğu anlaşıldı. Geldiler gösterdiler işte bak. Gördün ya, buna aynen yakın dediler şimdi. Ha gördü artık. Bir de hakka levin işine girip de bir de ibadet edersen o hakka levin. Bunu bir yemekte de şey yaparlar. Mesela baklavayı tarif ederler. İlmen yakın hasıl olur. Gösterirler. Ha aynen yakın hasıl olur şimdi gördünüz. Bir de yedirirler. Hakka yakın hasıl olur. Şimdi dinde de bu yakın size hasıl olmalıdır. İlmel yakın biraz zayıf. Aynel yakın ortadır. Hakka yakın herkese nasip olmaz. Büyüklerim olsun. Ama bu yakın demek içerisini nur ile doldurmak demektir. İçiniz nur ile dolarsa nurun olduğu yerde zulmet gider. Gündüz gelince gece nasıl gidiyorsa güneş doğunca karanlık kayboluyor ortada. Nur gelince zulmet gider. Zulmet gidince insan hakikati görür ve anlar. Onun için siz Allah-u Teala'dan yakın isteyiniz. Niçin? İçiniz nur ile dolsun da o nur ile yolunuzu güzelce bulasınız. Şimdi burada hacca gidiyoruz. Gaye neresidir? Kabe'dir. Kabe'ye gidecek bir adam Bağdat'ta, Basra'da, Riyad'da, şurada burada eğlenir de Kabe'ye gidecek kaybederse bunun nasıl ki zayi olmuştur emekleri? Dünyadaki gaye de Allah'a gidiştir. Dünyadaki gaye, buraya gelişten gaye, Allah'a gidiş. Engelleyen her şey kalbin kapanmasıyla oluyor o. Kalp kapanmasıyla hedefi göremiyor. Hedefi göremeyince de yanlış yollarda yürüyor da sana. İşte bunlar da haramdır demiş. Allah hepimizi affetsin. Kalbi hele la yenfe'u malun ve la benun illa men etellaha bi kalbin selim. Kalbi selim hastalıklardan ağrı olan bir kalp. Hastalıklar çeşitli, hadi hastalıklar. Mesela ne diyorlar o doktorlar bunların içine? Kalbi hasta oldu muydu? İşe yaramıyor adam. Yürüyemiyor, çıkamıyor, koşamıyor. Niçin kalbi hasta? İkinci kalp hastalıkı manevi hastalıklardır. Ahlaksızlıktır. Kaçer, riyakarlık, kibir, ucub. Emsali olan hastalıklar kalbin manevi hastalıklardır ki kalbin nöronunu sert etmiştir. Nasıl ki lambanın ışığının üzerine bir perde gelerseniz ışık dışarıya nasıl çıkmıyorsa kalp de bu kötü huylar dolayısıyla nurunu kapamış, dışarısını görmez olur. Onun için onları da bu kötü ahlaklardan muhafaza etmek lazım. Ela, inne rahel İslam da'irun. Keyfe nasnav ya Resulallah. İslamiyet bir değirmene teşvik edilmiş de. Değirmenin dışı nasıl böyle dönüyor? İslamiyet de böyle bir dönüş üzerinedir. Mesela bundan 1300 seneki evvelki İslamiyet'i bulamıyoruz. Niçin? Dönüyor geceli gündüzde bu. Bazen ilgi devrine rastlıyor, bazen bozuk devrine rastlıyor. Bazen gece, bazen gündüz. Ne yapalım demişler. İnsanlar yani Resulullah'ın zamanındaki gibi insanları bulmak bugün mümkün değildir. Bunlar meleklerden üstün insanlardır. اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ Çünkü birçok insanlar gelecek ki menfaatlarının iktizası benim sözümdür diyerekten size sözler söyleyecekler. Halbuki ben öyle söz söylememişim. Ama kendi menfaatlarının, çıkarlarının iktizası onu bana isnat edecekler. Zaman böyle bir zaman gidecek. Efendimiz ne güzel vakti var diyor. Böyle bir zaman geliyor ki فَمَا ظَافَكَهُ فَوَّهُ اَعْرِضُوا حَدِيثِ الْكِتَابِ فَمَا ظَافَكَهُ فَوَّهُ مِنِّي وَاَنَكُدُ Öyleyse siz o söylenen sözlerin ben şüphe ettiğiniz vakitte o sözü Kur'an-ı Azimüşşan'a arz edin. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan'da ona delil varsa o benim sözümdür. Kur'an onu eğer men ediyorsa maalesef Kur'an'a o benim sözüm değildir. Bu sözler tabi bugün tespit edilmiş. Bugün elhamdülillah günlerin en iyisi diyeceğiz.

cihetten. Çünkü hepsi tespit edilmiş, bozuk sözler ayrılmış, değil sözler ayrılmış, hepsi kitaplara düzgün olarak geçmiştir devrimize gelince kadar. Allah razı olsun, bunları tertip eden büyüklerimize. Mesela Buhari hadisi, Müslim hadisi, Davud, Tirmizi, Nesai, bunlar hep kitap sitediniyor. Bunların içindeki hadislerde şüphe edilmez. Bazı hadisler vardır ki, işte onları bundan seçmişler yani, ayırmışlar şimdi. Bu söz peygamberin miydi, değil miydi? Onu anlayacak bu büyükler, anlamışlar. Bunlar peygamberin sözü değildir deyken, yazı yetmişlerdir. Ya atlık sütü, şey alırsın, dışarı çıkarmışlar. Binaenle, benim sözlerimin hepsinde değil ama. Mesela bu söz bakalım, Buhari'de söylenen bu söz, acaba Kur'an'a uygun mu denmez o. O hadis-i sahihler, peygamber dediyse, فَمَا آتَحَكُمُ الرَّسُولُ Çok huzur. Peygamberin dediğini alın. Nehyettiğinden kaçın. E bunların hepsini biz Kur'an arz edersek Kur'an'da hepsini bulamayız karşılığını. Yani hadis-i sahihlerde peygamber ne dediyse bunun dışına çıkmamak lazım. Kur'an'da bu varmış yokmuş. O aranılmaz. Ancak hadisliğinde şüphe olan hadisler Kur'an arz olmuş. اَلَا تَسْأَلُونِ مِمَّ بَحِدُ اَلَا تَسْأَلُونِ مِمَّ تَسْأَلُونِ Niçin bana sormuyorsunuz? Ki, dinme bahi, niçin güldüm ben, ne, niçin güldüm, tebessüm etmişler de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu tebessümümün sebebini sormuyorsunuz demiş. Acıttü min gadaillâhil abdil müslim. Allah'ın müslim kulu için vermiş olduğu kaza hükümlere, acıbından naşedir ki bu tebessüm, küllemâ gadallâhu lû hayr. Cenab-ı Hak, müslüman bir kuluna ne hükmettiyse, muhakkak hayır. Muhakkak hayır. وَلَيْسَ كُلُّ اَحَدٍ كَانَ قَدَاءُ اللّٰهِ لَهُ خَيْرٌ Ama herkes için değil. İller abdülmüştür. Müslüman kulu için. Kaza, bela, fakirlik, zenginlik neyse hayırdır onun için. Sabreder, mükafat olur. Şükreder, mükafat olur. اَلَا تَسْمَعُونَ اُعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسِكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَمْكُ Yine buyuruyor. Niçin dinlemiyorsunuz? Dinleyin. Kulak verin. اُعْبُدُوا رَبِّكُمْ Bir kere size halkından Halik-i Zülcelal'e ibadeti kusur etmeyin. İbadet edin. اُعْبُدُ Allah'a mütlük olmaktan ibadet. Ayet-i Kerime. يَا يَنَّا سُبْدُوا رَبِّكُمْ اِلَّذِي خَلَقُكُمْ Sizi halkeden Allah Celle ve Aleyh'e ibadet edin. Efendimiz de buyurdu. اُعْبُدُوا رَبِّكُمْ Rabbinize ibadet. Niçin? Sizi işte o topraktan yaratıyor her gün. Her gün yaratılan bugünkü insan topraktan yaratılıyor. Halakakim min tayni. Sizi ben topraktan yaratıyorum. Niçin görüyorsun topraktan yaratılışını? Anam baban vesile oluyor geliyorsun ama hırkıtı etmez değil, topraktır yine. O topraktan yenilen gıdalarla olan kanlar dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın fabrikası o şu insanı meydana getiriyor. O kan göz oluyor, kulak oluyor, ağız oluyor, burun oluyor, kafa oluyor, yere soruluyor, yöne gidiyor. Niçin? Allah-u Teala'nın hikmetini sana getiriyor. Sonra sen demek ki öldükten sonra nasıl dirilir bu insan? Şu yer üzerinde yaşadığımız yer. Ateş miydi? Nar-ı Beyda. Ateş demek bir ağacıya karşı kesersin, yeşilken canlıdır. Kestin mi ölmüştür o. Öldükten sonra bir de yakıyorsun onu. İster kömür olsun, ister kül olsun. Ölünün ölüsü at. Bu ölünün ölüsü olan şu dünyayı وَعَلِمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتَى Öldükten sonra bak nasıl diritti Cenab-ı Hak bu yeri. Önden üzerinde bir şey bitmezken, üzerine basamazsan, basamazken ateşti, basamıyordun. Fakat onu soğuttu, bak toprak haline getirdi. Bugün nasıl diritti? Her gün üzerinde yaşayan bütün diriler oradan tahayyüş ediyor. Oradan müdahale. İşte bu senin ölü dediğin arzı dirilten Allah kocaman bir yer. Seni benim için diriltmesin. Ne şüphe ediyorsun ona da? Öyleyse sen o seni yaradan ve seni öldükten sonra diriltecek olan Allah'ı Celle ve Alâ'cın rûmüdû. İbadetten başka bir şey yapmayın. İbadet. Ki ibadet durdur. Cennetteki dereceleriniz de ibadetiniz de sesinde olacak. Cennete herkes gidecek. Müminler. Gidecek ama dereceleri ibadetlerin sesinde olacak. Herkesin cenneti alacağı derece buradaki ibadetine bağlıdır. Ve sallu hamsikum. Yine bak ibadetten sonra beş vakıtı da tembih ediyor. Ve sallu hamsikum. İbadetin çünkü çeşit nevileri var. Bu çeşit nevilerinden başlıcası en efdali, en güzeli

Beş vakit namazdır. Sallu hamsi efendim. Beş vakit namazı da kılın. Hem ibadet ediniz hem bu beş vakit namazı da kılın. Ve sumu şahmetin. Ramazan ayındaki orucunuzun da hiç tereddütsüz güzelce tutunuz. Ve eddu zekatı envalüküm. Bir de mallarınızın zekatını da verin. Daha ve atı'u zâemrüküm. Sizin başınıza geçen amirlerinizi de ülül emir diyorlar. Bu ülül emirleri de itaat ediniz. Ki tedhulû cennete rabbiküm. Böyle ibadetinizi eder, namazınızı kılar, orucunuzu tutar, zekatlarınızı da verir de haçtan bahsetmedi burada. Bu da onun içinde dahildir. Bu zaman ve büyüklerinize de, ülül emirlerinize de itaat ederseniz cennet sizin için hazırdır. Ela tasuffûne kemâ tasufful melâike inde rabbihâ yutimmûne sufûfel evvele ve yeterâsû nefsâ. Bu her gün kıldığımız şu namazı her zaman da söylediğimiz halde ne hikmettir? Safların düzgününe riayet edilmez. Şöyle eğer bakmadan namaza duracak olursak bir kambur kumur durulmuştur. E bunu her gün kılıyoruz. Her gün de biliyoruz ki safların düz olması dinin namazın erkanından adabından. Yine Efendimiz burada tavsiye ediyor. Saflarınızı meleklerin safı gibi yapınız. Melekler Rab, Hazreti Allah-u Celle ve Alem'in huzurunda nasıl muntazam duruyorlarsa, korku, halk, haşyet, intizam içinde duruyorlarsa, siz de öyle durun. Sonra saf bu evvelde, ön safta boş yer varken, arka safta durmak kıraat olur. Evvela ön safı doldurun, boş yer kalmasın, arkadaki safı doldurun, sonra en gerisine kadar düşersin. Bunları yapmadıkça namazlar, safların bozukluğu nispetinde gönüller bozuk olur. Gönüllerin doğruluğu safların doğruluğuna bağlıdır. Safların doğruluğu gönüllerin doğruluğunun alameti olur. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 yeni hicri yıl geliyor. Yeni niyetler, yeni kararlar alma, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Server Yayınları etiketiyle yayınlanan kişisel hayat planım bir nevi günlük olarak kullanılabilme özelliği taşıyor ve kişinin gelişim yolculuğunda kendini takip etmesini kolaylaştıran kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Kişisel Hayat Planım ajandası Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın bugünden itibaren daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın tavsiyesiyle başlıyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esak Coşan'ın yeni bir yıla atıfla ifade ettiği yeni bir defter elimizde. Bu güzel defterimizi güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım, temennisini, duasını içeren veciz ifadesinin yer aldığı kişisel hayat planı kıymetli bir yol haritası içeriyor. Her sayfasında kişisel notlar alabileceğiniz ajandada bu yılki hedeflerim başlığıyla manevi hayatım, eğitim hayatım, kişisel, sosyal, iş hayatım bölümlerinin yanı sıra bu yıl okumak istediğim kitaplar, bu yılki alışkanlıklarım, gezmek istediğim ülkeler ve şehirler, tanıştığım yeni insanlar, ezberlemek istediğim dualar gibi hedeflerin yazılabileceği tablolar bulunuyor. Ayrıca sayfalarında bulunan kare kodlarla özel içeriklere erişilebilir. Biliyor. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve Peygamber Efendimizin özel duaları ile süslenen kişisel hayat planı 1448 Hicri yıl özel takvimini de içeriyor. Hicri miladi takvime göre hazırlanmış aylık planlama içerisinde özel günler ve gecelere dair tarih hatırlatmaları yer alıyor. Ayrıca her Hicri ayın faziletine dair bilgiler ve bu aylarda yapılabileceklere dair tavsiyeler bulunuyor. 224 sayfadan oluşan bu özel ajandayı temin etmek için Server Yayınları internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esak Coşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları devam ediyor. 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı ile başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server Yayınları'ndan kapsamlı bir eser, Cuma Sohbetleri Külliyatı. Server Yayınları, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri'ni okuyucularıyla buluşturdu. 12 ciltten oluşan bu kıymetli eser, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlendi. 1. cilt Muharrem, 2. cilt Safer ayı sohbetlerini içerirken, böylece her ay bir cilt okunarak yıl boyunca düzenli ve verimli bir okuma programı uygulanabilmekte. Cuma sohbetlerinin neşredildiği her bir ciltte Hicri takvimdeki ayların faziletlerini ve o ayda yapılabilecek ibadetlere yönelik tavsiyeler de yer alıyor. Eserle ilgili ayrıntılı bilgi Server Yayınları web adresinde yer alıyor. Akra 1448 yeni Hicri yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sağduyunun sesi Akra, 16 Haziran Salı günü başlayacak olan 1448 yeni hicri yılda da dopdolu. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve daha pek çok program yıl boyunca yayına gelecek. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ile Mahmut

0: Esat Gürcan hocalarımızın günümüzü aydınlatan sohbetleri, hicri takvim ve yılın önemli günlerine dair belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler Akra'da yayına gelecek. Türkiye'nin su ayak izi belirleniyor. Yürütülen çalışmalarla ülkede mavi, yeşil ve gri güncel su ayak izi miktarlarının ortaya konulması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla su ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzaları için su ayak izi değerleri hesaplandı. Yeşilırmak, Meriç Ergene, Antalya, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz, Kızıl Kızılırmak ve Marmara havzaları için de hesaplamalar devam ediyor. Su tüketimi ve su kirliliğine bağlı olarak tatlı su kaynakları üzerinde oluşan baskının göstergesi olan su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere 3 bileşen olarak inceleniyor. Çalışmanın sonuçlarına göre Sakarya ve Susurluk havzalarında yüksek kirlilik yükü gri su ayak izini kritik seviyelere taşırken, Kuzey Ege'de yaygın açık kanal sulama sistemleri ve yoğun tarımsal faaliyetler yeşil ve mavi su ayak izini öne çıkardı. Batı Akdeniz havzasında çevresel hedefi aşan ağır metallerin, genel kimyasal, fizikokimyasal parametrelerin, belirli ve öncelikli kirleticilerin ölçüm değerleri gri su ayak izini öne çıkardı. Büyük Menderes havzasında nüfus artışı, tekstil, sanayi ve pamuk tarımı nedeniyle gri ve mavi su ayak izi oluştu. LGS yarın gerçekleşecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması beklenen sınav öncesinde eğitim uzmanları adaylara son tavsiyelerini paylaştı. Sınavın ilk dakikalarında heyecana kapılmamak gerektiği vurgulanan açıklamada, kitapçık dağıtıldıktan sonra birkaç saniye nefesi düzenleyerek sınava sakin bir başlangıç yapılması öneriliyor. Öğrencilerin sık yaptığı hatalardan biri zor sorular üzerinde fazla zaman harcamak. Adaylar önce çözebilecekleri sorulara yönelmeli, zorlandıkları soruları sona bırakmalı. Süre yönetimi sınavın en kritik unsurları arasında. Sınavın son dakikalarında ise hemen çıkmadan son kontrolleri yapmak büyük önem taşıyor. Ayrıca bu son saatlerde sınav üzerine konuşmak yerine sakin bir yaşam sürmeye çalışmak, beslenme ve uyku düzenine dikkat etmek, ekran süresini sınırlamak da öneriliyor. YKS giriş belgeleri erişimi açıldı. ÖSYM tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri erişimi açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından adayların yerleştirildiği sınav merkezlerinde dikkat çeken bir değişiklik ortaya çıktı. Buna göre bu yıl sınav yerleştirme algoritmasında değişikliğe gidildi. Sonuç yıldır TYT ve AYT'de büyük ölçüde aynı okul binalarında ve çoğu zaman aynı sınıflarda sınava giren adaylar bu yıl iki oturum için farklı salonlara yönlendirildi. Bazı bölgelerde ise adayların farklı okul binalarında sınava gireceği görüldü. Kütüphanelere ilgi artıyor, yer bulmak zorlaşıyor. Türkiye'de kütüphane sayısı ve kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı her geçen yıl artıyor. Ancak artan ilgi bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre ülkede faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl 45 bini aştı. Veriler halkın kütüphanelere olan ilgisinin yükseldiğini ortaya koyuyor. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 39 milyona yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ali Fuat Kartal, eğitim sistemindeki yoğun sınav takviminin kütüphanelerdeki doluluk oranlarını artırdığını belirtti. Öğrencilerin ders çalışmak için bu mekanları yoğun şekilde kullandığını ifade eden Kartal, bu nedenle bazı kütüphanelerde yer bulmak zorlaşıyor. Birçok kütüphane doluluk oranlarını internet üzerinden duyurmaya başladı. Görevliler de mekanların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını takip etmek durumunda kalıyor. Talebin karşılanabilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuluyor, dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Tahminlere göre Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Toroslar mevkii, Gümüşhane hariç Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca akşam saatlerinde Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu,

0: Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanak yağışlar söz konusu. Yağışla birlikte yarın da sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Menemen çevre otoyolunda Eskişehir-Kütahya, Antalya-Alanya, Kastamonu-Tosya, Elazığ-Diyarbakır, Afyonkarahisar-Uşak güzergahlarındaki bazı kilometrelerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Akra Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra Reklam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizi yaratan, yaşatan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak insanlara rehberlik etsin diye en üstün insan, en güzel örnek olarak gönderdiği Habibi Muhammed Mustafa'sına sonsuz salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi onun mübarek ashabına, etbaına, ahbabına, kıyamete kadar ona hüsnü ittiba eden cümle müminin müminata da olsun.

Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri iki cihan hayrına ve saadetine erdir. Çok garip gelecek ama benim bir takım müşahhas, elle tutulur, tanıdığım, gördüğüm, bildiğim misallerden okulların ve sınıfların birinciliği, yapılan müsabakalarda en önde gelmek. Tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir şey. Ve mektep sıralarından tanıyıp da sonradan hayattaki çalışmalarını takip ettiğimiz insanlardan daha üstün başarı gösterenlerin, hayatta daha iyi intibak edip hayata başarı gösterenlerin en çalışkanlar olmadığını, fiili durumun nazari durumdan biraz farklı olduğunu gördüm. Şuna işaret etmek istiyorum ki başarılar bazen iyi eğitim görmemiş, manevi terbiye almamış kimselerde sezilebilen veya sezilemeyen, dışa vuran veya vurmayan bir takım rahatsızlıklar meydana getirebilir. Mesela insanın kendini beğenmesi belki Batı kültüründe teşvik edilen bir şeydir. İnsanın kendisine güveni olması lazım, kendini beğenmesi lazım, iddialı olması lazım, hırslı olması lazım. Başarı için bu şart denilir. Ama bu kendini beğenmek İslam'da iyi bir şey değildir. Allah-u Teala Hazretlerinin sevmediği sıfatlardan birisidir. Mümin kendisindeki olağanüstü farklılıkları, zekada, davranışlarda, başarılarda olağanüstü diğerlerinden farklı olan başarıları iyi değerlendirmelidir. Bu ona Allah'ın bir ikramıdır. Kendisinden olan bir şey değildir. Allah-u Teala Hazretleri onu sakat yaratsaydı yapılacak hiçbir şey olamazdı. Zekasında bir noksanlık, ağırlık, kromozomlarından, soyundan gelen herhangi bir arıza olsaydı yapacağı bir şey olmazdı. Nimetin Allah'tan geldiğini bilmesi ve Allah'ın büyük bir ikramı olduğunu bilmesi kişinin şükür duygusu içine girmesine, rayına oturmasına sebep olur. Ucubun, yani insanın kendini beğenmesinin insanda meydana getireceği menfi bir takım şeyler böylece engellenir. Kibir, insanın ben biliyorum diye, efendim ben daha üstünüm diye büyüklenmesi, bu da en sevilmeyen vasıflardan biridir. İmam Hatip okullarındaki derslerimizden bilirsiniz. Kalbinde zerre kadar kibir olan insan cennete girmeyecek diye hadisler okumuşsunuzdur. Kibriya, uluv, azamet, celal Allah'ın sıfatlarıdır. Kula yakışan sıfatlar tevazu, mahfiyet ve kulluktur. Tabii bizim bu söylediğimiz şeyler yaşadığımız çevreden alınan algılardan oldukça farklı şeylerdir. Ama dinin gerçeğidir, özüdür. Asıl başarının mayasıdır, kaynağıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, akıllı kimse nefsine hakim olup ahireti için hazırlanandır. Aklı, zekayı, kiyaseti, yani keyis, zeki olan kimseyi böyle tarif ediyor Peygamber Efendimiz ki, sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphe etmiyoruz ki en doğru tariftir. Çünkü insan madem zekidir, madem akıllıdır, kendisini ebedi saadete eriştirecek bir hareket tarzı takip edebilmeli. 80 yıl veya 90 yıl veya 60 yıl veya 50 yıl sürecek olan bir hayatta bir takım geçici parlayışlar gösterip de sonsuz olan ahireti kaybeden bir insan herhalde zeki sayılmaz. Eğer o hadisi şerifi kitaplarda okumamış olsaydık da yine matematiksel ölçüler içinde sanırım aynı sonuca varırdık. Çünkü sonsuzun karşısında bir rakam ne kadar büyük olursa olsun küçüktür. Dünya hayatı ne kadar uzun olursa olsun gerçekten küçük bir hayat devresidir. İnsan 80 yıl yaşar, 100 yıl yaşar. 100'ü geçtiği zaman herkes kendisine hayretle bakar. 150'yi geçmişse herhalde dünya çapında bir şöhret kazanır. Ama 150 yıllık bir hayatın hepsinin şuurlu, hepsinin canlı, hepsinin efendim parlak olduğunu düşünsek bile, hepsinin mutlu olduğunu, mutlu geçtiğini, neşeli geçtiğini düşünsek bile 150 yılın sonsuza oranı nedir? Yani 150 bölü sonsuz nedir? Sizler tabii matematik dersinden hatırlayacaksınız. Bir rakamın sonsuza bölünmesi sıfır. Çünkü sonsuz derecede küçük parçalara bölüyorsunuz. Tabii hiç kıymeti yok manasına geliyor. Bu ülke ve bu millet düşmanların karşısında uzun zaman yenilmez, başarıdan başarıya koşan bir millet durumunu gösterdikten sonra bir takım acılar, başarısızlıklar, hezimetler de sınırlardan, sınır eyaletlerinden
gelmeye başladı. Tarih kitaplarını eksik görüyorum, kusurlu görüyorum, yorucu görüyorum. Bu başarının sebepleri üzerinde ve başarısızlığın hangi sebeplerden ortaya çıktığı konusunda ciddi çalışmalar yapılıp gençlere onların sonuçları verilemedi. O sonuçların gereğine göre gençler yönlendirilemedi diye düşünüyorum. Çevrede gördüğünüz eskiye uymayan insanı çıldırtıcı terslikler, ahlaksızlıklar, edepsizlikler, kargaşa, bozukluk vesaire, bunların hepsi tarihi akışın, normal inkişafın tabii sonucu olan şeylerin, size demiyorum çünkü siz müstesna bir grubu, asıl akışa uygunluğu temsil ediyorsunuz. Sizin çağınızdaki gençlere iyi veremediler, anlatamadılar, öğretemediler. Başarının en büyük şartının gönülden geçtiğini, kalpten geçtiğini, ahlak yapısından geçtiğini, iradeden geçtiğini, sevgiden, saygıdan, kardeşlikten, bağlılıktan geçtiğini anlatamadılar. Yeni nesle eskiden beri memleketin kurtulması için çareler hep maddi materyalist çareler olarak alındı, uygulandı, o öğretildi. Son derece yanlış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının açlığını tarif etsem hepinizin gözleri yaşla dolar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının kendi çektikleri açlıkları anlatsam gözleriniz yaşar. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanesinde yemek bulunmadığı için, uyku tutmadığı için evinden çıktı. Yolda yürürken bir karaltıya rastladı. Kim olduğunu sordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Neden çıktığını sordu. Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey olmadığı için uyku tutmadı, ondan çıktım dedi. Ebu Bekir Sıddık 70 bin veya 60 bin veya 90 bin altın ile Resulullah Efendimizin hizmetine girmiş ilk Müslümanlar. Açlıktan, evinde uyku tutmadığından dışarıya çıkıyor. Biraz sonra biraz daha yürüdüler. Hazreti Ömer'ül Faruk bir karaltı halinde karşılarına geldi. Sordular. O da açlıktan dışarıya çıkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin karnına açlıktan taş bağladığını bilirsiniz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın açlıktan gözü kararınca Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gittiğini bilirsiniz. Diyor ki, ya Ebu Bekir, bir Kur'an okuyayım, acaba yanlışım var mı? Sen düzelt diyor. Okuyor, yanlışın yok diyor, çıkıyor dışarıya. Maksadı Kur'an okunduğu esnada yanına gitmek için bir vesile bu. O esnada bir ikram olur da açlığın biraz geçer diye düşündüğü için. Sonra Ömer-ül Faruk'un yanına gittim diyor. Ya Ömer, Kur'an okuyayım, yanlışın varsa düzelt dedim diyor. Dinledi, peki dedi diyor, okudum, doğru dedi, çıktım diyor. Halbuki benim ondan daha iyi Kur'an bildiğimi düşünmesi lazımdı diyor. Sonra yığılmış yolun kenarına da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçerken ayak seslerinden ve mübarek kokusundan bir gayrete gelip ayağa kalkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle göz ucuyla kendisine bakıp gel arkamdan diye işaret edince eve gelmiş. Peygamber Efendimiz hane-i saadetine soruyor. Yiyecek bir şeyler, içecek bir şeyler var mı? Diyorlar ki bir miktar süt var ya Resulallah. Peki gönderin diyor. Tasın içinde sütü gönderiyorlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a tas veriliyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh tası içiyor, içiyor, içiyor, içiyor, içiyor, içiyor. Tasın büyüklüğünü bilmiyoruz ne kadar olduğunu ama herhalde bereketten dolayı içmekle bitmiyor süt. İçiyor, içiyor, içiyor ve o kadar içiyor ki karnı düz hale geliyor. Yani karnı sırtına yapışmışken açlıktan konveks mi? Konkav mı? Konkav. İçe doğru ve iç bükey Türkçesi, yeni Türkçesi. Karnı iç bükey iken o kadar çok süt içmiş ki mübarek Ebu Hüreyre karnı düzleşmiş. Ne kadar çok içmiş de karnı düzleşmiş. Bugünkü insanın efendim durumunu ölçmek için midelere bakmak yeter. Karınlara bakmak yeter yani. Konveks midir, konkav mıdır, iç bükey midir, diş bükey midir? Evde buzdolabında sadece süt mü vardır, hurma mı vardır? Bir hurmayı sahabe-i kiram birisi emiyor, ötekisine veriyor, o bir miktar emiyor, ötekisine veriyor. Açlıklarını böyle izale ediyorlar. İnsanların isyanı ve feryadı açlıktan değildir. Kafaların açlığındandır, gönüllerin açlığındandır, şuursuzluktandır, idealsizliktendir. Bir insan açlıktan ölür, harama elini uzatmaz. Bir insan açlıktan ölür, Allah yolunda cihattan geri durmaz. Ama
gırtlağına kadar doldursan en büyük tehlike mide doyduktan sonra başlar. O zaman kişi nefsini tatmin edecek başka eğlenceler, keyifler, zevkler, sefalar aramaya başlar. Hiçbir şey aramasa yatacak yüz rahat yatak arar. O kadar yedim ki gözlerim mahmurlaştı, uykum geldi, şöyle kenara yatacak bir şey olsa der.

0: Yıllar yılı, hatta 10 yıllar diyelim, belki de birkaç yüzyıl diyebiliriz ama 1,5 yüzyıl rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Belki 2 yüzyıl, belki 1,5 yüzyıl. Tedbirler daima maddi sahada alınmıştır. Aman orduyu ıslah edelim. Aman fabrika yapalım. Aman şu olsun. Aman efendim yeni teknoloji. Aman mühendis. Aman efendim teknik eleman denmiştir. Ama o teknik elemanların gönül yapıları, kafa yapıları, ruh yapıları düşünülmemiştir. Modern insanın ruh yapısı düşünülmemiştir. Daima maddi tedbirlerle gidilmiştir. Halbuki mühendislik ilim olarak hitap ettiği saha olarak dar bir sahaya hitap eder. İhtisas ilmidir. En geniş ilimler sosyal ilimler. Din ilmidir mesela. Çok geniş, her şeyle alakalıdır. Sosyal ilimler çok geniştir. Hukuk çok daha geniştir. İçtimai ilimler, efendim sosyoloji vesaire bunlar geniştir. Ama mühendislik çok dardır. Mühendisliğin içinde de daha da darlaşan sahalarda yetişir insanlar. Ben barajcıyım der. Ben efendim bilmem şu mühendisim, ben bu mühendisim der. İlimlere topyekün bakmayan, hayata ve hayatın problemlerine kuş bakışı bir bakışla bakmayan görüşler insanoğlunu tatmin edecek verimli çalışmalar meydana getiremez. Onun için din ilmi, onun için sizin yürüdüğünüz yol en önemli yol. Siz ilgi olarak memleketin kalkınmasıyla ilgilenirsiniz. Kişinin ruhi dengesiyle ilgilenirsiniz. İnançlarıyla ilgilenirsiniz. Moraliyle ilgilenirsiniz. Ailenin sağlam temele dayanmasıyla ilgilenirsiniz. Çoluk çocuğun ana babasına, hocasına, büyüğüne hürmetiyle ilgilenirsiniz. Kadının kocasına itaatiyle, saygısıyla, sevgisiyle ilgilenirsiniz. Efendim, tüccarın alışverişinin dürüst olmasıyla ilgilenirsiniz. Tartısının doğru olmasıyla ilgilenirsiniz. Demek ki biz her şeyle ilgileniyoruz. Yani sizler her şeyle ilgileniyorsunuz. Saha geniş, en geniş saha sizin iştigal ettiğiniz sahadır. Bu sahaya devletin yöneticileri devleti düştüğü vartalardan kurtaracak, düşman karşısındaki gerilemesinde, başarısızlıklarında ona takviye olacak çareler arayan insanlar hiç görememişlerdir. Bu zamana kadar asla görememişlerdir. O sahada tedbir alınamamıştır ve Türkiye ileriye de gitmemiştir. Dünyanın başka geri kalmış ülkelerine giderseniz bizdeki kadar fabrika onlarda da vardır. Bizdeki kadar demir yolu onlarda da vardır. Onların da uçak şirketleri vardır, gemileri vardır. Parça parça dökülüyoruz. Neden? Sadece maddeye yönelik tedbirlerle memleketin kalkınacağı, ilerleyeceği, yükseleceği sanıldığı için. İnsanların kafaları boşaltıldığı, gönülleri doldurulmadığı için böyle olmuştur. Onun için sizin bilgi dalınız, girdiğiniz saha en asil sahadır. Memlekete en faydalı olacak sahadır. Böyle olduğu için de dıştan, içten bir sürü hasmınız, düşmanınız vardır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hem ilmi zahiri hem ilmi batını nasip eylesin. Sevdiği, razı olduğu kul olarak yaşamayı, sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeyi, son nefeste iman ile göçüp Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir Muharrem 1448 geliyor.
4: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı.

yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de hayır. Belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun, dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de, içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler, dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin, dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da, hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da, hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da, böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun, dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin

0: diye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması, efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar, biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize, onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermeli.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Buna işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde, umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talib'inde, Ebu'l-Leys-i Semerkandiye'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bugünlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalıyor.

çalıyan, acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında kadim eserlerde ve alim zatların Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

Abbas Rehim Efendi ve Tıp Tarihi. 18. asırda yetişen hekim, hattat ve astronomi alimlerindendir. 1689 yılında Bursa'da doğmuş, 1760 yılında 71 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Edirne Kapı dışındaki kabristandadır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abbas Vesim Efendi, zamanının saray doktorlarından olan Bursalı Tabibi Sultani Ali Efendi ile babası Ömer Şafii Efendi'den tıp, Yanyalı Esat Efendi'den hikmet, felsefe ve Farsça, Ahmet Mısri'den astronomi ve astroloji, Katipzade Mehmet Efendi'den tıp ve hüsnühat dersleri aldı. Abbas Vesim Efendi aynı zamanda tasavvuf yolunda ilim ve edep dersleri alarak Halbeti, Kadiri ve son olarak da Nakşibendi yollarını seçmiş, Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinden tasavvuf bilgilerini öğrenmiş ve tatbik etmişti. 18. yüzyıl klasik Osmanlı hekimliğinin en önde gelenlerinden olan Abbas Vesim, tıbbın gelişmesi konusunda yeri doldurulamayacak bir tabiptir. 40 yıllık hekimlik tecrübesini yansıtan, Osmanlı tıbbında önemli yeri olan eserler telif etti. Verem hakkındaki görüşleriyle mikrobu tarif etmesi zamanına göre çok ileri bir seviye olarak kabul edildi. Tıbbı iyice anlayabilmek için fizik ve matematik ile tecrübe-i kimyaiyenin gerekli olduğunu savunacak kadar aydın görüşlüdür. Bu konuda yazdığı Tıbb-ı Kimya-i Cedid adlı eseri bunun ispatı durumundadır. Tıbbın temel kavramlarında İbn-i Sina tıbbına bağlı bir kişidir. Bunda aldığı eğitim ve yaşadığı çevrenin tesiri büyüktür. En belirgin

0: Gün özelliklerinden birisi de eserlerinde deontoloji, tıp tarihi ve tıp ahlakı konusunda zamanının düşüncelerini yansıtan değerlendirmelerde bulunması, uygulama şekline yön vermiş olmasıdır. Abbas Vesimi üne kavuşturan eseri eski ve yeni tıbbı birleştiren Düsturul Vesim fi Tıbbil Cedid vel Kadim adlı eseridir. Doğu ve Batı tıbbını karşılaştıran ve mükemmel bir külliyat olan bu eser tıp tarihi bakımından önemlidir. Astronomi sahasında da kayda değer çalışmalar yapan ve 3 Türkçe eseri bulunan Abbas Vesim Efendi'nin özellikle Ulubey Zicini Türkçe'ye tercüme etmesi ve ayrıca şerh yapması dikkat çeker.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı

Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Şairler diyor ki, mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum.

0: yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım.
1: Dostça bir tavsiye. Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Ganlilerden Rum ordularına katılmayanların çoğalmaları, katılanların azalıp küçülerek yoksul düşmeleri. Rumlara katılan Arap kabilelerinden Lahımlar, Beni Darlar, Beni Nadrılar, Beni Raşideler, Beni Hadesler ve Beni Zurlar gibi dallara ayrılmaktaydılar. Beni Hadeslerin kahin bir kadınları vardı. Kadın, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin gelmekte olduğunu işitince, Beni Hadeslerden olan kavmi Beni Ganlilere, ''Ben sizi gözlerinin ucuyla, hınçla bakan, atlarını yedeklerinde taşıyan ve kanlar döken bir kavme karşı koymaktan sakındırırım.'' diyerek onları uyardı. Beni Ganimler de onun sözünü tutup Lahimlerden ayrıldılar. Beni Hadeslerden bir kol olup o zaman Müslümanlarla savaşan Beni Salebelerse bundan sonra gitgide azaldılar, küçüldüler, küçüldüler ve yoksul düştüler. İslam ordusunun Maan'da durum değerlendirmesi yapmaları. İslam mücahitleri durumu gözden geçirmek üzere Maan'da 2 gece 2 gün oturdular. Zeyd bin Harise, Rumların İslam süvarileriyle çarpışmak için pek çok asker toplamış olduklarını haber verip, bu yolda ne yapmak gerektiğini sordu. İslam askerleri Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip, memleketlere akın yap, halklarını esir al, Medine'ye dön dediler. Abdullah bin Revaha susuyor, konuşmuyordu. Zeyd bin Harise ona bu hususta ne düşündüğünü sordu. Abdullah bin Revaha, biz ganimetler elde etmek için yola çıkmadık. Fakat Rumlarla karşılaşmak için yola çıktık dedi. Resulullah Aleyhisselam'a yazı yazıp düşmanımızın sayısını bildirelim. Bize savaş erleri yetiştirmesini ya da bu yolda yapmak istediği şeyi bize emretmesini isteyelim dediler. Bu hususta söz ve görüş birliğine vardılar. Abdullah bin Revaha, ''Ey kavmim, vallahi sizin şimdi istememiş olduğunuz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça, ne de at ve süvarice çok olduğumuz için değil, Allah'ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. Bunda muhakkak iki iyilikten biri, ya zafer ya da şehitlik vardır.'' Vallahi Bedir Savaşı gününde yanımızda 2 at, Uhud Savaşı gününde de 1 tek at bulunuyordu. Eğer bu seferimizde düşmana galip gelmek kaderde varsa, zaten Allah'ın ve Peygamberimizin bize vaadi de böyledir. Allah vaadinden cayar değildir. Eğer kaderde şehitlik varsa, şehit olur, daha önce şehit olan kardeşlerimize böylece cennetlerde kavuşmuş oluruz dedi. Abdullah bin Revaha'nın bu sözleri mücahitleri cesaretlendirdi. Vallahi Revaha'nın oğlu doğru söyledi dediler. Yollarına hızla devam ettiler. Abdullah bin Revaha'nın şehitlik özlemi. Zeyd bin Erkam der ki, ben Abdullah bin Revaha'nın terbiyesi altında bir yetimdim. Kendisi Mute seferine çıktığında beni de devesinin terkisine bindirmişti. Vallahi geceleyin biraz gidince onun şu beyitleri okuduğunu işittim. Ey devem! Beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra 4 konak daha götürsen artık seni başka sefere çıkarmayacağım. Sen sahipsiz, kendi başına serbest kalacaksın. Ben herhalde geriye, ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Müslümanlar geldiler, beni kalmaya iştiyaklı olarak Şam topraklarında bıraktılar. Artık ne hurması zahir olmuş, yağmur suyuyla sulanan ağaçlar, ne de suya kanmış, diplerinden sulanan hurma ağaçları umrumda değildir. Kendisinden bunları işitince ağladım. Abdullah bin Revaha bana kamçısıyla dokunarak, ''Ey yaramaz, Allah'ın bana şehitlik nasip etmesinden ve senin de hayvan üzerinde yolculuk eşyalarının iki yanı arasında geri dönüp gitmenden sana ne zarar olur? Ben böylece şu dünyanın dert ve tasalarından, üzüntülerinden, hadiselerinden kurtulmuş, rahata kavuşmuş olurum dedi. Geceleyin inip iki rekat namaz kıldı. Namazın sonunda uzunca bir dua etti ve bana ''Ey çocuk'' diye seslendi. ''Buyur'' dedim. ''Bu sefer de inşallah bana şehitlik nasip olacak'' dedi.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Anadolu İrfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız.

okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si tamam 27. cüzü okuyacaksınız diye böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz işte hilal, işte yarım ay, işte dolunay, İşte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızda tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur.

0: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
1: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
2: Sağduyunun sesi Akra.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Bütün bir İslam tarihinde önemli bir yer alan Hayber Zaferi'ni okuduk dün. Çekilen onca sıkıntının sonunda ele geçen zafer, bütün Müslümanların yüzünü güldürmüş, saklı hazinenin bulunması ise biraz rahatlamalarını sağlamıştı. 55. bölüm. Yazıklar olsun sana. Amr bin As anlatmaya devam ediyor. Yumruk yedikten sonra kendi kendime, Habeş Meliki bile Müslüman olduğu halde sen hala inat ediyorsun diye söylendim. İşte tam bu sırada Allah benim kalbimi değiştirdi, İslam'ı ısındırdım. Hükümdarım, o gerçekten peygamber midir? Dedim. Yazıklar olsun sana Amr, hala anlamadın mı? Diye çıkıştı. Öyleyse senin yanında Müslüman olmama izin ver dediğimde bana tebessüm edip elini uzattı, Müslüman oldum. Burnumdan akan kanların temizlenmesi için su getirilmesini ve bana yeni bir elbise giydirilmesini emretti. Dışarı çıktığımda öldürmek için hükümdardan istediğim Amr bin Ümeyye oradaydı. Müslüman olduğumu anlamıştı. Büyük bir sevinçle koşup yanıma geldi ve boynuma sarılarak kucakladı. Ben de ona sarılıp kucaklarken yaptıklarım için özür diledim. Amr bin As devam ediyor. Daha sonraki günlerde bir yük gemisiyle Arabistan'a döndüm. İndiğim limanda bir deve satın alıp Medine'ye doğru hareket ettim. Hedde denilen yere geldiğimde önümde giden bir kişi fark ettim. Bir de baktım Halid bin Velid'miş. Nereye gidiyorsun diye sorunca, ey Amr, Muhammed'in peygamber olduğu kesinleşti. Daha ne kadar bekleyeceğiz ki? Ben Müslüman olacağım deyince büyük bir sevinç içinde ben de Müslüman oldum ve bunu bildirmek için Allah Resulüne doğru yola koyuldum dedim. O sırada arkadaşı Osman bin Talha geldi. Hep birlikte Medine'ye yaklaştık. O sırada bizi gören bir adam, bu gelen kişilerle Mekke'nin idaresi bize geçer diyerek önümüzden yarıştı. Bu adam niçin geldiğimizi anlamış ve Allah Resulüne müjde vermeye koşmuş olmalıydı. Harre denilen yerde konakladık, yıkanıp temizlendik. Ve temiz elbiseler giyip Allah Resulü'nün yanına vardık. Bizi beklemekteydi. İlk fark ettiğimiz şey yüzünün güneş gibi parladığıydı. Karşı karşıya gelince Mekke ciğerparelerini kucağımıza atmıştır diyerek tebessüm etti. Allah Resulü'nün yanına ilk önce Halid gitti. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tebessüm edip duruyordu. Arkasından Osman bin Talha gitti, Müslüman oldu. Sıra bana geldiğinde hiç anlamadan kendimi onun önüne oturmuş buldum. O ana kadar ki düşmanlığımdan ötürü yüzüne bakamadım. Ya Resulallah, elini aç da sana beyat edeyim dedim. Sağ elini uzatınca elimi geri çektim. Ey Amr, ne oldu dedi. Ya Resulallah, beyat için bir şartım var deyince şartımı sordu. Geçmişte size karşı yaptığım günahlarımın affedilmesidir dedim. Yine tebessüm edip, ya Amr, beyat et. Şüphe yok ki İslam kendinden önceki günahları silip atar. Hicret etmekte daha önce olanları siler buyurdu. Daha önceki günlerde bana Allah Resulü'nden daha büyük bir düşman yoktu. Fakat İslam dinini seçtiğimde hiç kimse bana onun kadar sevgili olamazdı. Halid bin Velid anlatıyor. Allah Resulü Hudeybiye'ye geldiğinde müşriklerin süvari komutanıydım. Aklımdan bir baskın yapmak geçerken elim ayağım bağlandı. Onun Allah tarafından korunduğunu anladım. Daha sonra yanımızdan geçip gittiler. Hiçbir şey yapamadık. Kendi kendime Necaşi'nin yanına mı gitsem acaba? Gitsem de kıymeti yok. O da Müslüman oldu diye söyleniyordu. Bu arada Heraklius'un ülkesine yerleşip Hristiyan olmayı, hatta İran'a gidip Acemlerle birlikte yaşamayı bile düşünüyordu. Allah Resulü ertesi yıl kaza umresi yapmak üzere tekrar Mekke'ye geldi. Kardeşim Velid Müslüman olduğu için onunla birlikteydi. Velid beni Mekke'de çok aratmış, bulamayınca bir mektup göndermiş. O mektubu bana ulaştırdılar. Şöyle yazmıştı. Kardeşim, senin İslam dininden uzak kalmanı öyle şaşıyorum ki. Oysa ki seni yanlış yoldan uzaklaştıracak bir aklın da var. Onu kullansana. Allah Resulü bana Halit nerede diye sordu. Ben de Allah onu bize getirir diye cevap verdim.
Bunun üzerine Halit gibi bir insan İslamiyet gibi yüce bir dini nasıl olur da tanımaz? Keşke o bütün kabiliyetlerini ve çabalarını Müslümanlar için kullansaydı. Biz kendisini başkalarına tercih eder, üstün tutardık, dedi. Ey kardeşim, kaçırmış olduğun fırsatlara yetişmek için acele et. Halit bin Velid devam ediyor. Kardeşimin mektubunu okuduğumda yerimde duramadım. Allah Resulü'nün benim için söylediklerine çok sevinmiştim. O geceki rüyamda çok dar, kurak ve sıkıntılı bir vadiden yemyeşil ovalara çıktığımı görünce bir anda Müslüman olmak istedim. Osman bin Talha da bana katıldı. Yolda Amr bin As'ı gördük ki meğer o da İslam dinini seçmiş, bunu bildirmek için Allah Resulü'ne doğru yola çıkmış. Beraberce Medine'ye ulaştık. Bir de baktım kardeşim Velid karşımda duruyor. Sarılıp kucaklaştık. Acele et, geldiğinizi bir adam haber verdi. Peygamberimiz büyük bir sevinçle seni bekliyor, dedi. Hemen yanına gittik. Tebessüm ediyordu. Beni yanına çağırıp, ey Halit, seni hidayete ulaştıran Allah'a şükürler olsun. Ben zaten senin doğru yolu bulacağını biliyordum, buyurdu. Ya Resulallah, bütün ömrüm boyunca sana karşı hep inatla çarpıştım. Dua et de Allah beni affetsin, dedim. Ellerini kaldırıp dua etti. O günden itibaren beni hep önemli işlerde bulundurdu. Diğer sahabilerden asla farklı tutmadı. Peygamberimiz Halit bin Velid'e kendi evinin yanında bir ev verdi ve onu süvari birliği komutanlığından hiç ayırmadı. Mute kazası. Peygamberimiz Şam'daki Rum Kayseri'ni İslam dinine davet etmek için yazdığı mektubu sahabilerden Haris bin Ümeyye ile göndermişti. Haris Mute bölgesine geldiğinde Kayseri'nin valilerinden Şurahbil tarafından durduruldu. Ve Allah Resulü'nün elçisi olduğu öğrenilince başı kesilerek şehit edildi. Haris'in bu şekilde öldürülüşüne çok fazla üzülen Allah Resulü hemen 3000 kişilik bir kuvvetin Mute'ye doğru harekete geçmesini buyurdu. Daha sonra da bu ordunun komutanı Zeyd bin Harise'dir. O öldürülürse Cafer kumandan olsun. Cafer öldürülürse Abdullah bin Revaha onun yerine geçsin. Eğer Abdullah da öldürülürse Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin, dedi. Bu sözleri duyan Numan adlı bir Yahudi Allah Resulü'nün yanına gelip, ey Ebu'l-Kasım, eğer sen peygambersen ister az ister çok sayıda olsun isimlerini saydığın bu kişiler mutlaka ölecektir. Çünkü İsrailoğullarından çıkan peygamberler de böyle yaptıklarında kaç kişi olursa olsun öldüler, dedi. Yahudi daha sonra Hazreti Zeyd'in yanına gidip, ey Zeyd, vasiyetini yap. Eğer Muhammed gerçekten peygamberse bir daha buraya dönmen imkansız, dedi. Zeyd ise ben şehadet ederim ki o peygamberdir, diyerek tebessüm etti. Hazreti Zeyd daha 8-10 yaşlarındayken Efendimiz Aleyhisselam tarafından evlat edinilmiş, onun tarafından büyütülmüştü. Peygamberimiz komuta görevini üstlenecek kişilerin isimlerini tek tek bildirdiğinde sahabilerin birçoğu ağlamaya başladı. Ya Resulallah, keşke o kişiler sağ kalsalar da onlarla bir arada olsak, dediklerinde peygamberimiz sustu, cevap vermedi. Peygamberimiz beyaz sancağı Zeyd'e verdikten sonra ondan Haris'in öldürüldüğü yere kadar gitmesini, oradaki halkı İslam dinine davet etmesini kabul etmedi.

0: Öneri halinde hiçbirine dokunmamasını, aksi takdirde Allah'ın yardımına güvenerek çarpışmasını istedi. Daha sonra da onları uğurlamak için Veda Tepesi'ne geldi. Ordu bir sefere çıktığı zaman kalanlar ve gidenler bu tepede vedalaşıyorlardı. Peygamberimiz orduya seslenerek, "Kadınları, çocukları, hastaları, ihtiyarları ve din adamlarını kesinlikle öldürmeyeceksiniz. Ağaçları kesmeyecek, evleri yakıp yıkmayacaksınız. Gittiğiniz yer eğer sisliyse ve çevre görünmüyorsa o durumda hücum etmeyeceksiniz. Savaşmak için sabahın olmasını bekleyeceksiniz." Peygamberimiz ismini saydığı komutanları tek tek kucakladı, onlar için dua etti. Bu sahabilerden Abdullah bin Revaha diğer komutanlar gibi şehit düşeceğini anlamıştı. Peygamberimizin yanına gözyaşları içinde gelip, "Ya Resulallah, bana biraz nasihat ver," deyince Peygamberimiz, "Allah'ı daima zikret. Çünkü onu anmak insanı umduğu şeye ulaştırır," buyurdu. Abdullah bin Revaha şehit olmak isterdi. Çünkü söylediği şiirlerde, "Ben şehit düşmek isterim ki Allah beni affetsin ve kabrime uğrayanlar Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş desinler," diyordu. İslam ordusu gözyaşları içinde yola koyuldu. Peygamberimizin elçisini öldürten Şurahbil, İslam ordusunun kendilerine doğru geldiğini duyunca Rumlardan ve Hristiyan Araplardan oluşan 200 bin kişilik bir ordu kurdu. Zeyd bin Harise bu ordunun sayısını öğrendiğinde mücahitlerin fikrini almak istedi. Onlardan bazıları düşman ordusunun kendilerinden 70 kat fazla olduğunu dile getirerek ani baskınlarla ganimet aldıktan sonra geri dönmeyi, bazıları da düşman sayısını Allah Resulüne bildirip ondan yardım beklemeyi teklif ettiler. Abdullah bin Revaha ise, "Biz buraya ganimet almak için değil, Rumlarla çarpışmak için geldik. Bundan önce yaptığımız savaşlarda da asker sayımıza ya da silah gücümüze değil, Allah'ın yardımına güvendik. Eğer bize şehitlik verilirse, bizi cennette bekleyen kardeşlerimize kavuşmanın vakti gelmiş demektir," sözleriyle diğer mücahitlere cesaret verdi. Toplanıp düşmana doğru ilerlediler. Ebu Hureyre anlatıyor. "Mute'ye gelip düşman ordusunu gördüğüm zaman şaşıp kaldım. İnanılmaz bir insan seli vardı. Silahları ve atları bizimle kıyaslanmayacak derecede fazlaydı. Hiçbir ordu bunlara karşı dayanamaz," diye düşünmekteyken yanımda bulunan Sabit bin Erkam, "Ne oldu sana böyle? Çok şaşırmış gibisin," diye tebessüm etti. Şaşırdığımı söyleyince de, "Sen bizim Bedir Savaşı'nda bir avuç askerle muzaffer olduğumuzu bilmiyor musun?" dedi. Sahabiler hücuma kalktığında Zeyd bin Harise elindeki sancakla en öndeydi. Düşman içine de en önde daldı. Fakat bir süre sonra şehit düştü. Haber duyulduğunda ordunun başına Hazreti Cafer geçti, sancak ona verildi. Mücahitler bu yüce sahabinin düşman saflarına doğru at koşturduğunu ve iç kısımlara doğru ilerlediğini görerek onu takip ettiler. Bu sırada Cafer, "Cennet kokusundan güzel koku yoktur," diyordu. Hazreti Cafer elindeki sancaktan ötürü Rumların hedefi haline geldi. Sonra da kılıçla şehit edildi. Uhud Savaşı'nın sancaktarı Mus'ab bin Umeyr de Allah düşmanı İbni Kamia tarafından aynı şekilde şehit edilip mızraklanmıştı. Hazreti Mus'ab'ın sancağı düşürmemek için yaptığı şeyler de aynıydı. Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi olan Hazreti Cafer, Habeşistan'a ilk hicret edenlerden biriydi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Konusunda uzmanlar,
1: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Günlük hayatımız biliyorsunuz güneşin doğuşu ve batışıyla başlayıp devam etmekte. Astronomik bir gök cismi olan güneşin günü aydınlatmaktan farklı olarak da namaz vakitlerini, ibadet vakitlerini oluşturduğunu biliyoruz. Ayın evrelerinin kameri ay başlarını oluşturduğunu biliyoruz. Ama büyük çoğunluğumuzun büyük şehirlerde yaşadığı bir zaman içerisinde şehir ışıklarından dolayı gökyüzündeki güzellikleri ve gök olayları doğru dürüst fark edemiyoruz. Oysa günlük hayatımızı düzenleyen takvim, ibadet hayatının farzlarından olan namaz, oruç ve haccın vakitleri ise tamamıyla gök cisimlerinin hareketine bağlı. Dolayısıyla da astronomi bilimi bir nevi aslında bizim günlük hayatımızı yönetip düzenlemekte. Elmalı Hamdi Yazır'ın söylediği gibi gök bilimi tahsili herkese farz kılınacak ilk derecedeki tahsillerden olamayacağı için buna karşılık senenin bazı mukaddes günlerinde Müslümanlara hilali aramayı öğretecek rasathaneler yaparak herkesin bu zevkleri tatması için teşviklerde bulunmak elbette daha güzeldir diyerek astronomi tahsilinin öneminden ve bu tahsili yapamayanların ise ne yapması gerektiğinden bahsetmiş üstad. Şimdi bizler tabii ki Türkiye'deki rasathaneler amatör astronomi faaliyetleriyle astronomi geceleri düzenleyerek vatandaşı buna çekmekle birlikte biz de özellikle Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilallerinin gözlemlerinin yapılmasında müftülüklerimizden yardım almaktayız ve müftülükler de bunun zamanı geldiğinde vatandaşa duyurarak katılımın sağlanmasına çaba göstermekte.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada ahirette sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diye de geniş, güzel bir dua temenni ediyorum, diliyorum Rabbim'den. Allah hepinizden razı olsun. Bu Zilhicce ayı bitecek ve Hicri ayların birincisi olan, Hicri senede Hicri ayların birincisi olan Muharrem başlayacak. Bu münasebetle bu cuma günü size o günlerde yapılıp kazanılabilecek bir takım sevaplı amellerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar, yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli. Aşure günü de çünkü önemli bizde. Dini bakımdan Aşure günü ve Aşure gecesi önemli olduğu için Muharrem ayı bizim için üçüncü bir kez önem arz ediyor. Aşure kelimesini biraz alimlerimiz üzerinde durmuşlar. Niçin Aşura demişler Muharrem'in içindeki o güne diye. Üzerinde çeşitli bilgiler verilmiş. Bunlardan birisi çok sevdiğim efendim Abdülkadir Geylani Efendimizin Kunyetü Talibi Tarikül Hak isimli çok güzel bir eseri var. Çok güzel bilgiler ihtiva ediyor. Orada çeşitli konulara temas edilip başka kitaplarda bulunmayan teferruatlı bilgiler veriliyor. Orada bir bölüm ayırmış. Meclis fi fadaili yevmi aşura. Aşure gününün fazailine dair bir ayrı oturum. Yani bir oturumda söylenecek bir vaaz konusu hazırlamış kitabında. Meclis diye isimlendirmiş kitabının bölümlerini rahmetullahi aleyh. Allah şefaatini erdirsin o büyük evliya. Diyor ki aşure tabi aşere kelimesiyle ilgili. Aşere Arapçada 10 demek. Aşure de aşura, hatta R harfinden sonra gelen hece de uzun. Aşura. 3 hecesi de uzun. Aşura. Bu aşure kelimesi çünkü Muharrem'in 10. günüdür. Onun için aşure denmiştir deniliyor. Normal ilk akla gelen bu. Ama bir de bazılarından rivayetler yapmış. Diyor ki aşuranın, aşure diye yani 10 kelimesiyle ilgili bir isim almasının sebebi başka. Allah-u Teala Hazretleri o güne denk getirerek 10 büyük ikram yapmış. Bu bizim ümmeti Muhammed'e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun için bu aşura 10.sı bu isimle isimlendirilmiş diyor. Onları sıralıyor. Bir diyor, evveluha Recep. Yani Allah'ın bu ümmete ikramlarından birisi Recep ayıdır. Hakikaten biliyorsunuz Recep ayının ilk haftasında O ileride gelecek. Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, efendim Cumadel Ula, Cumadel Ahire, Recep 7. ay oluyor. İleride gelecek ama 6-7 ay sonra gelecek. Fakat bu Recep bir ihram. Neden? Recep Şehrullah'tır ve Allahu Teala Hazretleri bu ayda tevbeleri kabul ediyor. Onun için Peygamber Efendimizin ümmetine Recep ayı bir ikramdır. Bir, bu birincisi. İkincisi, Şehri Şaban'dır diyor. Çünkü bu Şaban ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır. Ve bu ayın kıymeti Peygamber Efendimiz'den dolayı fazladır. Ve o ayın içinde de biliyorsunuz Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan 15. gecesi Berat gecesidir. O da çok mühim bir gece. Dini kandillerimizden birisi. O da bir ikram. İki. Ve salisetü şehri Ramazan. Üçüncü ikramı Allah'ın Ramazan ayıdır bu ümmete. Hakikaten Ramazan ayı efendim 11 ayın sultanıdır ve çok muhteşem bir aydır. Özlüyoruz efendim yüreğimizde sevgisi, hasreti, efendim gelse o güzel günleri tekrar yaşasak diye her zaman temenni ediyoruz. Bütün senenin Ramazan olmasını temenni ediyoruz. Ramazan da büyük bir ikram. Üçüncü bu. Dördüncüsü ve Rabiatü Leyletül Kadir. Allah'ın bu ümmete dördüncü ikramı Kadir gecesidir. Onu da Ramazan'ın içine saklamış Allah, gününü belli etmemiş. Efendim o da işte kullar ibadet etsinler, güvenmesinler, Kadir gecesine isabet ettik, çok sevap kazandık, artık yan gelip yatalım demesinler diye saklandığı belirtiliyor. O da büyük bir ikram. Yani elhamdülillah ki Ramazan'da ibadetlerimize dikkat edersek, hele Ramazan'ın son 10 günde itikafa girersek, gecemizi gündüzümüzü camide ibadetle geçirirsek Kadir gecesine bir gece rastlayacağız tabii. Onu ihya etmiş olacağız. Büyük bir ikram. Başka ümmetlerde olmayan bir ikram. Dördüncüsü bu. Vel hamisetü yevmül fıtır. Beşinci ikramı Allah'ın bu ümmete. Efendim bayram günüdür. Ramazan bayramıdır. Artık bütün Ramazan oruç tutmuş olan abid, zahid, sevgili kullar

Zilhicce ayının içinde hac ediyoruz. 10. günü Zilhicce'nin kurban bayramı oluyor. Ama o 10. gününe kadar, birinden 10'una kadar ki geceler, efendim 9 gece, gündüzler 10 gündüz, bu eyyamı aşık çok sevaplı ve bununla ilgili çok hadisi şerifler var. Siz de o günlerde oruç tutmanın, ibadet etmenin, hayır yapmanın ne kadar sevaplı olduğunu bilir ve böylece efendim sevapları işler, o günleri değerlendirirsiniz. Hele hele o Arefe gününde, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, bu 10 günün sonuncusu olmuş oluyor. O gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere çok sevaplı ve 2 senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarının affına sebep olacak diye müjde var. Yani hacılar vazifeleri olduğu için tutmaları mekruh, tutmuyorlar ama ötekilerin tutması lazım. Efendim Allahu Teala Hazretlerini çok zikretme günleri, Kur'an-ı Kerim'de bu günlerde Allah'ın çok zikredilmesi, ibadete ağırlık verilmesi anlatılıyor. Onun için eyyam-ı aşırda bu ümmete Allah'ın öbür ümmetlerden farklı olarak bağışlamış olduğu büyük faziletlerden, ikramlardan 6.'sı. Ve sabiatü yevmi arafe, 7.'si arafe günüdür ki efendim o gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere 2 senenin günahlarına kefarettir. Hacılar da tabi zaten Arafat'ta baş açık, yalın ayak Allahu Teala Hazretlerine dua ve niyaz ile o sıcağın altında, efendim o geniş fezada, çadırlarda veya açıklarda, şemsiye altında veya baş açık, efendim ibadetle, dua ile, yalvararak, gözyaşı dökerek, tesbih çekerek, zikrederek vakit geçiriyorlar. O Arafe de muhteşem bir ibadet ve çok sevap. O da 7.'si. Ve Samiyeti Yevmin Nahr, 8. ikramı Allahu Teala Hazretlerinin, Kurban Bayramı'nın kendisidir, 1. günüdür. O zaman Allahu Teala Hazretlerine zenginler kurban kesiyorlar. Hacıların da efendim hacı temettü ve hacı kıran yapanları kurban kesiyorlar. İsterse tabii hacı ifrat yapanlar da kesebilir deniliyor kitaplarda. O da bir muhteşem gün. Şeytanın tepelendiği, efendim günahların artık geriye kalanlarının da affolunduğu çok güzel bir ikramı ümmeti Muhammed'e Rabbimizin, elhamdülillah, çok şükür Allah'a. Ve tasiatü yevmül cuma, Allah'ın 9. ikramı sevgili dinleyiciler. Buna tabii çok sevineceksiniz. Bu sıra içinde ona da böyle bir zikir ayrıldığı için memnun olacaksınız. 9.'sü de cuma günüdür. Allah cuma gününü bizlere çok büyük bir ikram olarak vermiş. Çok sevaplı bir gün. Günlerin efendisi, Seyyidül Eyyam deniliyor. Ve gecesi nurlu bir gece, gündüzü nurlu bir gündüz. Ve her hafta geliyor. Yani bunu kaçırmak tabii, ötekileri kaçırdığı zaman insan bir sene bekliyor ama bu cuma günü her hafta 7 günde bir, 6 gün geçiyor, 7. gün cuma. 7. gün cuma her zaman karşımıza geldiği için bu çok devamlı böyle bir ikram, hem de tereddütsüz. Yani cuma gününün cuma olduğunda kimsenin şekki şüphesi yok. Arap da, Acem de, Türk de, Kürt de, herkes cuma gününe cuma diyor. Orada şey yok. Yani bir tereddüt, bahis konusu değil. O da efendim 9. ikramı. 10. ikramı da işte bugün bahis konusu ettiğim Aşure efendim günü olmuş oluyor. Ve bu Aşure günü oruç tutmak hakkında da efendim çok faziletli olduğuna dair haberler var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure gününü Mekke'deyken daha tutardı. Kureyşliler de hürmet ederlermiş. Çünkü Kureyş de netice itibariyle bir peygamber soyundan gelme kabile, İsmail aleyhisselamın evlatları tabii. Onlar da babalarından, dedelerinden duydukları güzel şeyleri icra ediyorlardı. Kureyş tutardı Aşure günü orucunu. Peygamber Efendimiz de tutardı. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki vekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusûmuhu bi Mekke'de. Mekke'deyken Aşure günü oruç tutardı. Felemma kadimel Medine'te, Medine-i Münevvere'ye gelince furuda sıyam-ı Ramazan, o zaman Ramazan ayı farz kılındı bir ay. Femen şâ'e sâme aşura'e ve men şâ'e tereke. Tabi o zaman Aşure günün oruç tutmak mecburiyeti hafifledi, gevşedi. Çünkü Ramazan farz oluyor onu tutunca. İsteyen onu tuttu, Ramazan ayıyla iktifa etti. İsteyen yine Aşure orucunu tutmaya devam etti. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aşure orucunu tutmaya dair hadisi şerifleri var, hadis kitaplarında. Bunu tutmayı kendisi yapmış.

bize de hadis-i şeriflerde tavsiye etmiş. Farz oruçlardan ayrı sevap kazanmak için senenin bazı günlerinde biz de oruçlar tutuyoruz. Tabi Aşure günü oruç tutarız. Şimdi demek ki Aşure gününü oruçlu tutmayı unutmayın diye bu cuma gününden size o sevaplı ibadeti ben hatırlatmak istiyorum. Tabi Aşure gününü Kureyş niye tutardı? İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam niye tutardı? Peygamber Efendimiz de niye onların yaptığı gibi o güne hürmet ederek oruç tutmuş, ibadet etmiş diye efendim bir soru hatıra gelince yine bu hususta bilgiler var. Allah-u Teala Hazretleri bu Aşure günü, Muharrem'in 10. gününde 10 peygambere 10 ikramda bulunmuş. Bayram olacak, onlar için çok sevaplı olacak, 10 ikramda bulunmuş. Bu da Aşure gününün tarihi olmuş oluyor, geriye doğru tarihçisi olmuş oluyor. Efendim bir kere Adem atamız aleyhisselama tevbesini kabul edip efendim Allah-u Teala Hazretleri efendim bağışladığını bildirdiği gün imiş. Birinci hatıra bu. İkinci hatıra İdris aleyhisselamı mekanı Aliye ref ettiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de ve refa'nahu mekanen aliyya. İşte o gün Aşure günüymüş. İdris aleyhisselama da bir ikram. Üçüncü günü Nuh aleyhisselamın gemisi o dalgalardan, tufanın macerasından selamete erip artık efendim karaya oturup oh elhamdülillah tufan bitti, tehlike geçti diye gemiden selametle indikleri gün olduğundan Aşure'nin böyle bir Nuh aleyhisselamdan kalma tarihi var. 3. Dördüncüsü İbrahim aleyhisselam bu günde doğmuş ve bugün de Allah-u Teala Hazretleri İbrahim aleyhisselama yüksek makam verip onu Halilullah eylemiş, kendisine halil edinmiş ve bugün de Nemrud'un ateşine atıldığı halde Allah onu yaktırmamış, ateşten kurtarmış. İbrahim aleyhisselamın da tabi bugünü unutması mümkün değil. Bugüne şükrane olarak bugünü hatırından çıkarmayıp ibadet etmesi normal. Evlatlarının da öyle yapması, İsmail aleyhisselam ve neslinin öyle yapması gayet normal tabi. Beşincisi Davud aleyhisselamın efendim tevbesini Allah-u Teala Hazretleri bugün de kabul etmiş. Efendim Süleyman aleyhisselama hükümdarlığı bu günde vermiş. Yedincisi Eyüp aleyhisselam biliyorsunuz yıllarca hasta durmuştu ama sabretmişti. Teni kurtlanmıştı. Kimse yanına gelemez olmuştu. O hastalıktan efendim Allah onu bu Aşure gününde kurtarmış. Onun için de sevaplı efendim bir sevinçli gün oluyor. Yedincisi Musa aleyhisselamı denizden kurtarıp denizi yarıp Firavun'dan kurtarıp Firavun'u gark ettiği gün olduğu bildiriliyor. Tabi Musa aleyhisselam da ve kavmi de bundan dolayı çok sevinirler. Elhamdülillah Firavun'dan kurtulduk peygamberliği ve ümmeti olarak diye. Efendim Yunus aleyhisselam da balığın karnından bugün de kurtuldu diye rivayet ediliyor. Dokuzuncusu İsa aleyhisselamın semaya bu ayda ref olunduğu bildiriliyor. Efendim onuncusu hakkında da bir rivayete Peygamber Efendimiz bugün de doğdu diye biliyorsunuz Rebiül Evvel'de doğduğuna dair de rivayet var ama bugün de doğduğuna dair bildiriliyor. Şimdi biz böylece bu cuma gününden ileriye doğru hem hicri yılbaşımız olan günü size hatırlatmak istemiş olduk. Hem de bu Muharrem ayının neden Muharrem ayı muhteremdir, mukaddestir, sevaplıdır, önemlidir diye önemini belirtmek üzere Aşure'den bahsetmiş olduk. Aşure gününden bahsetmiş olduk. Bizde de güzel adetler vardır Aşure'de. Tabii inşallah önümüzdeki cuma onlardan bahsedilebilir. Geniş bir şekilde tekrar hatırlatılabilir. Şimdi bizim için bu önümüzdeki günlerde sevgili dinleyiciler hatırınızda tutacağınız, kaleminize alıp takviminize not edeceğiniz, işaret edeceğiniz bir husus var. Onu ben size okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre buyurmuş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eftalü siyamin bade şehri Ramazan. Ramazan'dan sonraki tutulan sevaplı oruçlar içinde en faziletlisi Şehrullahillezi Yed'unehul Muharrem. İnsanların Muharrem diye isimlendirdikleri işte o ayda tutulan oruçtur. Demek ki Muharrem ayında oruç tutma efendim biraz rağbet edelim, gayret edelim efendim.

0: kalbimiz nurlansın, nefsimiz ıslah olsun. Ramazan değil ama Ramazan gibi bir güzel havayı yaşayalım bu hadisi şerife göre. Devamında buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ve efdalü salati ba'del mefrudati ve fi cevfil leyl. Namazların da en faziletlisi farz olanlardan sonra ve geceliğin kılınanlardan sonra diyor. Tabi farz namazlar sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı çok sevap. Sonra geceliğin kılınan namaz hakkında hadis-i şerifler var. Çok sevap. Geceliğin kalkıyorsunuz, uykunuzu bölüyorsunuz, abdest alıyorsunuz, secadenizi yayıyorsunuz, gözyaşları içinde halisane, kimse görmeden siz Rabbinize baş başa gece namazı kılıyorsunuz. Çok sevaplı bir namaz. Tamam. Farz namazlar da çok sevaplı. Bu farz namazlar ile geceliğin kılınan namazdan sonra en faziletli namaz salati yevmi aşura, aşure günü namazı diye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Binaenaleyh demek ki Muharrem'de oruç tutmak hususunda gayretinizin artması hususunda size hatırlatma yapıyorum kardeşiniz olarak. Bir, namazlar yani farz olmayan namazlara da rağbet etmenizi hatırlatmış oluyorum. Abdülkadir Geylani Efendimizin o güzel kitabından faydalanarak bu bilgileri size aktararak. Bir hadis-i şerif daha var. An İbni Abbasir radıyallahu anhuma. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona salatü selam olsun. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki Men sâme âhire yevmin min zilhicce. Zilhicce'nin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa. Zilhicce'nin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bisavmin ve steftaha senetel müstakbilete bisavmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu bu cumada hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim, ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum, eksiğim kusurum çoktur, beni bağışla ya Rabbi, niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. Onun için bu iki orucu tutalım hepimiz, Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Muharrem ayının muhterem mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz. Allah Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin, ahirette de o mübarek büyüklerimize kavuştursun, onlara cennette komşu eylesin, cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin, müşerref eylesin, mükafatlarına gark eylesin, iki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

en önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz Allah bize hayır

0: Hakkıları mukadder eylesin, hayırlar yazsın, alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için bu şeyde önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım. Sevgili kardeşlerim, ilk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk, orucu sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya, efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar, kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlanmıştır.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Nasr Suresi. Sevgili dinleyenler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresinden biri olan Nasr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra inmiştir. Bütün olarak indirilen son suredir. Adını ilk ayetinde geçen ve yardım anlamına gelen Nasr kelimesinden alır. Nasr suresinde Allah'ın yardımı ve zaferin inananlara mutlaka geleceği, zaferden sonra yapılması gerekenler anlatılmaktadır. Allah'ın vaat ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
1: En güzel rehber, O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Merhaba kalbi Hakk'a yakın dostlar. Bir gece daha geldik gönül pencerelerinizi. Güneşin kavurduğu sinelerimizi uzletle tanış edelim dedik bugün. Uzletle bulalım istedik Hakk'ı.

özündeki hakikati arayan insanların ruhi çalışmalarında yola çıktıkları bir noktadır yalnızlık. Şiirler yalnızken kaleme alınır. Besteler yalnızken notalara dökülür. İlhamlar yalnızken daha çok beyne akar. Tasavvuf yolcularının kutlu manalar yüklediği yalnızlığın adıdır uzlet.

bir köşeye çekilip insanlardan uzaklaşarak sadece Allah'ı zikir ve ibadetle meşgul olmak şeklinde açıklanan uzlet kavramı, diğer İslami terimler gibi tam olarak Türkçe'ye çevrilmesi güç bir kelimedir. Mehmet Doğramacı'nın ifadesiyle insan perhizi. Ruhumuzu hasta eden kişilere perhiz uygulayarak manevi şifa bulmaya çalışmak.

0: Mutasavvıfların istediği uzlet, temelli insanlardan uzak kalmak değil, nefsi terbiye edip tekrar insanların arasına dönmektir. Kuşeyri Risalesi'nde esas uzletin insanlardan uzak olmak değil, günahlardan ayrı olmak olduğuna işaretle şöyle der. Hakikatte uzlet, kötü huylardan ayrılmaktır. Uzletin tesiri vatandan, yani yerinden ayrılmada değil, kötü vasıfları değiştirmede aranmalıdır. Bunun içindir ki, arif kimdir sorusuna, birlikte ve aynı olan kimsedir. Yani zahiren halkla beraber bulunduğu halde sırren onlardan ayrı olan kimsedir diye cevap vermişlerdir. Uzlet bir içe bakış halidir. Hakla yalnız kalma, bedenen olmasa bile ruhen insanlardan uzaklaşma, hakka yakın durma halidir.
1: Aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Uzlet bir köşeye çekilip toplumdan, insanlardan uzak, yalnız başına yaşamak demektir. Bunun karşıtı ülfet. Yani insanlarla birlikte olma, alışma, dostluk, arkadaşlık, iyi geçinme. Yahya Kemal bir şiirinde, ülfet belalı şey, fakat uzlet sıkıntılı. Bilmem nasıl geçirmeliyim son 5-10 yılı, diyor.

Ahmet Remzi Dede şöyle der bir şiirinde: Tariki aşka gir, ehli hüda ol. Gönül gel, layiki her itila ol. Dilersen dehrde azade serlik, gururi cahı terk eyle, geda ol. Cidali kil ukale yok nihayet, ricalullah ile hala şina ol. Çekil izzetle uzlet guşesini, aziz ol, derdi şöhretten cüda ol. Dokunmaz leb lebe remzi okurken, dehani dilbere nükte nüma ol. Şimdi divan aşkımız güzel bir eserle sürüyor.

Sevgili dostlar, Akra FM'de Divan Aşk programında uzlet konusuna değiniyoruz. Tasavvufta önemli yeri olan uzlet hakkında Kuşeyri şöyle söylüyor. Halvet, saffet ehlinin sıfatı, uzlet, vuslat ehlinin emmaresidir. Başlangıç halinde bulunan bir müridin hem cinslerinden ayrı yaşaması, bir süre sonra üns mertebesine gelince halvet halinde bulunması şarttır. Uzleti tercih eden bir kimse için hak olan şey, halktan ayrı yaşamaktan maksat insanların kendi şerrinden selamette bulunmalarına inanmasıdır. Nefsini hor ve hakir gören mütevazı, kendisini herhangi bir kimseden üstün gören kibirli olur.

Uzletin de bir adabı vardır. Evvela şeytanın şerrinden bizi muhafaza edecek şer'i ilimleri öğrenmek, ilmiyle amel etmek. Sonra zahiren halkla birlikteyken sırren onlardan ayrı kalmak. Hazreti Peygamber'in Hira mağarasına çekilmesi uzlet halidir. Velilerin cümlesinin hayatında böyle bir dönem bulunur. Bu, herhalde kişinin kendini bilmesi, nefsiyle hesaplaşması için başvurulan bir usuldür.

Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman Han, çoğumuzun bildiği gazelinde şöyle diyor: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." Bu bildik beytin ardından şöyle der Muhibbi: "Ger huzur etmek dilersen, ey muhibbi fari ol. Var mıdır vahdet makamı, guşeyi uzlet gibi." Kanuni de uzlet köşesine çekilmekte bulmuş rahatı. İlacın sendedir, fakat görmezsin. Derdin de sendedir, lakin farkında olmazsın. Sen kendini küçük bir cisim zannedersin. Halbuki

0: sen de dürülüdür koskoca alem, diyor Hazreti Ali. Bu yalnızlıkla ateşe düşen İbn Arabi şöyle söylüyor. Ah, yok oluyorum. Aşk ve şevk beni yitip tüketiyor. Ona kavuşuyorum. Gene de iyileşemiyorum. Ondan ayrı olsam da, ona kavuşsam da, gene de şevkim bitmiyor. Ona kavuşunca hiç ummadığım şeyler geliyor başıma. Demek ki bir başka dertmiş aşkta şifa bulmakta. Ben öyle birini görüyorum ki karşımda, her karşılaştığımızda güzelliği, tazeliği ve görkemi artıyor da artıyor. Haddinden de fazla. Demek ki aşktan ve vecden kurtuluş yok. Aşkla daim hemdem olmak gerek. Alnımızda yazılı bir nizama göre artıp duruyor güzellik.
1: Aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

0: Değerli dostlar, şimdi Süreyya Eşen Hocayavan'ın yorumuyla güzel bir gazel sunacağız sizlere. Gazel, Şir Muhammed Munis'e ait. 18. yüzyılda Fergana'da yaşayan ve saray şairlerinden olan Munis'in sesini ötelerden getiriyoruz size. Gönüllerinizin fan teline dokunsun diye.
1: Bala kohsarının farhadımın man, cunun tasvirinin behzadımın man, cahanda her kaçan küm bolsa payda, agar şori anin bunyadımın man.
0: Bela dağının ferhadı benim, aşk tasvirinin behzadı benim. Eğer cihanda kargaşa peyda olsa, onun müsebbibi benim.
1: Gamu mehnet kebar irse arose, bilin kim onin davadı meyman. Ne tangi macnun menin şagirdim olsa, ki işk atfalinin ustazı meyman. Kumulda zahımlar dürküm faleknin, nişani navaki beydadı meyman.
0: Gam ve mihnetin gelini varsa, bilin ki onun damadı benim. Hayret etmeyin mecnun talebem olsa, ki aşk talebelerinin üstadı benim.
1: Menin nalamge hud şohi sebep dur, vali el bayisi feryadımın man. Kurup hicran tuzakını hemişe, balalar seydinin seyyadımın man.
0: Gönlümde feleğin yarası vardır, yine de okların hedefi benim. Benim bu figanıma yârim sebeptir, yine de tüm feryatların sebebi benim. Hicran tuzağını her zaman kuruyorum, bela avının avcısı benim.
1: Cefada muddeiler dur mute'i, cefa aylar çağı munkadimim ben.
0: Aşıklar vefa isterler ama, cefaya gelince...

Dostlar, uzlet dedik, halvet dedik. Ve şimdi de şiir diyor ve Fuzuli'nin bir murabbasıyla Divan-ı Aşk'a geliyoruz.

Gayr ile her dem nedir seyri gülistan ettiğin? Bezmedip halvet kılıp yüz lütfu ihsan ettiğin. Ahd bünyadın mürüvvettir mi viran ettiğin. Hani ey zalim bizimle ahdu peyman ettiğin. Cürmümüz ne oldu ki bizden eyledin bizarlık? Biz gamın çektik, sen ettin özgeye gam harlık. Sizde adet bu mudur, böyle olur mu yarlık? Hani ey zalim, bizimle ahdu peyman ettiğin. Uzletle ilgili kimler neler söylemiş bakalım dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an, uzletten nasibinizi kaçırmayın derken, Davud-u Tayi, ölünceye kadar oruç tutunuz ve aslandan kaçar gibi insanlardan kaçınız der. Hükümdarlardan biri Hatem-i Asmam'a dedi ki, benden bir iyilik ister misin? Hatem, ne sen beni gör ne de ben seni diye cevap verdi. Beyazıd-ı Bistami Hazretleri uzletle ilgili şöyle der. 30 seneden beri halkla sohbet etmekteyim. Halksa benim kendileriyle sohbet ettiğimi sanıyor. Muhammed Hadimi mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç uzlet etmektir derken, İmam-ı Gazali uzlet eden insanların şerrinden kurtulur ve rahat olur. Çünkü insanların arasında bulunduğu müddetçe gıybet sıkıntısından ve onların suizanından yani kötü düşüncelerinden uzak olmaz der. Kanaat eden kimseye muhtaç olmaz. Uzlet eden selamete erer. Hasedi bırakan mürüvvete kavuşur der Hasan-ı Basri. Yunus Emre'nin güzel bir şiiri konaklıyor uzlet gecemizde. Dost senin aşkın oku, key katı taştan geçer. Aşkına düşen kişi can ile baştan geçer. Dün gün zar olur, aşkın ile yar olur. Derdi seri sen olsan düeli işten geçer. Ariflere bu dünya hayal-ü düş gibidir. Kendini sana veren hayal-ü düşten geçer. Başında aklı olan ücretle amel kılmaz. Hurilere aldanmaz. Göz ile kaştan geçer.

Bu dünyanın sevgisi ağlu aşa benzer. Sonunu sayan kişi ağlu aştan geçer. Gerçek aşık ol da can vermeye ol ive. Dost ile pazar için nice bin

taştan geçer. Miskin Yunus ol dostu, hakikat seven kişi, uzlet ihtiyar eder, yahut bilişten geçer.

Ey dil, hele alemde bir Adem yo imiş. Varsa da ehli dile, mahrem yo imiş. Gam çekme hakikatte, eğer arif isen. Farz eyle ki el an, yine alem yo imiş.

Bir varmış bir yokmuş insan hayatı. Bizler de gidiyoruz dostlar. Kalplerin sahibine emanet.

0: lanet olasınız. Eyvallah.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

sizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen, hangi ayda oruç tutayım, hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin taballahu fihi ala kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi ala kavmin ahirin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leys-i Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyesi.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar.

ettiniz. Diyebilirsiniz ki zenginliğin ölçüsü aşağı yukarı bellidir. İnsanın belli bir miktar parası, yazlığı, kışlığı, arsası, arabası varsa haliyle o kişi zengin kabul edilir. Bu ölçü yaşadığımız çağ için geçerli olsa da ne kadar enteresandır ki atalarımızın zenginlik ölçüsüne uymuyor. Onların zenginlik kriteri bir vakıf sahibi olmak veya bir hayır kurumu yaptırmaktı. Osmanlı toplumunda eğer servetiniz, malınız, mülkünüz varsa ve hala insanlığın hizmetine sunulmuş bir eseriniz yoksa toplum tarafından ciddi bir şekilde ayıplanıp kınanırdınız. Zira bu güzel yürekli, İslam'ı hakkıyla yaşayan insanlar varlıklı olup da onu insanlığın faydasına sarf etmeyene Allah sana servet vermiş, mal vermiş, mülk vermiş. Sen bu ikram-ı ilahiyeyi sadece kendi keyfin ve çıkarın için harcıyorsun. Ne kadar bencil bir tutum, ne kadar utanç verici bir durum diyor ve birbirlerini hayra, paylaşmaya teşvik ediyorlardı.

Dilerseniz efendim şimdi de başka bir soruya geçelim. Sizce bir toplumda sadece varlıklı kimseler mi iyilikte yarışır? Cevabımız elbette ki hayır. Eğer sosyal tarihimizin tozunu biraz yutarsak çok ilginç tablolarla karşı karşıya kalırız. Mesela iki odalı evi olan yoksul ve yaşlı bir kadın bile bir odasını kiraya vererek bu kira geliriyle hayır peşinde koşardı. Çünkü onların günümüzde bizlerde olduğu gibi hırsı, tamahı, gelecek kaygısı yoktu. Üstelik Allah Celle Celaluhu rızasının büyük servetlerle değil, samimi işlerle kazanılacağını da gayet iyi biliyorlardı. Tıpkı şimdi aktaracağımız hikayede olduğu gibi.

Osmanlı Devleti döneminde her padişah için herkesin istifadesine açık bir hayır kurumu yaptırmak en büyük idealdi. İşte bu düşünceyle Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı, doğuda adaletli yönetimine atfen Kanuni Sultan Süleyman, batıda ise Muhteşem Süleyman olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman, 464 yıldır İstanbul'un kalbinde adeta bir mühür gibi duran Mimar Sinan'ın dehasının vücut bulduğu Süleymaniye Camii'ni yaptırmaya başladı. Sadeliği ihtişama dönüştüren Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden olan caminin yapım emrini veren Kanuni Sultan Süleyman, yaptıracağı eserin yalnızca kendi amel defterine kaydolmasını arzu ediyor ve hiç kimsenin cami için yardımını kabul etmek istemiyordu. Onun için de tüm çalışanlara sıkı sıkıya tembihte bulunarak "Sakın kimseden yardım kabul etmeyin," diyordu. Efendim, yapımı 7 yıl süren Süleymaniye Camii'nin duvarları günden güne tüm ihtişamıyla yükselmeye başladı. Karşıdan bu camiyi mahzun mahzun seyreden bir nine vardı ki bu yaşlı kadıncağız ineklerinin sütüyle geçinirdi. Bir gün gariplik içerisinde kendi kendine "Ey Allah'ım, Kanuni'ye servet verdin, mülk verdin, senin uğrunda bir cami yaptırıyor. Bu fakir kuluna servet lütfetmedin. Ne yapayım da ben de senin rızanı kazanayım? Benim elimden böyle işler gelmez. Elimden gelen sadece yoğurt yapmak," der ve ertesi gün bir bakraç yoğurt yaparak caminin yapımında çalışan ustalara ikram eder. Kavurucu sıcağın altında çalışan ustalar, kendilerine buz gibi yoğurdu ikram etmek isteyen nineye, padişahın izni olmadan yoğurdu alamayacaklarını söyleseler de, bir süre sonra ninenin ısrarına dayanamayıp buz gibi yoğurdu alıp bir güzel yerler. Büyük hükümdar Kanuni o gece rüyasında yaptığı işin mizanda tartıldığını görür. Fakat mizan terazisinde bir gariplik vardır. Terazisinin bir kefesine Süleymaniye Camii, bir diğerine ise bir bakraç yoğurt konulmuş ve yoğurt camiden ağır gelmiştir. Hayretler içerisinde uyanan

Kanuni Sultan Süleyman sabah olunca büyük bir şecaatle ustaların yanına gider. "Ne yaptınız? Kimden ne aldınız?" diye merakla sorar. Korku içerisinde kalan ustalar, "Yaşlı bir nine geldi hünkârım. Sizin izniniz olmadan alamayacağımızı söylememize rağmen çok ısrar etti. Beni bir bakraç yoğurt sevabından mahrum etmeyin oğlum," diyerek yalvardı. Sıcağı ve ninenin ısrarına dayanamadık, "Getirdiği yoğurdu yedik," dediler.

0: ustaların anlattıklarını dinleyen büyük hükümdar, gördüğü rüyanın hikmetini anlamakta gecikmez. Ve düşünür ki, Allah Celle Celaluhu rızası için yapılan işlerin büyüklüğü değil, içtenliği önemlidir aslında. Ne mutlu efendim, hayatının her alanında, her hareketi ve her niyetinde bu içtenlikle hareket edebilenlere.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Şimdi yeni yıl ne demektir? Aslında hayatın içerisinde kendimizi gözden geçirme, murakabe etme, hayatı sorgulama, doğrularımızı yanlışlarımızı ayırma ve hayatı daha kabul edilebilir, tatmin olunur ve iç huzura götürülebilir olması adına gözden geçirme çentikleridir. Yani tek başına yeni yıl dediğimizde zamanla ilgili takvimsel bir olayla ilgili olmakla birlikte aslında insan için bir fırsat dönemi. Aynı zamanda fırsat dönemi niyeti tazelemeye yönelik bir fırsat dönemi, zihinsel anlamdaki süreçlerimizi gözden geçirmeye, doğrularımıza ne kadar yaklaştığımızı ya da yabancılaştığımızı gözden geçirmek için bir murakabe fırsatı. Aynı zamanda yeni yıl. Peki bizim buna ihtiyacımız var mı? Fıtri bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü fıtratta zaman baskısı, ergenlikte ilk yaşadığımız, en yoğun yaşadığımız ve hayatın bizi ya motive eden ya da manipüle eden en temel konularından bir tanesi. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Zaman algısı en güçlü olan insanların hayatı en verimli değerlendirdiğini görüyoruz. Belki çocuklara kazandırılacak en önemli beceri zaman algısını oluşturmak ve zaman yönetim becerisini kazandırmak. Ve biz zaman baskısını 27-34 yaş döneminde o toplumsal desteğin bittiğini, tek başımıza birey olduğumuzu idrak etmeye başladığımızda ve hayatımızın üzerindeki etkileri, birçok şeyi kaçırdığımız algısıyla o baskı hissettiğimizde bir anlamda pik yaptığı bir dönemdir zaman algısı. Neden pik yapıyor? Çünkü o güne kadar bir şekilde ebeveynin müdahalesi var, devletin eğitimle müdahalesi var, toplumun müdahalesi var. Ama o yıllara geldiğimizde diyoruz ki ben bu hayatı ne kadar varoluşumla uyumlu yaşıyorum, bu hayattan beklentim ne, katkım ne, kendi hayatımın sorumluluğunu ne kadar taşıyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkar.

yaparlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalus siyamu ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalus salati ba'del farida salatul leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haç'tan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama Haç'tan sonraki ay olarak bilelim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz

9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahla dediğinde öteki sözleri söylüyorum. Ve eftalu salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu bölüyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütümü vereyim desen, çikolatayı alır, zümrütünü alacağım der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum. Hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya, böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından, üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceliğin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii. Akra.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir.

0: Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son 2 ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin 1. ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Şairler diyor ki, mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım.
1: Dostça bir tavsiye.

Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

isimli eserini dinledik birlikte. Bugün bolca Özbek ve Tatar müziğinden kulağımıza lezzetli örnekler sunacağız inşallah. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Özbekçe bir eserle başladık. O halde Tatarca bir eserle devam edelim. Radyomuzda sıkla duyduğunuz bu güzel eseri Grup Rayhan'dan dinliyoruz şimdi. Bolgar isimli eser sizlerle.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Özbekistan çoğunlukta Özbek Türkleri, azınlıkta Tacik, Kazar Türkleri ve Ruslardan oluşur. Müzik bakımından da bu kültürlerden, İran'dan ve Araplardan etkilenmişlerdir. Buhara ve Semerkant'tan doğduğuna inanılan şaş makam, yani 6 çeşit makam kullanırlar. Sufi şiirlerinin müzikleştirilmesi konusunda da bayağı başarılı çalışmaları olmuş. Yaygın kullandıkları enstrümanlar tanbur, dutar ve sato gibi yaylı çalgılar, çok uzun borusu olan bir çeşit zurna ve deftir. Şimdi Özbekistanlı yorumcu Nosir Ali Maksumov'dan Naat şeklinde Muhammed Resulullah adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Tataristan'dan bahsedelim biraz. Tataristan, Tatar ve Finli Türklerin oluşturduğu bir ülke. Müziklerinde Türk ve Finlandiya esintileri olan Mongol ve Macar müziklerine köprülük yapan bir tarz hakim. Kullandıkları enstrümanlar genelde bir çeşit akordiyon, flüt, keman ve zurnaymış. Şimdi ise yine Tataristan.

Hiç vakit kaybetmeden sıradaki eserimizle devam edelim. Tatarlı genç Ahmet Dijavatanov'dan dinliyoruz. Sami Yusuf'a ait bu güzel eseri Ahmet Dijavatanov kendi şivesiyle çok güzel harmanlamış. Kendisinin You Came To Me cover'ını dinleyelim o halde.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Son olarak Tatar müzisyenlerinden Saida Muhammed Nazova'dan Adın Ahmet adlı eser stüdyolarımıza konuk olacak. Ama onun öncesinde Özbek enstrümanlarının kullanıldığı ve Özbek bir grup olan Sodiana orkestrasından güzel bir müzik ziyafetiyle sizleri baş başa bırakıyorum.

Bugünkü Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Tataristan'a ayırdığımız programımızı burada nihayetlendiriyoruz sevgili dinleyenler. Saide Muhammed Zanova'dan güzel bir Tatar eseriyle programımızı nihayetlendirelim. Haftaya başka bir görev ve müzikleriyle sizleri yeniden ağırlayacağım inşallah. Günleriniz sevinç, hayır ve bereketle geçsin. Hoşça kalın.

dünya müziklerinden örneklerin yer aldığı evrensel ahenk sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse

giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulması ile ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 26.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. Onlara denilir ki, nasıl siz bugününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir. Size yardımcı olanlar da yoktur. Bunun sebebi, Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır denilir. Artık bugün onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden tevbe ve itaatle Allah'tan hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek, kabul edilmeyecektir. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. O mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 35 ayettir. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 21. ayette geçen Ahkaf kelimesi, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelmektedir. Sure, adını buradan almıştır. Burası, Yemen'de Ad kavminin yaşadığı bölgedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle ve belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza, yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Doğru söyleyenlerseniz, hadi bana varsa bundan evvel indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Ve insanlar mahşerde Allah'ın emriyle toplanınca, putları veya Allah'a karşılık yüceltip bağlandıkları varlıklar kendilerine düşman olacaklar ve onların kendilerine taptıklarını da inkar edeceklerdir. O inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kafidir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, de ki, ben peygamberlerden türedi, ortaya ilk çıkan biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına da uymuyorum. Ve ben, Allah için apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ederseniz, İsrail oğullarından bir şahit de onun benzeri olan Tevrat'a göre Kur'an'a şehadet edip inandığı halde siz büyüklük taslarsanız artık zalimler olmuş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Küfre sapanlar, inananlar için eğer o Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı, Onlar buna inanmada bizi geçemezlerdi, dediler. Fakat onlar bu Kur'an'la doğru yola girmedikleri için bu eski bir yalandır, diyecekler. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere müjde vermek için Arapça bir dille gönderilen ve öncekilerin de aslını tasdik eden bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu karnında zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan 40 yaşına eriştiği zaman, "Ya Rabbi, gerek bana gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et. Onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben sana teslim olanlardanım," der. İşte bunların yaptıkları hayırlı amellerin hepsini en güzeline göre kendilerinden kabul edeceğiz. Bu sayede kötülüklerinden geçeceğimiz kimselerdir ki onlar cennet ehli içindedirler. Bu da onlara vaat edilen dosdoğru sözden dolayıdır. Fakat bir kimse ki kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be size, bıktım sizden. Benden önce nice nesiller gelip geçtiği, geri dönmediği halde beni kabirden dirilip çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?" dedi. Onlar da Allah'a sığınarak, "Yazık sana, gel iman et. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir," dediler. O ise, "Bu dedikleriniz evvelkilerin uydurma masallarından başkası değildir," dedi. İşte bunlar kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır. Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığının kendilerine tas tamam verilmesi içindir. Küfre sapanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün onlara, "Siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız," denilir. "Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum." Dediler ki, "Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir." Hud dedi ki, "Bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum." Nihayet onlar onu, o azabı ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. Hud ise, "Hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecektir," dedi. Derken öyle savruldular ki kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Ey Mekkeli putperestler! Andolsun ki biz size vermediğimiz iktidarı, kuvvet ve serveti onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları ne gözler

ettiler. İşte bu ilah saydıkları onların yalanları ve uydurdukları şeylerdir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için gelip hazır oldukları zaman birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. Kur'an'ın okunması bitince her biri iman ederek ve uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, "Ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona inanın ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun." İşte Resulüm, de ki, kim Allah'ın davetçisi olan Peygamber Muhammed'in davetine uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisinin ondan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu böyleyken o inkara sapanlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o elbette her şeye kadirdir. Kafir olanlar, inkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara "Bu azap gerçek değil miymiş?" diyecek. "Evet, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir." diyecekler. Allah da "Öyleyse inkar ede geldiğinizden dolayı tadın azabı." buyuracak. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Onlar tehdit edildikleri azaplarını gördükleri gün dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 38 ayettir. 13. ayet hicret sırasında inmiştir. Adını 2. ayetteki Muhammed isminden almıştır. Bu sureye Kıtal Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vahdaniyet ve hakimiyetinde ve onun emirlerini tanımakta nankörlüğe, küfre, inkara sapanların ve Allah yolundan, Allah'ın emrine uygun hal ve hareketten insanları alıkoyanların bütün iyi amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi küfre sapanların ilahi hükümlerden yüz çevirip batıla uymaları, iman edenlerin de Rablerinden gelen hakka uymalarıdır. İşte Allah insanlara hallerine ait misalleri böyle anlatır. Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup mağlup edince, savaşanlar kalmayınca kalanları da artık bağa sıkı bağlayın, kaçırmayıp esir alın. Onlar savaş ağırlıklarını, silah ve cephanelerini bırakıncaya kadar hüküm böyledir. Bundan sonra esirleri ya bir iyilik olarak azat edin ya da bir fidye, bir bedelle bırakın. Allah dileseydi size hiç irade ve yetki vermeden onlardan harpsiz de elbet intikam alır, helak ederdi. Fakat size savaşı emretmesi batıla, küfre karşı mücadelede ve İslam'ı hakim kılma davasında kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülen şehitlerin amellerini o asla boşa çıkarmayacaktır. Onları hidayete ve rızasına erdirecek, durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine önceden tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler!
Eğer siz

Allah'a, onun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit, sağlam tutar, güç ve sebat verir. Küfre sapanlara gelince, yüzüstü kapanmak ve helak onlaradır. Allah onların bütün iyi işlerini boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya, kendilerinden önceki inkarcıların ve Allah'tan gelenleri hiçe sayanların sonu nasıl olmuş? Allah onları her şeyiyle kökünden kazımıştır. Bütün kafirler için de onun benzerleri vardır. Bu böyledir. Zira Allah iman edenlerin koruyucusudur. Kafirlere gelince onların hiç koruyucusu yoktur. Hiç şüphesiz Allah iman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar, inkar edenlerse dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir. Resulüm, seni içlerinden çıkaran memleket halkından daha kuvvetli nice memleket halkı vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, hiç kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? O müşriklerden Allah'ın varlığını bilip söyledikleri halde onun emirlerini işlerimize karıştırmayalım diyerek yine de putlara bağlılık gösterenlerden seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları zaman ashabtan kendilerine ilim verilmiş olanlara "O demin ne söylemişti?" derler. Böylece alay ederler. İşte onlar bu yüzden Allah'ın kalplerini kapatıp mühürlediği keyif ve zevklerine uyan kimselerdir. İman etmekle doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve takvalarını verir, ateşten korunmalarını ilham eder. Hala o inanmayanlar o kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte geleceğinin alametlerinden olan son peygamber gelmiştir. Artık o saat kendilerine geldiği vakit hatırlayıp tevbe etmelerinin faydası nereden olacak? O halde Resulüm, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hata veya kusurdan ibaret olan, günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarına mağfiret dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri de sonunda duracağınız yeri de bilir. İman edenler, cihat hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derlerdi. Fakat hükmü kesin ve açık bir sure indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki kalplerinde şüphe ve nifaktan bir hastalık bulunanlar üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi sana bakarlar. Halbuki onlara daha uygun olan itaat ve güzel sözdür. Emir ve iş kesinleşince cihat isteklerinde Allah'a karşı sadık kalsalardı elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Ey münafıklar! İdariyi ele alırsanız yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve çeşitli usullerle akrabalık bağlarını parçalamanız sizden umulan bir şey değil midir? İşte bunlar Allah'ın kendilerini rahmetinden kovduğu, kulaklarını sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
Onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Hakikaten kendilerine Kur'an'la doğru yol belli olduktan sonra geri küfürlerine dönenleri şeytan buna teşvik etmiş ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Bunun sebebi o münafık olanların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan müşrik ve Yahudilere "Biz size peygamber ve İslam aleyhine bazı işlerde itaat edeceğiz" demeleridir. Halbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. Artık melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman onların halleri nice olur. Bu böyledir. Zira onlar Allah'ı kızdıran şeylere uymuşlar ve onun rızasından samimi iman ve emirlerine itaatten hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, peygamber ve müminlere olan kinlerini Allah'ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer dilersek sana onları, o münafıkları elbette gösteririz. Sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslubundan da hemen tanırsın. Allah bütün iş ve hareketlerinizi bilir. Andolsun ki içinizden mücahitlerle sabredenleri belirtip ayırt edinceye ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar da sizi imtihan edeceğiz. Şüphesiz ki o küfre sapanlar, halkı Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler ve onu dışlayanlar Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremezler. O bunların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki o küfre, inkara sapan ve insanları Allah yolundan ve Müslümanca yaşamaktan men eden, sonra da bu küfür haliyle ölenler var ya, işte Allah onları asla bağışlamaz. Onun için ey müminler, düşmanla savaşta gevşemeyin ve siz daha üstünken onları barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi asla eksiltmez. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Eğer iman edip de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, karşı gelmekten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez. Yalnız zekat ve sadaka olarak bir kısmını ister. Eğer Allah sizden onların hepsini isteyip de sizi zorlasa cimri olurdunuz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda malının bir kısmını harcamaya çağrılan kimselersiniz. Ama yine de içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Sizse fakir, ona muhtaçsınız. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavim getirir de onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz olmazlar. Fetih Suresi. Medine döneminde hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber Hudeybiye Antlaşması'ndan dönerken inmiştir. 29 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, biz sana apaçık bir fetih ve zafer yolu açtık. Bu, senin zelle olan günahından, geçmiş ve gelecek olanı Allah'ın bağışlaması, sana nimetini tamamlaması ve seni böylece doğru bir yola iletmesi ve yine Allah'ın sana şanlı bir zaferle yardım etmesi içindir. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm
ve hikmet sahibidir. Hem bu lütuflar mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu da Allah katında büyük bir kurtuluştur. Öte yandan müminlere bu yardım, onların "Allah müminlere yardım etmez" diyerek Allah'a kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmesi içindir. Müminlerin başına gelmesini istedikleri kötü olaylar kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin azap ve yardım orduları yalnız Allah'ındır. Allah yegane galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, şüphesiz biz seni bütün insanlara bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bu ise sizlerin de Allah'a ve Resulüne iman edip, o Resulüne yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz, sabah akşam Allah'ı tesbih etmeniz içindir. Resulüm, sana samimiyetle biat edenler ölünceye kadar sana bağlılığa ve İslam uğrunda savaşmaya söz verenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üstündedir. Artık kim bu bağlılığı bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a söz verdiği şeyi yerine getirirse o da ona büyük bir mükafat verecektir. Hudeybiye senesinde mazeret ileri sürmelerinden dolayı Bedevilerden geri kalanlar sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuzun durumu bizi alıkoydu. Bizim için Allah'tan mağfiret dileyiver, diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar diler veya size bir fayda dilerse, kimin onun dilemesine karşı koymaya, sizden bir şeyi engellemeye gücü yeter? Doğrusu Allah, yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin mağlup olup ailelerine asla dönemeyeceklerini sandınız. Bu düşünceniz gönüllerinizle süslenip yerleşti de kötü zanda bulundunuz. Böylece helak edilecek olan bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz inkar edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti yalnız Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Allah çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. O Hudeybiye seferinden bahaneleri sebebiyle geri bırakılanlar, siz Hayber'i fethedip ganimetler almak için gittiğiniz zaman, bize müsaade edin de peşinizden gelelim, diyecekler. Onlar, Allah'ın kendi aleyhlerinde olan sözünü değiştirmek isterler. Çünkü Allah, ganimetlerin yalnız Hudeybiye'ye katılanlara verileceğini vaat etmişti. De ki, siz bizim peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah, önceden böyle buyurdu. Onlar, hayır bizi kıskanıyorsunuz, diyecekler. Doğrusu onlar, pek az anlayan, idrakleri kıt kimselerdir. O bedevilerden gösterdikleri bahanelere inanılıp da seferden geri bırakılanlara de ki siz yakında pek savaşçı bir kavme karşı imtihan olarak harbe çağrılacaksınız. Onlarla ya ölüp öldürünceye kadar savaşacaksınız yahut ön teklifinize göre ya savaşmadan teslim olup cizye vermeyi kabul ederler veya sayenizde Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Yok, eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi acıklı bir azapla azaplandırır. Ancak savaşa katılmamaktan dolayı köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acıklı bir azapla cezalandırır. Andolsun ki, Hudeybiye'de ağacın altında sana biat ederlerken, Allah o müminlerden razı olmuştu. İşte Allah, kalplerindeki sadakatlerini bildiği için, onların üzerine huzur ve güven indirip, hem kendilerini yakın bir zafer olan Hayber'in fethiyle, hem de alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size bundan böyle alacağınız daha birçok ganimet de vaat etti. Şimdilik bu Hayber'inkini size peşin verdi. İnsanların size uzanacak ellerini sizden çekti. Bilesiniz ki bu, müminlere Allah'ın yardım edeceğine bir delil olması ve sizi doğru bir yola çıkarması içindir. Size Allah, henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz, fakat Allah'ın onlara kuşattığı diğer zafer ve ganimetleri de vaat etti. Allah her şeye kadirdir. Eğer o kafirler sizinle Hudeybiye'de sulh değil de savaş yapsalardı, mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı. Allah'ın öteden beri cari olan süre gelen sünneti, kanunu budur. Peygamberlerini ve gerçek inananları üstün getirir. Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın. Ey müminler! Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke'nin içinde Hudeybiye'deki sulhten dolayı onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar hem kafir olan, inkar eden, hem de sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve orada bekletilen kurbanları kesim yerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz bilemediğiniz, imanını gizleyen mümin erkeklerle mümin kadınlar olup da bilmeyerek onları çiğnemeniz ve bu sebeple onlardan size bir sıkıntı ve günah, mesuliyet isabet edecek olmasaydı, Allah ellerinizi onlardan çekmez, Mekke'nin savaşla fethine izin verirdi. Allah, dilediğine rahmeti eriştirmesi için böyle yapmıştır. Eğer onlar, Mekkeli müminlerle kafirler seçilip ayrılsalardı, onlardan küfre sapan, inkar edenleri ellerinizle elbet acıklı bir azapla azaplandırırdık. O kafir olanlar, kalplerine asabiyeti, cahiliye asabiyetini, kibir ve bağnazlığını koymuşlarken, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur ve güvenini indirdi ve öfkelerini dindirdi. Onları takva kelimesine, tevhide, yani La ilahe illallah kelimesine ve sulh akdine vefaya bağladı. Zaten onlar da buna layık ve buna ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki Allah Resulüne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse güven içinde kiminiz başlarınızı tıraş ederek ve kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat o sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih olan Hayber fethini verdi. O Allah bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an'la hem de son hak din İslam'la göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olan müminler, kafirlere, İslam karşıtlığı yapanlara karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. Onların namazda rükû yaptıklarını ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'tan daima lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin eserinden meydana gelen nişanları vardır. Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini çıkaran,
derken onu, filizini kuvvetlendiren, kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki, ekincilerin hoşuna gider. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte böyle gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılması, çekememezliklerinden dolayı kafirleri öfkelendirir. Allah, içlerinden iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu kalplerinize süs yaptı. Kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlara alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı kötü veya suç isnadı içerebileceğinden günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak
ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? Bu halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki, siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar imanlarında doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Onlar İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz Allah'a minnettar kalın. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 38. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, çok şerefli Kur'an hakkı için. O kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldi diye şaştılar da, bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu ihtimalden bile uzak bir dönüştür, dediler. Kara toprağın onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır. Buna rağmen onlar kendilerine hak olan Kur'an ve peygamber gelince yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salih'in kavmi Semud, Hazreti Hud'un kavmi Ad, Firavun ve kavmiyle Lut'un kardeşleri yani kavmi de yalanlamıştı. Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da
benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Gerçeği de ortaya getirir. Ey insan, işte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Sura da üfürülür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. Allah iki meleğe de Rabbini tanımayan her inatçı nankörü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah ile beraber başka sahte ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennetse muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. İşte size vaat edilen bu cennet, her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya, işte bu ebedilik günüdür denilir. Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu, zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin, namazların arkalarında onu tesbih et. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar Sura 2. üfürülüşteki o korkunç çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz biz. Dönüş de ancak bizedir. O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haşr toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için
benim tehdidimden korkanlara Kur'an

0: Zariyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. 1. ayette geçen Zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savurup kaldıran rüzgarlar, yağmur yükünü taşıyan bulutlar, kolayca akıp giden gemiler ve bütün işleri dağıtan melekler hakkı için. Şüphesiz size vaat edilenler elbet doğrudur. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için. Doğrusu siz peygamber hakkındaki o kahindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa imandan döndürülen aklı çarpık kimseler ondan döner. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Onlar alay ederek o hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. Onlara azabınızı tadın, bu dünyada acele gelmesini istediğiniz azaptır denilir. Hiç şüphesiz muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alıp razı olmuş olarak cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Gökte hem rızkınızın sebepleri hem de size vaat edilen şeyler vardır. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun yemez misiniz? Dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve ''Nasıl çocuğum olur, ben kısır bir koca karıyım.'' dedi. Onlar ''Rabbin böyle buyurdu, çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.'' dediler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 26'yı dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 26.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 26'yı dinlediniz. 1 Muharrem Hicri Yeni Yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağı.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.